uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız, kadim kültürümüzün yansıması dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu olacak. Yakın geçmişimizin en sevilen özel topluluklarından biri olan tiyatro 1962 yılında kurulur. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan ayrılan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti sanat hayatlarını kendi sahnelerinde sürdürme kararı alır. Topluluk kuruluşundan itibaren bulvar tiyatrosu ve aile komedisi türünde uzmanlaşarak geniş halk kitlelerine ulaşmayı da başarır. Sahneledikleri oyunlar toplumun gündelik yaşamını, aile ilişkilerini ve insani zaafları sıcak bir mizah anlayışıyla ele alır. Grubun sahnelediği komediler seyirciden yoğun ilgi görür ve tiyatronun tarzını da belirler. ...1980'li yıllardan itibaren televizyon dizileriyle de geniş halk kitleleri tarafından tanınan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti turnelerle Anadolu'yu karış karış gezer. Gazanfer Özcan'ın geleneksel tiyatrodan gelen doğaçlamaları ve Gönül Ülkü'nün sahnedeki güçlü varlığı topluluğun başarısının temel direklerini oluşturur. Kadrosunda pek çok usta ismi barındıran ekip, Türk tiyatrosuna nitelikli oyuncular yetiştiren okul vazifesi de görür. Ulusal festivallerde yer alan ve turnelerle Anadolu'yu karış karış gezen topluluk, Afife Tiyatro Ödülleri gibi prestijli mecralardan da takdir toplar. Gazanfer Özcan'ın 2009 yılındaki vefatına kadar perde açmaya devam eden tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosuyla batılı vodvil anlayışını ustalıkla birleştirir. Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu, samimiyeti ve teknik disipliniyle Türk tiyatro ve sanat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Yeşil yapraklar, yaz geldi, bahar geldi da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım.

tolmadı, dur dolmadı. Omuzumda cifemda tolmadı, dur dolmadı. Delikanlı karisi, beldenince olmadı. Delikanlı karisi, beldenince olmadı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kampolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz, yayın esnasında ulaşabileceğiniz telefon numaralarını bildirmek istiyorum. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Biliyorsunuz Facebook ve X'e de varız. Adresimiz TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyicilerimiz, sizler de biliyorsunuz ki bu hafta oldukça uluslararası ilişkiler konusunda oldukça yoğun bir haftayı geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan gezisi vardı. Kasım Cömert Tokayev'in konuğu olarak. ABD Başkanı Trump ise Çin'e gitti, Çin gezisi vardı ve bu hafta tüm bunlara bağlı olarak da Hürmüz'ün ve İran'ın nasıl etkilendiğini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarım, hoş geldiniz efendim öncelikle.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: İran uzmanı Doktor Arif Keskin ve daimi konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Sayın Kambolat, sizinle başlayalım önce.
3: Tabii.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan gezisiyle başlayalım. Resmi temaslarda bulundu.
3: Evet.
2: Değişik bakanlarda, değişik konularda anlaşmalar imzaladılar. Tarımsal ticaret, lityum madenciliği, petrol ve gaz projeleri konularında birçok anlaşma imzalandı. Erdoğan'da Kazakistan petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaşabileceğini, bu konuyu arzu ettiklerini söyledi deyip lafı size bırakmak istiyorum efendim.
3: Evet, tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti hem Kazakistan-Türkiye ilişkileri açısından hem de Türk Cumhuriyetleri açısından, Türk Devletleri Teşkilatı açısından önemli bir ziyaretti. Tabii bu ziyaretin çeşitli boyutları var, sizin de ifade ettiğiniz gibi tarıma kadar. Fakat bizim enerji masası olduğu için enerji ağırlıklı konuşuyoruz.
2: Evet,
3: enerjide hem petrol hem doğalgazda önemli bir üretici ve ihracatçı Kazakistan. Kazakistan Türkiye'nin yaklaşık 4 katı büyüklükte bir coğrafyaya sahip. Hazar'ın üstündeki toprak parçası, eyaleti bile Fransa büyüklüğünde dev bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve dost, kardeş bir coğrafya. Burada Hazar denizine kıyıdaş olan liman, Aktau liman bölgesi ve buraları önemli bir üretici bir yer. Ve buradan zaten Aktau'dan Bakü'ye bir hat bulunuyor. Ve bunun üzerinden de petrol sevkiyatı bulunuyor. Tabii bunun artması gerekiyor. İkincisi uranyum, lityum. Bu konulara gelince nasıl Türkiye Akkuyu Nükleer Santrali yapıyorsa Rusya Federasyonu'nun desteğiyle, Rusya Federasyonu'nun devlet firması olan Rosatom üzerinden Türk Cumhuriyetlerinde de bir hareketlenme oldu. Türkiye'den sonra nükleer santrallerin, nükleer enerji üzerine ve bunların başında Kazakistan geliyor. Şu anda Kazakistan Rusya üzerinden iki santral reaktör diyeyim, Çin üzerinden de iki reaktör olmak üzere 4 reaktörlü bir santral inşasına başlıyor.
2: Evet.
3: Bu proje aşamasında bitirdi zaten. Bunun için Kazakistan halka da sordu. Cumhurbaşkanı Tokayev'in öncülüğünde bir referandum yapıldı. Bu referandum sonrası halkın da onayı ve desteği alınarak bu projeye başlandığını görmekteyiz. Aynı şekilde hemen Kazakistan'ın güney komşusu olan diğer Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan'da da şu anda referanduma hazırlanıyor. Orada da iki üniteli bir santral, iki reaktörlü bir santral yapılması için çalışmalar başladı. Özbekistan'da da aynı şekilde bir çalışmaları görüyoruz. Yine Rusya'nın desteğiyle ve en son Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını gördük. Tek reaktörlü bir santralinde Azerbaycan'da hemen Bakü'nün güneyinde 60-65 kilometre güneyinde yapılması için bir çalışmaların olduğu açıklandı ki yaklaşık 3 yıldır bir proje aşaması vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan da zaten gerekli onaylar alınmıştı. Şimdi yaklaşık 3 milyar dolara mal olacak bir tek üniteli santralde Rusya Federasyonu desteğiyle burada yapılacağı açıklanmış durumda. Yani bölgede bir burası gerek Özbekistan, gerek Kazakistan, gerek Azerbaycan net bir şekilde özellikle gaz üreticisi ve ihracatçısı olmasına rağmen şimdi nükleer santralleri de elektrik enerjisi için girmeye başladıklarını görmekteyiz. Yani elektrik üzerinden enerjinin ucuzlatılması arzusuyla. Diğer bir noktada Sovyetler Birliği'nden beri, yani Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminden beri, 1991 öncesinden beri zaten Sovyetlerin Kazakistan'da bir titanyum, uranyum çıkarımı ve üretimi vardı. Dünyada da Kazakistan 2 numarada kaynak açısından uranyumda. Uranyum işlenmesinde de dünya uranyumunun %45'i Kazakistan'da işleniyor. Uranyum işlenmesi de önemli. Tabii nükleer santralde de ana madde, ana enerji uranyumdan. Bundan dolayı da üretim, çıkarım açısından Türkiye ile Kazakistan'ın bu konuda işbirliği son derece elzem ve şart olduğunu da görmekteyiz.
2: Zaten bir işbirliğine de gidildi, bir mutabakat metni imzalandı, değil mi? Türkiye Petrolleri ile Kazakistan'ın Ulusal Enerji Şirketi.
3: Evet, daha önceden arasında de vardı. Bunların yenilendiğini ve genişletildiğini görmekteyiz.
2: Evet. İşbirliği devam ediyor. Bu arada hocam, Sayın Arif Keskin hocam, size dönmek istiyorum. Bir başka işbirliğini konuşalım şimdi de. Çin ve Amerika. Dünyaya öyle mesajlar verdiler. Rekabettense işbirliği yapmamız dünya için daha doğru, olumlu. Ancak Çin kırmızı çizgilerini de belirtmeden geçemedi. Tayvan benim kırmızı çizgim, orada işler bozulur dedi. Ancak Amerika'nın Hürmüz politikalarını destekledi. Acaba neden destekliyor? Bunu da sizden alalım cevabını.
4: Tabii ki. Aslında Çin'in İran'ın Hürmüz'deki hareketliğinden memnun olmadığını zaten kendisi Trump Çin'i ziyaret etmeden de defalarca dillendirmişti Çinliler.

0: Yani Çinliler Hürmüz Boğazı'nın açık olmasını istiyorlar. Ve o Hürmüz Boğazı'na özgün herhangi bir kuralın olmasını istemiyorlar.
1: Çünkü
0: Çin
1: İran'dan alıyor değil mi büyük
0: şey
1: oranda
0: olarak
1: enerji?
0: istememesinin ciddi sebepleri var. Şöyle bir sebebi var. Aslında biz baktığımızda şudur. Hürmüz Boğazı dünya enerji piyasasının %20'sini karşılıyor. Şimdi bu %20'sine baktığımız zaman %5 ila 10 Amerika, %15-20 Avrupa, %40'ın üzerinde Asya'yı temin ediyor. Yani aslında Çin, Japonya, Hindistan, hatta Tayvan ve diğer birçok ülkenin petrolünün önemli bir bölümü Basra Körfezi'nden karşılanıyor. Yani aslında Basra Körfezi'ndeki kriz doğrudan Asya sanayiyi vuruyor. Ve Asya sanayi üzerinden aslında Batı'yı etkiliyor. Batı'yı etkiliyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman en önemli meselesi Çin'in de budur. Evet, Çin bugün belki daha önce depoladığı nedeniyle bu krizi pek fazla yaşamıyor ama uzun sürede bunun yaşayacağının ciddi olarak bilincinde. Şöyle bir durum var. Evet, Çin İran'ın petrolünün en büyük müşterisi ve çok ucuz oluyor. Ama bunun yanı sıra sadece Çin'in İran'dan değil, Çin aynı zamanda Körfez ülkelerindeki Arap ülkelerinin de en büyük müşterisi lerinden biridir. Yani burada Kuveyt, Katar hepsinden. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde olması Çin'in sadece İran petrolüne değil, aynı zamanda Körfez ülkelerin petrolünü veya doğal gazını veya başka ihtiyaçlarını karşılama açısından da sıkıntı yaşıyor. İkinci en önemli husus bir emsal oluşturup oluşturmayacağı bağlamında. Yani diyelim yarın bana da bir şey olduğu zaman ben de yanımdaki boğazı ve geçişi kapatabilirim. Bu da önemli. Üçüncü en önemli mesele bu Hürmüz Boğazı'nın tırmanarak Kızıldeniz'e de sıçrayıp ve aslında Bab-ı Mendeb'in ve Kızıldeniz'in de aynı Hürmüz Boğazı gibi kriz yaşaması. Bundan ne olabilir? Bu da Çin'in iki en önemli hayat alanının kapanması anlamına geliyor. Ve bu da doğrudan şimdi biz bunu görüyoruz. Mesela şu anda Türkiye dahil dünyada bir bilgisayar konusunda bir kriz yaşanıyor. Özellikle de bilgisayarın belli parçaların eskisine göre fiyatı inanılmaz derecede yükselmiş. Bunun en önemli nedeni Çin ve Tayvan. Şimdi Tayvan, ha bunu yapay zeka ile şunla bununla da bağlantılı olarak yorumlayanlar var. Ama bu enerji krizi aynı zamanda Çin'in ve özellikle de bazı alan altyapısını doğrudan olumsuz etkileme potansiyeli var. Ve bu da ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Evet, Çin stratejik olarak, siyasi olarak ihtiraslı bir ülke değil veya ihtirasını saklıyor, göstermiyor. Tırnak içinde barışçıl yükseliş gelişme projesi bağlamında ihtirasını büyük güç olma hevesini saklıyor ama ekonomik olarak ihtirasını saklamıyor. Dünyanın her yerinde Çin nerede insan varsa büyük ihtimal Çin ekonomisi orada vardı. Çin ürünleri orada vardı. Ve dokunduğumuz her şeyde Çin'in bir parçası bulunuyor. Ve doğal olarak böyle bir ülkenin dünyada yaşanılabilecek enerji krizinden en fazla olumsuz etkilenebileceği. Özellikle de Venezuela deneyimi de var. Ve bu nedenden dolayı Çin aslında şöyle bir siyaseti uyguluyor. İran, Amerika, İsrail arasındaki çatışmanın bu üçlünün dışına çıkarak farklı alanları etkilemesinden Çin'in de olumsuz etkilenebileceği bir endişeye kapıldığı görülüyor. Yani evet, belli bir yere kadar Çin'in lehine oldu. Çin'in önemi daha da hissedildi. Yani bugün biz onu biliyoruz ki mesela Trump İran'ın Amerika'ya karşı gösterdiği direnç Çin'in Amerika'ya karşı elini daha da güçlendirdi. Amerika'ya Çin'e karşı daha da zayıflattı.
1: Evet.
0: Ama bunun belli bir dengede olduğu takdirde Çin bundan yararlanabilir. Ama bu sürekli kriz haline geldiği takdirde bu da olmuyor. Bunun temelde bir sebebi var. Temelde sebebi şudur. Çin de aynı İran gibi Amerika'dan hoşnut değil. Hoşnutsuzluğu var. Ama Çin aynı İran gibi Amerika karşıtlığı üzerinden saldırgan, açık ve dış politikası onun üzerinden yürütmek istemiyor. Yani doğrudan onu düşmanlaştırarak, onu karşısına alıp düşmanlaştırarak bir dış politika izlemiyor. Tam tersine Amerika ile olan ilişkilerini daha doğru düzgün bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Bu bağlamda İran'ın tırmandırdığı bu süreç, ki kendisinin dışında başka ülkelerde bu sürece dahil etme bir yere kadar Çin'in lehine olabilir, ama bir yerden sonra Çin'i de hedef yapabilir ve Çin'i de zarara uğratabilir. O nedenden dolayı burada aslında Çin Amerika'nınla bir uyum sağlamıyor aslında. Aslında kendisi için en optimum noktayı yakalamaya çalışıyor. Ama Çin-Amerika ilişkilerine baktığımız takdirde aslında var olan sorunların tümü hala orada duruyor. Temel sorun şudur. Bu sorun ne zaman çözülebilir? Yani Amerika arasındaki bu örtülü gerilim. Amerika'nın Çin'i sınırlama, kuşatma, önünü kesme ihtirasından vazgeçtiği takdirde. Şimdi Amerikalıların temel meseleleri İran değil. İran onlar açısından bir sorun, ama öncelikli sorunu Çin'dir. Çin yükseliyor.
1: Evet.
0: Çin yükseliyor ve Çin'in yükselişini önünü kesmeleri gerektiğini düşünüyorlar. O nedenle de Amerika'dan yayınlanan resmi belgelerde Çin küresel bir sorun, küresel bir tehdit, İran ise bölgesel bir tehdit olarak ikinci leştirilip sorunu. Şimdi Amerika Çin'i yükselen, onun yerinde gözü olan, geleceğin süper gücü olarak düşünüp onu zayıflatmaya çalışan, güçsüzleştirmeye çalışan politikasından vazgeçmediği sürece bu gerilim devam eder. Şimdi burada temel mesele Çin, ama bu gerilimin farkında olarak bu gerilimi bir krize, çatışmaya, düşmanlığa dönüştürmeden bunu yönetmek istiyor. Ve bu nedenle de Amerika ile de iyi bir ilişkisi var. Çünkü şöyle de bir durum var. Bugün biz mesela ekonomide şunu net olarak biliyoruz. Büyük ekonomiler en fazla büyük ekonomiden para kazanıyor. Yani Çin en fazla Amerika'dan kazanıyor. Çin en fazla Avrupa'dan kazanıyor. Veya bunlar karşılıklı olarak. Ve doğal olarak bunların birbirinden beslendiği, küçük ekonomiden beslendiğinden çok daha fazla. Ve o nedenden dolayı bunların bir noktaya kadar gerilim yaşarlar, ama bir noktadan sonra
1: Birbirlerine ihtiyaçları var
0: iştahları
1: çünkü.
0: duyup orada durar. Ve Çin şu anda bunu yaşıyor. Amerika açısından bakıldığında Amerika İran bağlamında gücünün sınırlarını gördü. Yani Trump'ın taşkınlığı Amerika'ya ciddi anlamda zarar verdi. Amerika'nın NATO ile olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri, Batı bloğun birlikteliğini, Rusya ile Çin'le olan ilişkilerine zarar verdi. Ve bu aslında Amerika'nın İran'a yönelik politikasında da Amerika'yı başarısız kıldı. Şu anda mesela Hürmüz Boğazı'ndaki sorunu tek başına çözemediğinin farkına vardı. Aslında Çin'le olan ilişkisi de bir bağlamda bununla da ilişkilidir. Yani şudur, bir yönüyle de aslında Amerika, özellikle de Trump bütün Amerika'nın sınırlarını da yeniden öğrenmiş oldu ve sınırlarını da yeniden tamir etmeye, bu aynı zaman Avrupa ile de, şimdi mesela biz Batılılardan yazılarını şunu görüyoruz. Diyorlar ki İran meselesini Trump'ın taşkınlığı üzerinden okumayın. İran bir problem. Siz Trump'ın yaptıklarını dinlemeyin. Siz zaten Amerika'yı destekleyin. Siz şunu destekleyin. Yani bu nedenden dolayı şimdi Trump bunun üzerinde oynuyor. Bu da aynı zamanda şimdi şöyle de bir durum var. Evet, Çin İran'ın direncinden hoşlanıyor.

0: kabul ediyor. Bu noktada şu anda optimum bir alan. Ama bunun daha fazla ileri gitmesi, bu krizin daha fazla büyümesi. Şimdi diyelim şu anda İran Amerika arasında ne barış ne savaş diye bir süreç var. Belirsizlik var. Şimdi bu belirsizlik aynı zamanda Çin'in İran olan yatırımı da etkiliyor. Çin yatırım yapacak mı yapmayacak mı? Yapsa ne olacak? Yarın gidip bombalayabilirler. Verdiğin yani bu anlamda şimdi sen oraya para aktarmak istiyorsun ama aktaramıyorsun. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Bu bir yönüyle de aslında Çin İran arasındaki birçok alanı da olumsuz etkiliyor. Bu aynı zamanda Çin'in Basra Körfezi'ndeki ülkeleri de etkiliyor. Şimdi temel sorun şudur. Birleşik Arap Emirlikleri bir modeldi. Kuveyt bir modeldi. Bir kalkınma modeliydi. Şimdi bunlar çöküyor. Bu aynı zamanda Çin'in yatırım alanlarında ve farklı yatırım alanlarında çöktüğü anlamına geliyor. Bu bir yönüyle aslında. Yani şöyle diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri prestij bir model. Değil mi? Orta Doğu'nun içerisinde bütün çatışmalardan farklı olarak dünyanın ekonomi şeyini çekebilen bir yönüyle de bir Silikon Vadisi kurmak isteyen yapay zeka sektörünün diğer sektöründe Amerika meydan okumak isteyen küçücük ama ihtiraslı bir ülkeydi. Başarılıydı. Bütün seçkinleri oraya çekebilir. Sinema, tiyatro, sermaye seçkinleri hep oradaydı. Şimdi ne oluyor? Şimdi o çöküyor. Şimdi bu çökmesi ne anlama geliyor? Bu çökmesi Orta Doğu'nun kaotik bir sürece girmesi anlamına gelebilir. Kaotik sürece girmesi Çin açısından petrolden tutun diğer tüm alanlarının olumsuz etkilemesi gerek. Bunun bir yerde durması gerekiyor.
1: Hocam peki siz tabii iyi Farsça da biliyorsunuz. İran coğrafyasını da yakından izliyorsunuz basını. Medya ne diyor? Yani bu Çin'deki görüşmeye Trump-Şi arasındaki nasıl bakıyorlar,
0: Yani
1: nasıl yorumluyorlar?
0: aslında İranlılar Çin konusunda İranlılar daha önceden bir gerçekçi bakış açıları var. Yani mesela Türkiye'de şöyle bir durum konuşuluyor sürekli. İran Çin'le stratejik müttefik, ne bileyim İran Rusya ile stratejik müttefik. İranlılar böyle bakmıyorlar zaten.
1: Onu açmanız için söyledim zaten. Mesela Rusya-İran ilişkilerini biz hep müttefik gibi görürüz ama girdiğimiz zaman İran aydınları analizlerinde hiç Rusya'ya öyle çok yakın görmüyor. Ya da Ruslar da İranlıları görmüyor. Çinlilerle nasıl?
0: Çinlilerle de aynı
1: Ve
0: şekilde
1: neden?
0: bak. Çinlilere de aynı şekilde bakıyorlar. Yani Çinlilerin yani şöyle düşünüyorlar. Aslında Çin'de, Rusya'da Amerika ile problemleri bir jeopolitik hegemonya mücadelesi içerisindedir ve doğal olarak aslında onların Amerika ile ilişkileri İran'dan biraz daha farklı ve İran'ı kollayacak, son kertede İran'ı kollayacak şey yapacak bir noktada olmayacağından eminler. Mesela buna birkaç örnek de veriyorlar. Ben de söyleyeyim örnek. Mesela İran'ın dosyası, nükleer dosyası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan Birleşmiş Milletler'e gitti. Birleşmiş Milletler'de İran aleyhinde onlarca kararlar çıktı. Bunların hepsinde Çin'in de imzası vardı. Rusya'nın da imzası vardı. Yani eğer Çin imzalamasaydı zaten gitmez de. Zaten Birleşmiş Milletler'de karar da çıkmazdı. Bugün o ambargolarda Çin'in de imzası var. Bu önemli bir yani bunu net olarak görüyorlar. İkincisi en önemlisi İran ambargo uyguladığı zaman da Çin bankalarını İranlılar üzerine açmadı. Ve İran gidip orada Çin bankalarının üzerinden dünyaya açılım bunu yapmadı. Ve ayrıca Çin İran'ın sermayesine güvenmediği nedeniyle İran'ın belli parasını da bloke etmiş durumda. İranlılara göre 25 milyar dolar Ahmedinejad döneminde Çin'e para şey yapmışlar. Çin o parayı tutuyor. Elinde tutuyor. Şey olarak yani onu şey yapmıyor. Diğer en önemli unsur şudur. Çin bazı zamanlarda doğrudan İran'ı karşısına alabilecek yerlerde de yer almış. Bunu da biliyorlar. Örnek vereyim. Mesela Çin Körfez İşbirliği Konseyi var. Bu Körfez İşbirliği Konseyi'nin İran'la ihtilafı var.

0: 2-3 tane önemli ihtilaf var. Mesela bir ihtilaf budur ki İran Fas Körfezi diyor. Onlar Arap Körfezi diyorlar. Biz burada Basra Körfezi diyoruz. Arap Körfezi, Fas Körfezi, Basra Körfez. Şimdi İranlılar Fas Körfezi denilmesini istiyorlar. Körfez İşbirliği Konseyi ise Arap şeydi. Çin Devlet Başkanı.
1: Biz Basra.
0: Biz Basra. Çin Devlet Başkanı Fas Körfezi başlığı altında bildiriye imza atmıştı. İranlılar diyorlar ne demek yani sen bunlara pardon Arap Körfezi başlığına imza atmıştın. Ne
1: Evet.
0: demek yani sen bunu Arapların mı biliyorsun?
1: Ki şunu da söylemekte fayda var. İran'ın şu anda petrol ihracatının %80'i Çin'e.
0: Evet.
1: Yani böyle bir
0: Bir de
1: çok
0: ucuz
1: yakın bir
0: satıyor.
1: evet ve %30'da ucuz satıyor.
0: Ucuz.
1: Böyle bir yakın ilişkileri olmasına rağmen
0: Ben
1: bunu
0: bunu yapıyor.
1: yapıyor. Evet.
0: Mesela bundan daha şey de yaşadı. Özellikle basın gece gündüz Çin'i şey yaptı. Çin, Basra Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın 3 adayla ilgili ihtilafı var. Büyük Tum, Küçük Tum, Abu Musa. Bunlara ihtilafı var.
1: Evet.
0: Birleşik Arap Emirlikleri benimdir İran değil, senin değil bu benimdir diyor. Körfez İşbirliği Konseyi bildiri yayınlıyor, yazıyor. Bildiride İran, Birleşik Arapları ait, emirliğe ait körfezleri iade etmesi gerek. Altına Çin Devlet
1: Evet,
0: Başkanı imzası
1: adaların iadesini istiyor.
0: var.
1: Evet.
0: Altında Çin Devlet Başkanı'nın da imzası var.
1: Evet,
0: Yani
1: artı bu en son görüşmede de gördüğümüz yani Xi, Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'la uzlaşmak için İran konusunda güçlü bir taviz verdiğini de görüyoruz aslında. Her konuda
0: Evet.
1: Trump'ı
0: Yani İran'ı bir
1: memnun
0: kart olarak
1: edecek,
0: kullanıyorlar.
1: İran'ı bir kart olarak
0: Kullanıyor. Ve
1: kullandığını
0: İranlılar da bunu
1: görüyoruz.
0: biliyorlar.
1: Evet.
0: Yani İranlılar mesela Türkiye'deki öyle şey var ya onu biliyor. Yani şunu biliyorlar. Çin'le ilişkilerinin sınırlarını nereye kadar destekler, nereye kadar yararlı olar onu net olarak biliyorlar.
1: Yani nasıl aslında Ukrayna Savaşı'na benziyor İran Savaşı. Nasıl Avrupa devletleri, Avrupa Birliği ve tabii ki İngiltere Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nu yorup Rusya Federasyonu'nun daha batıya akmasını önlemeye
0: Evet.
1: çalışıyorlarsa Çin de Amerika Birleşik Devletleri'ni İran coğrafyasında tutarak kendisini doğru yönelmesini arzu
0: İyi
1: etmeyecek.
0: etmeyecek.
1: Evet.
0: Yani olarak kullanıyor
1: Kart
0: burada.
1: olarak
0: Kart
1: kullanıyor.
0: olarak. Çünkü şöyle de bir durum var. Aslında İran, bunu İranlılar hep söylüyorlar. Uzun süredir de söylüyor. Diyorlar ki aslında bizim Amerika ile Batı ile ihtilafımızda en fazla Rusya gibi, Çin gibi ülkeler yararlanıyor. Onlar yararlanıyorlar ama yine kaybeden biz
1: Evet.
0: oluyoruz. Ve en kritik dönemlerde de en şey dönemlerde de yanımızda olmuyorlar. O nedenle de belli romantik yorumlar var ya.
1: Doğru.
0: O romantik yorumlara değil çünkü onlar daha gerçekçiler. Yani ben mesela İranlılara bakıyorum. İranlılar öyle mesela Avrasyacılıktır, şuradan bu tür fikirlere inanmaz uzaklar.
1: Evet.
0: Çünkü pratikte ne yaşadıklarını kendileri görmüşler,
1: Hem
0: görüyorlar.
1: ideolojik altyapı var ama pragmatizmde
0: Evet,
1: iyi.
0: soğuk şeyle bakabiliyorlar.
1: Evet.
0: Soğuk
1: Evet.
0: akılla bakabiliyorlar.
1: Mesela Ankara, biz Türkler olarak o kadar soğuk bakamıyoruz yani. Ama
0: Evet.
1: onlar bakabiliyor.
0: Bakabilir. Yani diyor şunu net olarak söylüyor. Diyor ki Rusya mesela şunu net olarak biliyorlar. Çin'e dayanarak ekonomik krizden çıkamazlar. Rusya'ya dayanarak ekonomik krizden çıkamazlar. Yani bunu net olarak biliyorlar. Ama mesela tabii ki bu aynı zamanda da bu ihtilaftan da yararlanmak istiyorlar. Sonuçta bu
1: Bir
0: ihtilafta
1: parantez açayım. İtilaftan yararlanmak istiyorlar dedi hoca. Evet. Mesela İran savaşı başlamadan birkaç gün önce baktığımız zaman gerek Suudi Arabistan gerek Rusya Federasyonu ciddi miktarda petrol üretimini arttırdığını görüyoruz
0: evet.
1: ki Rusya Federasyonu da bu süreçten ciddi miktarda yararlandı. 100 milyar doların üstünde bir paranın petrol ve doğalgazdan Rusya Federasyonu'na artı olarak girdiğini görüyoruz.
0: Evet, yani onlar da yararlanıyorlar. Aslında mesela İran meselesi, İran krizi diyelim. Yani İran, Amerika, İsrail arasındaki var olan bu kriz aslında büyük güçlerin kendi ilişkilerinde yarara dönüşebilecek bir karta.

0: çevriliyor.
1: Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Hürmüz gösterdi ki deniz yolu yeterli olamayabiliyor kriz durumlarında. Karayoluna artık enerji arzını karayolundan götürmekte gerekiyor ve Türkiye konumu gereği burada önemli bir rol
0: Evet.
1: üstlenebilir. Değil mi Hasan Hocam? O konuda ne demek istiyorsunuz?
0: Evet, doğru. Önemli bir rol üstlenebilir. Zaten Türkiye Körfez ülkelerine son 10 yıldır defalarca bunu ifade etmişti. Yani Irak'ın petrol ve doğalgaz üretimi aslında kuzeyde değil. Evet, Kerkük önemli bir yer ama asıl Basra Körfezi'dir. Ve Basra'dan hatların, petrol ve doğalgaz hatlarının Türkiye üzerinden batıya yönelmesi için yeni petrol ve doğalgaz hatlarının yapılması gerektiğini ifade etmişti. Ama asıl önemlisi Katar. Katar dünyada en fazla gaz üreten bir yer ve bu gazı sıvılaştırılmış gaz olarak, LNG olarak gemilerle ulaştırıyor. Özellikle de Avrupa'ya. Ama Katar aslında Irak üzerinden veya Suriye, ama en uygunu Irak diyorlar. Türkiye bağlantılı olarak bu gazın bir an önce ulaştırılması lazım. Artık bu son kriz aslında Katar'ın gözünü açmıştır. Bence sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Anadolu üzerinden yeni hatların artık döşenmesi zamanı geldi. Bunda da ben önümüzdeki yıl değil, önümüzdeki aylarda bile bunun başlanacağını düşünüyorum.
1: Eklemek istediğiniz bir şey
0: Evet,
1: var mı hocam
0: ben
1: sizin?
0: orada da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hasan Hoca'nın söylediğine daha katkı olarak. Ya şu anda İran, Rusya, Amerika arasındaki var olan krizin bölgeselleşmesi Türkiye açısından aslında Türkiye'nin Türkiye olan ihtiyacı ciddi oranla artırıyor ve özellikle de o ülkeler açısından hayati bir aşamaya Evet,
1: doğru
0: Türkiye,
1: getiriyor.
0: evet hocamın dediği gibi Türkiye her zaman da, şu anda daha da çıktı, bir
1: Daha.
0: istikrar adası haline geldi bölgede.
1: Evet.
0: Bizim her tarafımızda bir yangın var. Ekonomik yangın, siyasi yangın, savaşlar, kuzeyde de,
1: Evet.
0: güneyde de, doğuda da. Bunların içerisinde her konuda Türkiye bir istikrar adası halinde ve bunu karayolunda da, deniz yolunda da, hava yolunda da görmekteyiz. Şu anda Asya ile Batı arasındaki tek trafik yolu Türkiye kaldı.
1: Türkiye. Evet.
0: E, kuzey ile güney arasında da öyle yani. Bütün Rusya Federasyonu İstanbul üzerinden dünyaya dağılıyor veya Asya ülkeleri de, bunu görmemiz lazım ve bunu da şiddetle desteklememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Sağ
0: teşekkür ederiz.
1: olun.
0: Sağ olun.
1: Bir
0: Biz teşekkür
1: programımızın daha sonuna
0: ederiz. Sağ olun.
1: geldik. Konuklarımız her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kan Bolat ve İran uzmanı Doktor Arif Keskin'di. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
0: Sağ olun.
1: hocalarıma. Programı Hasan Kan Bolat hazırladı. Vilda Üstündağ programın yapım sorumlusu. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Mikrofonda ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyor. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz efendim.
2: Enerji Masası.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığın

0: Oyun bahçesi. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. İçimde küllenen kor alevlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın doğduğu şehirdeyiz bugün.
1: Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten

Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil, kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalıdır. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur, diyen Doğan Cüceloğlu'nun şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Denizin ortasında bir adanın üstündeki bir kale belir verir birden. Yakınlaştıkça yanlış görmediğinizi, bunun gerçekten bütün adayı kaplayan bir kale olduğunu görürsünüz. Efsaneye göre Korikos kralının uzun bir süre sonra bir kızı olur ve ülkeye gelen bir kahin, krala kızının büyüyünce yılan sokması sonucunda öleceğini söyler. Kral da buna çok üzülür ve kızını korumak için denizin ortasındaki bu kaleyi yaptırır. Eşine az rastlanır bu kaleden çıkıp başka bir kaleye düşer yolunuz, Mamure Kalesi'ne. Denizin hemen yanındaki bu kaleye gece ayın, gündüz de güneşin ışığı düşer sanki. Yüzlerce yıllık geçmişinde her medeniyetin izi vardır. Sadece medeniyetlerin değil, birçok tarihi filme mekan olduğu için filmlerin de izi vardır. Mamure Kalesi'nin gizemli atmosferinden çıkınca rotanız Köşek Bükü mağarasına çevrilir. Zamanın elinde yontulmuş sarkıtlar ve dikitler içindeki taş duvarların arasında bambaşka bir dünyaya girersiniz. Su damlalarının sesi vardır sadece. Tertemiz bir nefes sunduğu için şifa mağarası diye de bilinir. Anamur çayının buz gibi suları çağırır sizi daha sonra. Akdeniz'in mavisinden, Torosların yeşilinden izler taşıyan bu cennet köşede, kuş cıvıltılarının içinde unuttuğunuz dinginliği, huzuru yaşarsınız. Ulusu Şelalesi'nin orada bir cevher gibi beklediğini görünce ayaklarınız sizi oraya götürür. Doğanın bu coşkulu mucizesi içinde kamp yapabilir, yürüyüşlere çıkabilir, birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Oradan rotanızı başka bir şelaleye yöneltirsiniz. Toroslardan gelen başka bir çağrıya, Yer Köprü Şelalesi'ne. Bu doğa harikası şelale, topraktan fışkıran bir serinlik pınarı.

Şelalelerin coşkusundan sonra Aynalı Göl Mağarası'nın içindeki büyülü taşların arasına düşer yolunuz. Susarak sessizliğiyle konuşur sanki sizinle. Kadim bir sır gibi dağların arasına gizlenmiş sütunları, dikitleri bir ayna gibi binlerce yılı yansıtır. Buzul çağına bir yolculuktur. İçindeki gölün eşsiz görüntüsüne hayran kalırsınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Mersin'deyiz bugün. Mersin'in rengarenk sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz Sarı Çiçeğim oyunu. Oyuna katılan çocuklar el ele vererek bir daire oluştururlar. Oyunun başında seçilen ebe halkanın içine girerek gözlerini kapatır ve bir tekerleme söyleyerek kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Ebe bu dönüşü sırasında kollarından birini omuz hizasında kaldırır. Ebe tekerlemenin sonunda elinin işaret ettiği çocukla yer değiştirir. Mersin'in deniz kokan sokaklarının bir diğer oyunu püsücük oyunudur. Oyun kız ve erkekler tarafından geceleri oynanır. Köyün yaşı büyük çocukları bir akşam köy meydanında toplanırlar ve yüzlerini boyayarak kendilerine bir kedi çehresi yapmaya çalışırlar. Daha sonra köydeki bütün evleri teker teker dolaşırlar. Çocuklar her evin önüne geldiklerinde kediye benzer sesler çıkarırlar. Bunun üzerine evdekiler de pis pis diyerek onları kovmaya çalışır. Çocukların gitmediğini gören ev sahibi, bu pisicikler galiba gitmeyecek diyerek onlara ne istediklerini sorar. Onlar da ev sahibinin verdiği kaymak, un, şeker, yağ gibi gıdaları alarak evden ayrılırlar. Ev sahibi bir şey vermezse kedi gibi miyavlamaya devam ederler. Daha sonra toplanan bu malzemeden tatlılar, börekler, çörekler yapar, birlikte eğlenirler. Torosların ağaçlarının oyunu var şimdi sırada. Orman oyunu. Oyun erkek çocukları tarafından oynanır. Oyuna katılan çocuklar iki takıma ayrılırlar. Her takımın bir bozbeyi, bir diğer deyişle başkanı olur. Çocuk sayısına göre 20 ve daha çok değnek oyun sahasına ikişer adım aralıklarla dikilir. Her takımdan bir oyuncu değneklerin arasına dalar ve değnekleri düşürmeden hızla geçişini tamamlamaya çalışır. Geçişini bitiren çocuk hızla takımına döner. Arkadaşının gelmesiyle birlikte bir diğer çocuk aynı işlemi tekrarlar. Değnekler arasından geçerken değnek düşüren çocuk oyunun sonuna kadar düşürdüğü değneğin yerinde ve ayakta beklemek zorundadır. En çok değnek düşüren takım yenilir. Oyunun sonunda ellerinde uçlarından tuttukları değneklerle yenilenler ve yenenler iki daire oluşturup birbirlerinin aksine dönerler ve bu dönüşleri sırasında türküyü hep birlikte söylerler. Ulu orman uludur, dereleri suludur, yüce dağlar koludur, meşeyle çam kokuludur. Bu eşsiz şehrimizin portakal çiçeklerinin, begonvillerinin sarmaladığı sokaklarının bir diğer oyunu var şimdi sırada. Lastik oyunu. Karşılıklı ayakta duran iki çocuk bacaklarına ip geçirirler. Diğer çocuklar da bu birbirine paralel duran iki ip üzerinden atlarlar. Her başarılı atlayışın sonunda

biraz daha yukarı kaldırılır. Atlayamayan çocuk, bacaklarında ip bulunan çocuklardan biriyle yer değiştirir. Sırada Mersin'in dillere destan güzelliğini sözlere dökecek kelimeleri bulma oyunu var. Bir kelime oyunu. Çocuklardan biri hakem seçilir. İki çocuk ya da takım arasında hakemin verdiği harflerle sözcük bulma yarışması yapılır. Verilen sesli ya da sessiz harflerle en uzun kelimeyi bulmayı başaran çocuk ya da takım bir sayı kazanır. Oyunun başında belirlenen sayıya ilk ulaşan çocuk veya takım oyunu kazanır. Açıl susam açıldır masallardan birisinin unutulmaz cümlesi. Masal gibi şehir Mersin'in oyunlarından bir diğeri de masalları çağrıştırır. Açıl kilit açıl oyunu. Bir grup oyunudur açıl kilit oyunu. Çocuklar ellerini yumruk yaparak üst üste dizerler. Eli en üstte olan, işaret parmağını yumruk olan elin içine sokarak "Açıl kilit açıl!" diye bağırır. Çocuklar sırayla ellerini açarak bunu yaparlar. En altta bulunan çocuğa sıra gelince o da açmak için aynı hareketi yapar ve bağırır. "Açıl kilit açıl!" Yumruğunu iyice sıkarak "Açılmaz!" der. Oyun karşılıklı şu konuşmayla sürer. "Neden açılmaz? Anahtarı yok. Anahtarı nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti, kül oldu." Bu konuşmalardan sonra bütün gruptaki çocuklar ellerini havaya kaldırarak "Vay bizim sakalımıza!" diyerek gülüşürler. Bu benzersiz şehrimizin her taşında bir güzellik yatan sokaklarının bir diğer oyunu çömel oyunudur. Grup oyuncuları içlerinden birini ebe seçerler. Belli bir alanda oynanan oyunda çocuklar alana dağılırken ebe alanın orta noktasında bulunur. Ebe oyunun başladığını belirten bir ses ya da hareketten sonra çocukları kovalamaya başlar. Ebeye yakalanacağını tahmin eden çocuk çömelir. Çömelen çocuğu ebenin yakalaması yasaktır. Çömelemeyip yakalanan çocuk ebe olur. Arka arkaya üç defa ebelenen çocuk oyun dışı kalır. Tabiat parklarında birçok kuşa ev sahipliği yapan Mersin'in güvercin oyunu var şimdi sırada. Az 6 çocukla oynanır. Çocuk sayısının çift olması gerekir. Karşılıklı ikişer ikişer el ele tutuşan çocuklar yan yana sıralanırlar. Çocuklardan biri ebe, diğeri de güvercin olur. Güvercin olan çocuk el ele tutuşan iki çocuğun ellerinin arasına girer. Ebenin "Güvercin yuvadan uç!" der demez, diğer iki çocuğun ellerinin arasına girmesi, yani yer değiştirmesi gerekir. Yer değiştiremeyen çocuk yanar. El ele tutuşan çocuklardan biriyle yer değiştirir. Son oyunumuzsa değnekli mendil oyunu. İki grupla oynanan bir oyundur bu oyun. Her iki grup dikilen değnek üzerine konulan mendilin iki tarafında belirli ve eşit aralıklarla yerlerini alırlar. Her gruptan birer çocuk kendi gruplarına bakacak şekilde yerleşir. Oyunu yürüten çocuk 1-2 deyince değnek üzerindeki mendili hangi çocuk kaparsa arkadaşlarına gitmeye çalışır. Diğeri de bu çocuğu yakalamaya çabalar. Mendili yakalanmadan gruba varırsa o grup 1 puan kazanır. Yakalandığındaysa karşı grup puan kazanır. Oyun sonunda puanlar sayılır, fazla puanı alan oyunu kazanır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Siz şehrimiz Mersin'i tanıtırken
Orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Fahrettin Alişar'ın İçel Çocuk Folklorundan Damlalar, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun Bahçesi'ni Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten

0: kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler tüm dünyanın Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefikar'a 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alınırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Emin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinasyonunda Antalya'da Deniz Hep Temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'e bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Ulaşımda aksama yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüse şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, inanç hayatımızın en temel dayanağı, en saf pınarıdır. Ancak bazen bu saf pınarın içine korkularımız, eski alışkanlıklarımız ve eskiler böyle yapardı diyerek sorgulamadan kabul ettiğimiz kabuller karışabiliyor. Gece tırnak kesmekten kurşun dökmeye, türbe parmaklıklarına bağlanan bezlerden hayatımızı yönettiğine inandığımız uğursuzluklara kadar. Peki İslam bu tablonun neresinde duruyor? Bizim din zannettiklerimiz aslında geleneğin dinleşmiş hali mi? Programımızın bu bölümünde hurafe nedir, gelenekle din arasındaki ayrımı nasıl yapacağız, korkularımızı ibadete, alışkanlıklarımızı itikada nasıl dönüştürdük sorularının cevaplarını arayacağız. Akıl ve vahyin ışığında kalplerimizi yormadan ama zihinlerimizi zorlayarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Afiyettesinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Cenab-ı evet. Allah cümlemizin afiyetini artırsın.
1: Allah daim eylesin. Amin inşallah.
0: Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ve programımız bereketli olsun.
1: Amin inşallah.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Ağzınıza, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah kabul buyursun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Efendim bugün İslam'da hurafeleri konuşacağız. Hurafe ne demek? Neler hurafe kategorisine girer? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam isterseniz hurafe nedir sorusuyla sohbetimize başlayalım.
1: Önce şu okuduğumuz ayetlerin meallerini bir ifade etsek.
0: Buyurunuz.
1: Olur mu?
0: Elbette.
1: İlk okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Çok değerli Kur'an-ı Kerim'in tamamı, bütün ayetleri, bütün kelimeleri bizim için. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hem imanımız, hem ibadetlerimiz, hem ahlaki yapımız, hem şuurumuz anlamında çok değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Başta Cenab-ı Hakk'a mümin itaat edecek. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götüren, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi bu ayetin ışığında bunu diyebiliriz. Öncelikle biz Cenab-ı Hakk'a net imana sahip olmamız gerekiyor. Asla, şüphesiz. İkincisi, Cenab-ı Hak'tan nurunu, vahiy ilahisini alan, peygamberlik nübüvvetine mazhar olan Hazreti Resulullah Efendimiz'e itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, önce Allah'a itaat edin, sonra Resulüne de itaat edin, diyor. Yati'ullah ve ati'urrasul. Sonra ve ulil emri minkum, yani sizden olan idarecilere de onların emirlerine de itaat edin. Burada ne demek istiyor? Çünkü o emri verenler Allah'a itaat ediyordur. Öncelikle iman ediyordur, itaat ediyordur. Hazreti Peygamber'e de itaat ediyordur. Dolayısıyla onların size göstereceği yol aydınlık yoldur. Karanlık yol değildir. Sizi sapkınlıktan, bid'atlerden, hurafelerden koruyacak, kollayacak olan fevkalade açık, seçik, net bir yol ifade ediyorlar, size gösteriyorlar. Ayet diyor, eğer siz bir anlaşmazlığa düşerseniz, bu mu doğruydu, o mu doğruydu, şu mu güzeldi, bu mu güzeldi falan gibi böyle bir anlaşmazlık içinde olabilirseniz, ki buradaki anlaşmazlıktan maksadımız iyiye götürecek yol anlamında söylüyoruz. Kavga, şiddet anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla diyor ki, orada da Kur'an'a başvurun diyor. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'a başvurun diyor. Resulullah'ın izinde giden alimlere başvurun diyor. Burada ulil emirden bir parantez içerisinde, tırnak içerisinde demek ki alimler de doğuyor. Yani Hazreti Peygamber vefat etti, öldü, ona bulaşma şansımız yok. Malen tamam ama fiziki anlamda ulaşamıyoruz. Onun yolunda kaim olan, daim olan ulemaya bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ulemaya miras olarak İslam hukukunu nasıl bırakmış? İmanında en ufak bir zede olmaması.

0: noktasında neler söylemiş Kur'an ve onu yaşayan Resulullah hadis-i şeriflerinde nelerden bahsetmiş. Dolayısıyla bize bir yol gösteriyorlar haliyle. Eğer diyor Kur'an'a ve Resulullah'a ya da alimlere bu noktada başvurursanız bu sizin için çok hayırlı olacak diyor. Aranızdaki anlaşmazlık da ne olacak diyor? Ortadan kalkmış olacak diyor. İkinci okuduğum ayet-i kerime En'am suresindeki ayette yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık insana dair demek istiyor. Nihayet hepsi toplanıp Rablerin huzuruna getirilecekler diyor. Buradaki ifade de şu, diyor ki yeryüzünde gökyüzünde ne varsa Cenab-ı Hak Teala tarafından yaratılmıştır. Bunlar büyük büyük topluluklardır. Siz de öylesiniz. Dolayısıyla biz kendilerine göndermiş olduğumuz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şüpheye düşücü, anlaşmazlığı ortadan kaldıramayan herhangi bir şeyden bahsetmedik. Tamamen kötülüğe bulaşmadan, iyilik anlamında ne varsa, bir insana hayat yolu olan, cennet yolu olan ne varsa, ilahi rıza yolu olan ne varsa biz hiçbir şeyi eksik bırakmadan yazdık gönderdik. Dolayısıyla bunda bir yeyse düşmeyin diyor. Bir başka ifadede de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Yunus suresinde. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Her şeyin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Burada da şunu ifade ediyor. Diyor ki aklınızı niye kullanmıyorsunuz? Yani bu işin Kur'an'da yeri yoksa, Resulullah'ın hayatında böyle bir olay yaşanmamışsa ya da yaşanmış olup da peygamber tarafından hayır hayır bu böyle doğru değil denmişse, benim hayatıma böyle bir hurafe, böyle bir bid'at, böyle bir sapkınlık asla olmamalı, girmemeli diyen alimler peygamberin yolunda, Allah'ın çizdiği yolda. Dolayısıyla siz hala nefsinize uyup niye yanlışa düşüyorsunuz? Şunu da dinden kabul ediyorsunuz, bunu da dinden kabul ediyorsunuz, şöyle olursa böyle olur. Bir takım hurafelerin içinde havuzunda yüzüp duruyorsunuz. O havuz ki sizi boğacaktır diyor. Hurafe şu, Hazreti Kur'an'da olmayan, Cenab-ı Hak Teala tarafından onaylanmamış, vahiy ilahi içerisinde yer almamış, ayetten hiçbirisinde olmamış, Resulullah'ın hayatında o günkü Mekke ve ahalisinde olan kültüre dayalı, Kur'an'a ters düşenler hariç, asla peygamberimizin kabul etmediği, çünkü Resulullah'ın şöyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak Teala ne buyurmuşsa Resulullah onu buyurmuş. Cenab-ı Hak Teala hangi yolu çizmişse Resulullah o yolda yürümüş. Cenab-ı Hak hangi hikmetli sözü etmişse Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hikmet çerçevesinde hayatına yön vermiş ve bizlere, insanlığa, sahabe-i kirama, dolayısıyla bizlere kadar onu göndermiş. Onun tam tersi olanlar, Kur'an'da yer almayanlar, sünnet-i Resulullah'a dahil olmamış olan ne varsa hepsi hurafedir. Bazıları şöyle derler, hani hurafe derken bid'at de diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Bid'ati hasene, yani güzel bid'at. Bunlar tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Gece kalkın, teheccüd kılın. Ben teheccüd kılıyorum, siz de kılın demiyor yani. Peygamber ne yapmışsa biz onu yapmak istiyoruz. Onu bir anlamda kendimize rehber edinmişiz. İlle de peygamber şu emri verdi. Kur'an'ın dışında peygamberimizin peygamber olarak Cenab-ı Hakk'a sıkça yapmış olduğu ibadetler halkasına bir sünnet diyoruz. Bırakmış olduğu izlere bir sünnet diyoruz. Sünnet kavramı içerisinde biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hazreti Resulullah Cenab-ı Hakk'ın bildiği, ki biliyor Cenab-ı Hak, gerçek bir ümmet olma muhabbetiyle yaklaştığımız için o sünnetleri yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi sünnetin dışında olanlara hurafe diyoruz. Sünnetin içinde yer alanlara sünnet kavramı içerisinde ibadet anlamında devam ediyoruz. Demek ki sünnetin dışında bu benim kültürümdür, bu benim özümdür, benim dedem şöyle söyledi, benim babam böyle söylemişti, benim anneannem şöyle demiş, benim atalarım şöyle şöyle yapmış gibi bir takım hurafeler var. Bu hurafeler Hazreti Resulullah'ın hayatında yok. Hazreti Resulullah'ın hayatında olmayan her şey kesinlikle bid'atten sayılmış. Bu bid'atleri de Diyanet İşleri Başkanlığı sıralamış. Müsaade ederseniz onları ifade edeyim.
1: Buyurunuz.
0: Diyor ki bizim halkımızın içerisinde şunlar şunlar var demek istiyor. Ateşe su dökülürse cin çarpar. Bak bizler bile yıllarca inandık. Dediler ki özellikle gece vakti bir ateş var. Yahut da evinizdeki sobanızın içindeki közü dışarı atacaksınız. Onu dışarı atarken ola ki cinler vardır. Onları yakarsanız onlar da sizi yakarlar. Yahut da mevcut ateşe siz besmelesiz su atarsanız O su belki sizin için rahmet gibi gözükse de geri dönüşü size zahmet olur diyor. Sıkıntıya girersiniz, ruhen daralabilirsiniz. Bu aslında insan psikolojisinde yer eden ürkütücü, korkutucu bir hadise mesela. Bu bid'attir, bu hurafedir gerçekten. Besmele çekerekten ateşi dışarı bırakmak hoş bir örnek ama o öyle olmazsa bu böyle olur anlamında ifade etmek kötü bir örnek.
1: Evet.
0: Diyor ki mesela burada Kur'an ve sünnetle örtüşmeyen hiçbir şeyi yapmamak lazım. Burada ifade ediyor. Bir başkası mesela türbe, yatır gibi yerlerde medet ummak. Bir yatırın mezar taşına mum yakıp dilek tutmak. Hakikaten ters bir olay. Biz Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Geçen Kastamonu'daydık. Şeyh Şabani Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Biz orada bu güzel insan Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf, Hazreti Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat tarzı yaşamış. Etrafına kötülükler olmaması için, daima iyi güzel şeylerin oluşması için ve ömrünün sonuna kadar da bu hizmette daim olmuş, insanlığın rızasını kazanmış, Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanmış öyle ümit var olarak Fatiha'mızı okuruz. Ya Rabbi bu güzel insandır, biz öyle duyduk, onun için kabrinin başına geldik. İnşallah senin katında da öyledir. Bizim bu kişiyi ziyaret etmemizle birlikte bizden de razı ol. Ya Rabbi bu zatın yüzü suyu hürmetine şu sıkıntılarımız da var. Sana bunu havale ediyoruz, sana arz ediyoruz. Oradaki yatana değil, direkt Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Orada bulunuşumuz bir vesile anlamında.
1: Evet.
0: Bu kötü değil. Ama türbeye gelmek, çaput bağlamak, bez bağlamak, oradan medet ummak, ey işte Hacı Bayram-ı Veli, en güzel insansın, bana şunu ver. Bu tabii cidden bir hurafe. Hurafelikten de çıkar Allah muhafaza, şirk pozisyonuna kadar insanı
1: evet.
0: götürebilir.
1: Kıymetli hocam, evet. Ben şöyle değerlendiriyorum. Cenab-ı Allah'ın bu veli kullarını vasıta kılarak yine Allah'ın zatından istemek ayrı bir mesele. Şöyle, örneğin Anadolu'nun en ücra köşesindeki gariban bir vatandaş, Cumhurbaşkanı'yla, bakanla doğrudan görüşemez. Yani görüşmesi çok zordur. Ama hatırı sayılır biri eğer vasıta olursa,
0: evet.
1: onun Cumhurbaşkanı'yla, bakanla görüşmesi kolaylaşır, değil mi?
0: Evet.
1: Biz de Cenab-ı Allah'tan o mübarek kolunu vasıta kılarak istiyoruz aslında. Burada bir şirk koşma yok.
0: Ha şöyle, onu putlaştırmadan ama.
1: Evet.
0: Yani o bir insandı, güzel insandı. Öteden beri insanlar şahit oldu onun iyiliğine, güzelliğine. Ya Rabbi biz de onun iyi, güzel insan olduğuna şehadet ederek burada huzurdayız. Ya Rabbi onun ruhunu Kur'an'ın nuruyla, pür nur eyle, makamını cennet eyle, mahşerde bizi buluştur diye dua ederiz. Fatiha'mızı okuruz. Bir başka şey mesela, yeni doğan çocuğun dindar olması için pek bağını keserek cami avlusuna bırakmak.
1: Hurafe.
0: Kesinlikle hurafe yani. Evet. Alakası yok. İyi niyet belki yani. Çocuğum iyi olsun, dindar olsun, ahlaklı olsun. Önce sen dindar olacaksın. Sen beş vakit namazı müdrik olacaksın. Allah'tan korkacaksın. Daima istikametin düzgün olacak. Çocuğunu dünyaya getirdiği zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen sende ne varsa hepsini terk edeceksin. Önce sen güzel ahlaklı olacaksın. Helal lokma yedireceksin. Temiz süt emdireceksin. Helal lokma ile onu besleyeceksin. Onu ilimle mücehhez eyleyeceksin. Onu iyi insanlarla oturup kalkmasına, arkadaş bulmasına, arkadaşlığın dostluğuna önem vereceksin. Ondan sonra gerisini Cenab-ı Hakk'a bırak, zaten o iyi insan olacaktır. Temel anlamda biz bu adımları atmazsak, babası haram lokma kazanırsa, rüşvetten para yerse, görevini hakkıyla yerine getirmez, maaşını hak etmezse, anne eşine karşı muhabbetsizse, paraza eşler arası karşılıklı anlamında söyleyeyim, ondan sonra o evde küfür varsa, o evde ahlaksızlık varsa, o evde yalan varsa, hile varsa, dolan varsa, efendim şeyim, ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atıp sanki bir türkü çalarmış gibi bir saygısızlık var ise, yetişen o evde çocuk ne olacak? Sen bir tane değil 100 tane bağ bıraksan o çocuktan ahlak doğmaz. Cenab-ı Hakk'ın hidayeti, lütfu, emi bazen öyle olur. Alimden zalim, zalimden alim dünyaya gelebilir. Onu Rabbi Teala bilir. Ama peygamberin Kur'ani boyutta çizmiş olduğu neyse onu ulema onu söylüyor, biz de onu söylemeye gayret ediyoruz.
1: Evet.
0: Bir başkası mesela, konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak. Hadi buyurun Hacı Bayram, biz bunları çok gördük. Böyle rica ediyorlardı. Ne olur hocam, böyle bir şey varmış. Şu caminin anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkaralım. Anahtar kilidi açar gibi, dilini evet. açar Cenab-ı Hak diye. Tamam, iyi niyetle yaklaşıyor ama tamamen hurafe. Yürümeyen çocukların ayaklarını ip bağlayarak

0: Hanım ağzından ilk çıkan kişiye ipi kestirmek mesela. Nereden duyuyorlar? Nasıl oluyorsa toplumda
1: Evet.
0: böyle bir sıkıntı var. Kırkı çıkmamış bir bebeğin tırnakları kesilirse o çocuğun hırsız olacağına inanmak. Küçük çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa olacağına inanmak. Yok böyle bir şey. Çocuğu olmayanlara çocukları olması için deve dili veya etini yedirmek. Yani çocuk doğan eve 40 gün süreyle et alınmaması gerektiğine inanmak. Yeni doğan çocuğun 40'ı çıkmadan evden çıkarılmaması gerektiğine inanmak. Mesela eskiden öyleydi. Yok böyle bir şey.
1: Bunların hepsi hurafe, yani uydurma.
0: Tabii uydurma bize bir yerlerden gelmiş artık
1: Evet.
0: hangi kültürlerden gelip girdiyse bir şekilde korkutulmuşuz. Mesela bir başka şey hamile kadınların saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak. Yani uzamışsa ona bir rahatsızlık veriyorsa, sıkıntı veriyorsa insan saçını niye kestirir? Ferahlamak için, rahatlamak için kestirir yani. Hanımefendilerin saçları ruhen de rahatsız edebilir, fiziken de rahatsız edebilir. Hamilelik esnasında bu ona rahatsızlık verecek. Ondan mı uğraşsın, çocuğuyla mı uğraşsın? Yani karnındaki çocuğuyla zor bir iş yani. Saçlarını kestirme, yanlış yaparsın. Çocuğun şöyle doğar, böyle doğar. İşte hurafeler. Nikah esnasında gelin ve damadın birbirinin ayağına basması. Hakikaten bir enteresan bir şey yani. Ben şahsen birkaç yerde de söyledim. Hatta nikah öncesi söyledim. Damat beye ve gelin hanıma sakın ayağınıza basmayın. Öyle bir şey yok yani. Ben senden üstünüm. Sana sözüm geçer. Niçin basacak bunu? Yani öyle yani niçin basıyorsunuz? Daha fazla sözüm geçsin diye. Yahut yani bir şaka vari de olsa yanlış bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına ne lazımsa onu göndermiş Mustafa Bey. Kur'an'a uymayan her şey bidattir. Dolayısıyla peygamberin yaşam biçimi neyse Allah'ın hoşnut olduğu yaşam biçimidir. Baykuş ötmesi mesela, kedinin insanın önünden geçmesi, horozun vakitsiz ötmesi, uğursuzluk
1: Çocukluğumdan
0: sayılır.
1: hatırlıyorum da şimdilerde gülüyorum. Mahallede siyah bir kedi gördüğümüzde saçını çek, uğursuzluk getirir derlerdi.
0: Aynen, aynen öyle
1: Halbuki
0: bir
1: İslam'da uğursuzluk
0: dil.
1: diye bir şey yok.
0: Evet, iki bayram arasında nikah yapmak. Duaların kabulü için mübarek gecelerde ziyaretgahlarda mum yakmak. Gece vakti tırnak kesmek. Cuma ve Arafa günlerinde çamaşır yıkamak. Akşam sakız çiğnemeyi ölü eti çiğnemek gibi kabul etmek. Gece aynaya bakmak gibi şeylerin uğursuzluk getireceğine inanmak. Elden ele sabun, makas, bıçak gibi, iğne gibi soğan vermenin uğursuzluğuna inanmak.
1: Hocam o kadar çok şey varmış ki say say bitmiyor.
0: Dedim ya yani. Ondan sonra cam ve porselen gibi eşyaların aniden düşüp kırılmasını bir belanın def edileceğine işaret etmesi mesela. Bu da bir ayrı bir şey. Hatta derler ki işte ya bir tabak kırıldı, nazar değdi sana, işte ondan kırıldı. Ondan sonra merdiven altından geçmeyi uğursuzluk saymak. Mesela şu da çok önemli. Bizim hayatımızda en çok var olan bidatlerden bir tanesi. Ben kabul ediyorum. Diyor ki cenazenin 3, 7, 40, 52 gecesi gibi ölüm yıl dönümünde hatim ve mevlüt okumak. Ya bunlar şimdi bidat. Fakat ben bu bidatin şu kısmına bidat-ı hasene diyoruz. Biz genelde umumen mevlüt okutmak Cenab-ı Hakk'ı Allah'a adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mübarek sözleri. Cenab-ı Hakk'ı öven, onun yüceliğini, onun kudretini ortaya koyan, bizi hiç yoktan var eden Rabbimizi bize andırması çok hoş. Beraberinde Peygamberimizin doğumunu aktaran mevlid kısmı, veladet kısmı, devamında merhaba diye başlayan bir kısım, devamında miracı anlatan bir kısım vesaire Peygamberimizin vefatını anlatan bir kısım. Bunlar bidat anlamında öyle telakki ediliyor ama burada ben şunu düşünüyorum. Hiç camiye gelmemiş, hayatında camiye girmemiş ama bir yakınının vefatı münasebetiyle gönül almak anlamında, taziye almak anlamında, yapmak anlamında camiye bir şekilde gelen, o arada da okunan Kur'an'ı ve Mevlid'i dinleyip, Mevlid esnasında getirilen salavat-ı şerifelere bir şekilde katılan yahut da onu İslam'a ısındırmak anlamında bir güzelliktir Mevlid. Bu manada iyidir bir. İkincisi, ölümü sıkça hatırlatmak anlamında bu tür geceler tertip edilir. İse bu güzeldir. Yani biz zaten öyle bir haldeyiz ki, öyle bir gafletteyiz ki Mustafa Bey. En yakınımızı götürüyoruz. Ana, baba, kardeş vesaire amca, teyze neyse. Götürüyoruz kabre girinceye kadar vefat etti ya. Camiye geliyoruz. Cenaze namazına katılıyoruz. Bir kısmı zaten namaz kılmıyor. getiriyoruz. Definden sonra biz ölümü unutuyoruz. Halbuki o defin esnasına kadar vay be ne olacak, biz de öleceğiz. Bir metre, iki metre bir kabre gireceğiz. Halbuki bizim ev dört oda bir salon, beş oda bir salon, köşküm var, sarayım var mesela neyse. Eyvah falan diyoruz ama ölü kabre girdi, toprağa kapandı, geri dönerken biz hemen radyoyu açıyoruz, başka filmlere dalıyoruz. Bakar mısınız? Ya da gıybet etme kardeşim, dedikodu yapma kardeşim. Bak ölü kardeşinin etini yercesine bu bir kötülük diyoruz. Daha arabaya biner binmez ölenin arkasından konuşuyoruz. Bakar mısınız? Ölümü hem unutuyoruz hem ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu tür insanlara ölümü hatırlatmak adına bu tür davetlerin yapılması güzel. Adına 3 demişler, 5 demişler, 7 demişler, 40 demişler. 40'ında böyle olurmuş, 52'sinde burnu düşermiş. Bunlara itibarımız yok. Ölü artık ölmüştür, bitmiştir. Ceset çürüyecektir, ruh Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. Bu kadar.
1: Kıymetli hocam isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir ilahi geliyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün hurafeleri konuşuyoruz. Hurafe nedir? Neler hurafe kapsamına girer? Bunları ele alıyoruz. Az önce kıymetli hocamız da hurafelere çok güzel örnekler verdi. Hatta say say bitmiyor dedik. Kıymetli hocam, bir de modern zaman hurafeleri var. Bunlara kuantum enerjisi deniliyor, ritüel deniliyor, arınma ritüelleri deniliyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerek?
1: Onlar için zaten söylenecek çok söz var da, yani ritüeller bence ismi değiştirilmiş, sihirler yani adı değiştirilmiş ritüel. Çünkü ritüel denildiği zaman dikkat çeken, Allah Allah bu ritüel ne ya? Sihir denilince hemen anlıyorsunuz ne olduğunu. Ama ritüel deyince kandırmacalık, yoldan sapıtmışlık, saptırılmışlığa götüren yol ritüeller. Yani sizi hipnotize eden, sizi adeta büyüleyen, temel anlamda sizi Allah'tan edenler demek daha uygun. Çünkü o ritüellerin %99.9'unda Allah devrede değil.
0: Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Turuncu kıyafetler giydiriliyor, gözler bağlanıyor. Bir gece ya da iki gece karanlık bir odada bırakılıyor. Daha
1: evet.
0: sonra odadan
1: evet.
0: çıkartılıp gözler açılıyor. O gözü açılan kişi hüngür hüngür ağlamaya başlıyor, arınıyor. Tırnak içinde arınıyor.
1: Halbuki bizim arınma ritüelimiz namaz. Ben dinleyicilere şöyle diyorum. Yani bu tür ritüellere ilgilenmeyin. Sizi şeytanın yoluna iter. Bunların üzerine giderseniz, hep istek ve arzu duyarsanız, merak içinde olursanız sizi Allah'tan eder. İnsanın yaptığı şeyin ruhi yapınıza etkisine iyi bakın. O anda siz ve Allah arasında büyük bir durum olduğunu göreceksiniz. Yani etkisi buradan başlıyor zaten. Direkt oraya odaklanıyorsunuz. Direkt o kişiye odaklanıyorsunuz. Orada Allah devrede yok. Halbuki mesela büyük velilerin önemli bir bölümü Anadolu'da hep vardır. Hacı Bayram'da da var. İstanbul'daki birçok velinin makamında da var. Çilehaneler vardır. Çilehaneler ritüel merkezi değildir. Hacı Bayram Veli Hazretleri mesela kendini zincire vurmuştur. Bir müddet. Sebebi. Ve o zincir ki hala mevcut orada çok ağır. Yani kendini asmış resmen yani. Omuzlarından balattırılmak suretiyle asıyor. Nefsine zulmediyor. Çünkü nefsinin isteği çok.
0: İnsan yaşlansa da nefsi genç kalıyor.
1: Tabii genç kalıyor. Haliyle isteği bitmez. Hacı Bayram Veli Hazretleri bir çilehanesine kendi ritüelini kendisi yapmış zaten. Demiş ki ya Rabbi şu anda ben nefsimin himayesindeyim. Eğer beni bana bırakırsan ben yolundan saparım. Dolayısıyla kendimi ya Rabbi zincire bağlıyorum. Bu bağlayışta da tamamen nefsimi öldürmeye yönelik o yükü çekiyorum ve saatlerce. Hatta derler ki müridanları yani öğrencileri, üstadım sizi açalım çok yoruldunuz. Hayır hayır devam etsin, devam etsin açmayın. Şatafattan kendisini alıkoymuş. Bir kilim üzerinde ibadetle meşgul. Az yiyerekten nefsini öldürmeye çalışıyor. Hayatta kalayım, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edeyim, zikredeyim, onunla hemhal olayım fakat ölmeyeyim. Ama ne zaman Cenab-ı Hak öl derse ki onun zaten benim elimde değil, Azrail gelecek, ruhumu teslim alacak diyor. Ritüelse bu. Fakat bir başka ritüelimiz bizim beş vakit namaz. Bizi dinleyenler şuna dikkat etsin. Bir kere beş vakit namaz kılacağız. Allah'la pazarlığımız yok. Sadece teheccüde kalkmakla da yok. Yani siz beş vakit namaz kılmayın. Birinden duydunuz, gece işte gecenin ikisinde, üçünde kalkarsanız, teheccüd yaparsanız, iki rekat namaz kılarsanız, Allah'tan isterseniz, Allah size ne istiyorsanız verir. Amenna, Allah verir. Öncelikle beş vakit namazda kendi manevi ritüelini kendin yapacaksın. Öyle bir taharet, öyle bir abdest alacaksın, namaza öyle bir hazırlık yapacaksın ki hem dışın hem için tertemiz, ak olarak Allah'ın huzuruna duracaksın. Bundan daha büyük ritüel yok. Çünkü Allah'ın hoşuna giden en büyük ritüel bu. İki, beyin boşalmasını istiyorsan Budistlerin şu veya bu şekildeki yaptığı tapınmaya mahsus yapılarına bakmayacaksın. Direkt Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sen emniyetini halis alacaksın. Allah'ım sen en büyük diyeceksin. O en büyük Allah'ı tesbih ettiğin zaman Fatiha'da, Sübhaneke'de, Fatiha'da, diğer Zamm-ı Sure'de, tekbirlerde, tahiyyatlarda zaten Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorsun. Gözün hiçbir yere bakmıyor. Direkt secde kısmına bakıyorsun. Haliyle Allah ile berabersin. Bu gerçek bir ritüel bu. Ama Allah var olduğu halde namazın yok, niyazın yok, efendime söyleyeyim, dünyevi bütün zevklere, tatlara, neşelere, muhabbetle koşan bir yapım var. Aynı zamanda bir de şeytani alametler içeren, seni senden eden, seni Allah'tan uzaklaştıran, seni gaflete sokan, beynini bu anlamda yıkayan, seni kendi imanından, dininden uzaklaştıran ritüellerden uzak duracaksın. Bunlar hurafe değil, dinsizliğe götüren yol. Hurafelerin bir kısmı iyi niyetlidir. Deminki söylediğim mevlid, hatim okumak vesaire gibi. Yani hurafe tamam, peygamber böyle bir şey yapmamış. Sabah namazından sonra 33 defa la ilahe illallah, 3 defa hasbi rabbi cellallah, böyle bir talimat yok. Bu da bir hurafe pozisyonunda. Ama bu kötü bir şey değil. Allah'ın ismini anıyorsunuz. Cemaatle birlikte tesbihatta bulunuyorsunuz. Herhangi bir maddi bir menfaatiniz yok, bir çıkarınız yok. Dolayısıyla bu mana bunlar güzel. Öbür türlü berbat. Hayat da berbat. Evet. Beyin aktı mı iyiliğe, yolunuz güzel. Beyin aktı mı kötülüğe, yolunuz çirkin.
0: Evet. Kıymetli hocam, vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de nazar meselesi var. İnanan var, inanmayan var. Ama son yıllarda bunun üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki gözden çıkan negatif ışınlar var. Bunlar da nesneleri, canlıları etkiliyor. Nazar etmek diyoruz ya, kötü bakış. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Nazar deveyi kazana, diriyi mezara koyar. Eskiden ölenlerin çoğu nazardan ölürmüş. Nazar değermiş ve bunun önlemini alamazlarmış maalesef. Şimdi bu nazar hususunda da

0: önlediğine inanılan nazar boncukları takılıyor. Camlardan yapılmış renkli nesneler. İşte iş
1: Yani.
0: yerlerine asılıyor nazar boncukları ya da atnalı asılıyor bereket
1: Evet.
0: getirdiğine inanıldığı için. Bunlar hurafe mi?
1: Tabii. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, el-aynu hakkun. Nazar haktır diyor. Çekememezlik hastalığı, haset hastalığı, kıskançlık hastalığı. Bu üçü çekememedi, haset etti, kıskandı.
0: Evet.
1: Bu üç tane hastalık bir araya geliyor. Dolayısıyla sizin evinize geldiği zaman çocuğunuzun Hak Teala tarafından o güzel yaratılışına baktığında yahut yeni bir ev aldığınızda ziyarete geldiğinde o evin iç dizaynına baktığında gördüğünde ister istemez niye benim böyle bir yerim yok, benim de böyle olmalıydı diyerekten bir kalbi anlamda, mide anlamında bakın söylüyorum kalbi ve mide anlamında rahatsızlık duyup o rahatsızlığının gözlerden dışarıya vurma hastalığı bu. Haliyle burada Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol var. Evinize misafir davet edeceğiniz zaman, özellikle yeni ev almışlar, ziyarete gidelim diyen akraba-i taallukat, komşu vesaire insanlar geleceği zaman evinizin içinde ayetel kürsüyü eksik etmeyin. Ama şu anlamda demiyorum. Levhayı takın duvarda dursun. O anlamda değil. Siz okuyacaksınız.
0: Evet.
1: Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. İslami anlamda ben Müslümanım deyip yıllarca bir kabın içerisinde Kur'an'ın 50 sene duvarda durup hiçbir zaman bir kez dahi açılıp okunduğu yok. Böyle değil. İnsan ayetel kürsi okuyacak. Hatta büyüklerimizin bir ifadesine göre ben de onu tatbik ediyorum her daim. Ayetel kürsi Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'kuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfehum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا Burası. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا Diyorlar ki 7 defa bunu okuyun sonra ve huvel aliyyul azim. İfade edin diyorlar. Bu sizi koruyacaktır ya. Bu sizi koruyor der ki Allah sizi koruyacaktır. Yani burada Cenab-ı Hakk'a mahfuz olabilmeniz için bir sığınma var. Yalvarış var. Dolayısıyla dışarıdan evinize bu manada gelecekler için ola ki hasetlenenler olacaktır, çekemeyen insanlar olacaktır, nazar değecektir endişesiyle. Bunu bir okuyun evinize bir şöyle kendi avuçlarınız içerisinde üfleyin ve geçin. Bunda herhangi bir hurafelik yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nazar değmişti. Cenab-ı Hak Muavvezeteyn surelerini indirmişti biliyorsunuz. Onlar iki sure diyoruz. Birisi Felak suresi, biri Nas suresi. Haset edicilerin şerrinden. İşte insanların vesvese veren insanların şerrinden diye hitapları var Cenab-ı Hakk'ın. Biz onları da okuruz. Dolayısıyla Allah'a sığınırız. Hakikaten de faydasını görüyoruz. Bir hocaya gidip kendini okutturmanın manası yok. Bu hurafedir. Bir işinin olabilmesi için bir yerlere büyü yaptırmak kesinlikle hurafedir. Allah'ın rızası yoktur. Dolayısıyla siz şu elimizdeki bardağın içerisinde kendi Fatiha'nızı kendiniz okuyun. Besmele'yi çekin, niyetinizi yapın. Hangi hastalığınız var ki, hangi sıkıntınız varsa kendiniz o suyu için ondan medet bekleyin. Çünkü Allah'ın suyudur. Orada Allah vardır. Haliyle ne yapacağız biz? Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Herhangi bir anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Kur'an'a bakın, müracaat edin. Kur'an'da bulamadığınız sünnet kavramı içerisinde Resulullah'a müracaat edin. Alimlere müracaat edin. Bilgili insanlara müracaat edin. Hasta olduğun zaman tabibe gidin, hocaya değil. Bu da bir hurafelik. Cinni var da belki onun için geldik. Ama onu cinni ortadan kaldıracak hoca moca yok. Parasal mevzular var. Maddi mevzular var. Dolayısıyla sizi Allah'tan eder, günaha sokar. Aklın da gider, ruhun da başka bir tarafa kayar gider. Allah korusun.
0: Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sizinle bugün
1: Amin.
0: hurafeleri konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak
1: İnşallah.
0: dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonla ben Mustafa Çamlıca, bugünlük veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: insanların dünyasına götürür. Çorak bir arazide hayatta kalmaya çalışan bu topluluğun karşısında aniden gizemli bir nesne belirir. Kara monolit. Bu pürüzsüz siyah sütun adeta dışarıdan gelen bir zekanın dünyamıza ilk dokunuşudur. Bu gizemli nesne sayesinde ilkel insanlar ilk kez bir kemiği alet olarak kullanmayı keşfeder. Sinema tarihinin en meşhur geçişi de burada gerçekleşir. Havaya fırlatılan o kemik saniyeler içinde geleceğin modern uzay gemisine dönüşür. Stanley Kubrick insanlığın milyonlarca yıllık gelişimini tek bir kareye sığdırmıştır. Hikayenin devamında Jüpiter'e doğru yol alan bir uzay gemisinde oluruz. Burada insanlık kendi yarattığı teknolojinin en gelişmiş ama bir o kadar da ürkütücü haliyle yüzleşir. Yapay zeka HAL 9000. Gemiyi kontrol eden bu gelişmiş bilgisayar zamanla kontrolden çıkar ve bir tehdit haline gelir. Kubrick burada modern dünyanın en büyük korkusunu sorgular. Kendi ellerimizle yarattığımız makinelere ne kadar güvenebiliriz? Astronot Bowman'ın isyan eden yapay zekayı devre dışı bıraktığı anlar sinemanın en unutulmaz sahnelerindendir. Yolculuğun sonunda kahramanımız bedensel sınırları aşarak Yıldız Çocuk adıyla kozmik bir yeniden doğuş yaşar. 2001 Bir Uzay Macerası filmi bize o meşhur kemikle yıldız gemisi arasındaki sonsuz boşlukta tek bir soru bırakır. İnsanlık olarak biz kimiz ve nereye gidiyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilir.

olabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Ota hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.
2: Şimdi müzik zamanı.
3: Ertel'den programını dinliyorsunuz.

gönül nasıl ersin? Günlerce çektim senin aşkının için. Yıllarca yanılmak hep senin için. Hep aklımda, fikrimde yine sensin. Bu arzuyu, bu gönül

0: programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi.

0: Mehmet Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden, çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Yarışmaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı, İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını söyledi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefikar'a 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. 70. Eurovizyon şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
2: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın, bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla, fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu yüzde dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
2: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
2: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi.
3: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadele

0: türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
1: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri hala ulaşılabilir seviyede. Biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da söyledi. Elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasının da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cemgül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump, İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil, kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı, dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliği ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Amerikalılara hiç güvenimiz yok, dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı diye konuştu. Antalya, Mavi Akdeniz

0: Deniz dibinden çamaşır makinesinden araba lastiğine, kapıdan tencereye kadar birçok atık çıkarıldı. Polis dalgıçlarla dalış okullarından gönüllüler de destek sağladı. Deniz dibinden çıkarılan çöp ve atıklar kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesinde düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Bayrak töreni sonrası Mehteran takımı New York sokaklarını marşlarla inletti. Bayrak çekme töreni 26 yıldır Mayıs ayında geleneksel New York Türk Günü yürüyüşü kapsamında ABD'de yaşayan Türk toplumunun ve sivil toplum organizasyonlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye, İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem Suriye'ydi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin hızlı ve kesintisiz şekilde tamamlanmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Suriye'nin daimi temsilcisi İbrahim Olabi de İsrail'in saldırılarıyla Suriye'deki toparlanma sürecinin baltalandığını söyledi. Olabi, Şam yönetiminin uluslararası hukuka ve 1974 anlaşmasına bağlı kaldığını ancak İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Suriye'nin artık savaş sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma sürecine odaklandığını kaydetti. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Nekbe'nin tanıkları TRT Haber'e konuştu. Gazze'de yaşadıklarımız 1948 Nekbe'sinden bile daha ağır dedi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı ancak İsrail'in saldırısı ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde bir sivil savunma merkezi İsrail güçlerinin hedefi oldu. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail saldırılarında 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. İkinci yarı finali Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen yarışmanın izlenme oranı birçok Avrupa ülkesinde geçen yıla kıyasla belirgin şekilde düştü. Sponsorların çekilmesi de organizasyonu finansal açıdan zorladı. Viyana'da İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser de düzenlendi. Şarkı protestosu "Soykırıma sahne yok" başlığıyla düzenlenen konsere çok sayıda uluslararası sanatçı ve aktivist katıldı. Dinleyiciler sık sık Filistin'e özgürlük ve İsrail'e boykot sloganları attı. Yarışmaya ilişkin tepkiler büyüyor, protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını söyledi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. 70. Eurovision şarkı yarışması İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk

0: kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak, program şöyle. Saat 17 mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kore Nonalanya Spor. Saat 20 Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ve Samsun Spor Göztepe. Trendyol 1. Lig'de playoff finalinin adı Arca Çorum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor oldu. Çorum ekibi 1-0'ın rövanşında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0'ı mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Ziraat Bankart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Etnospor Kültür Festivali'nin 8.si 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Etkinlik öncesinde yapılan basın lansmanında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, yeni nesillere kültürel aktarımın yapılacağı bir organizasyon olacak dedi.
1: Hava durumu.
0: Şiddetli yağış ve dolu yurt genelinde etkili oldu. Tokat, Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Beytüşşebap'ta ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacağından Ankara Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometreleri arasında her iki istikamette trafik 14-15 saatleri arasında kontrollü olarak 15 dakika süreyle durdurulacak. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Çamlıbel-Sivas yolunun 56-59. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Reklam. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Deprem bölgesinde bulunan sürücülerin araçlarında acil durum çantasını bulundurmalarında fayda var. Peki çantanın içinde neler yer almalı? Hazırladığım kısa listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha detaylı bir liste oluşturulabilir. Ancak sanırım temel ihtiyaçları karşılıyor olacağız. Acil bir durumda aranması gereken telefon numaraları yazılı olarak çantada bulunmalı. Bu numaraların arasında birinci derecede akrabalarınızın yer almasında fayda var. Aracınızda ilk yardım kiti muhtemelen vardır. Bu kiti de acil durum çantasına yerleştirebilirsiniz. Çantanın içinde tuvalet kağıdı ve büyük bir ıslak mendil kutusu olmalı. Buna ek olarak 50 adetlik yüz maskesi ve bir şişe dezenfektan bulundurulmalı. Eğer reçeteli ilacınız varsa mutlaka çantanızda bu ilaçtan bir veya birkaç kutu yer almalıdır. Çantanın içinde mutlaka su ve pişirilmeye gerek olmayan tene

0: Tenekede yiyecek ve teneke açacağı olmalı. Su ve gıda en temel ihtiyaç. Bunlarda olabildiğince fazla stoklamalısınız. Bunlara ek olarak ekstra kıyafet ve en az bir adet battaniye çantanın içinde yer almalıdır. Son olarak ekstra pilleriyle bir adet fener, bir çift eldiven ve bir çift de spor ayakkabıyı çantaya ekleyelim. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın, Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sevgili dinleyicilerim sizleri. 16 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar beraber olacağız TRT Radyo 1'de. Programı sizler için yapımcımız Kurtuluş Özyazıcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyorum. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Hemen onları da arz edelim. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın haber akışını değerlendireceğiz. Akabinde yine Türkiye gündemiyle devam edeceğiz ama biraz daha sosyal tarafıyla ve etki uyandıran yönleriyle, toplumda yön bulan yönlerini değerlendireceğiz. Daha sonrasında somut olmayan kültürel miras köşemizde lüle taşını konuşacağız bugün. Bu lüle taşının işlenmesiyle ilgili inceliklerini değerlendireceğiz. Ve son bölümde de lezzet köşemiz var. Çorum mutfağına yer veriyor olacağız. Hemen başlamadan önce de gazete haberlerine bakalım. Hürriyet gazetesi hokus pokus para temiz manşetine yer veriyor bugün. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyor. Ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülüyordu. Ve bu kara para aklama yöntemiyle 100 milyar TL, 2 milyar dolar beraberinde aklandı. Erik Dalına gel Hendrik. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Werden'in 13 Mayıs

hazırım paylaşımını yaptı. Uzaktan çalışma verimi uçurdum. Uzaktan çalışma ile ilgili önemli araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Nicholas Bloom açıklamaları büyük bir tartışma yarattı. Uzaktan çalışma olduğunun 5 yıldır istatistiklere yansıyan verimlilik patlamasıyla en büyük etkenin bu anlamda da pandemide artan bir alışkanlığın kafa bölgelerinde çıkışa neden olduğu, bu konuda da kat be kat daha verimli ofisten çalışmaya göre daha etkili bir çalışma yöntemi sunduğu belirtilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Türkiye Gazetesi, meteorolojik olaylar yıkım getiriyor, afetin şiddeti artıyor şeklinde bir manşetle okurlarını selamlamış. Samsun'daki selin ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyardı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Altuğ da hortumlar, Ege kıyılarını vuran fırtınalar ve Doğu Anadolu'daki heyelanlar olağanüstü sürecin bir parçası dedi. Siver Kalkan, hayati zaruret. Cumhurbaşkanı Türk dünyasına sanayi ve teknolojide işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Türkistan'da yapay zeka temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde siber güvenlik tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi zaruridir. Dilde fikirde birlik şiarına dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mehmet Şimşek noktayı koydu, yeni vergi olmayacak. Harcama disiplininin aynen devam edeceğini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hedefi hala erişebilir durumda. Fiyatlarda sürpriz olmayacak, yeni vergi artışı da gündemimizde yok açıklamasını yaptı. Piyasada bozuk para sıkıntısı. ATM'lerden sadece 100 ve 200 TL'lik banknot çekilebiliyor. 40-50 TL bakiyesi olan parasını çekemiyor. Esnaf bozuk para bulamıyor, kart kullanımı artıyor. Üniversite affı yakında. YÖK 27 maddelik af taslağı hazırladı. 1 Temmuz 2022 sonrasını kapsayan düzenleme lisansüstü öğrencilerine de dönüş kapısını açacak. Yıldırım Karadeniz'de. Enerji filomuzun yeni üyesi derin deniz sondaj gemisi Yıldırım ilk görevi için Filios limanından demir aldı. Karadeniz'e açılan gemi Türkkale 16 kuyusunda petrol ve gazın akacağı düzeneğin en alt kısmını kuracak. CHP'yi çakal sürüsüne bırakmışız. TGRT Haber'e konuşan Baykal döneminin kilit isimlerinden Mehmet Sevigen, CHP parayla, şaibeyle, kadınla anılmazdı, partinin pavyonu var artık, biz partiyi çakallara bırakmışız diyerek özel ve yönetimini eleştirdi. İstanbul İl Başkanlığı görevini süren Gürsel Tekin de partide olanlar midemi bulandırıyor dedi. Baklava kutusundaki rüşvete 45 yıl. Mahkeme baklava kutusu içinde dövizle rüşvet alan Manavgat eski belediye başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'ya 45, yardımcısı Engin Tüter'e de 40 yıl hapis cezası verdi. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Birlikteliğimize bir müzikle devam edeceğiz.

0: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundaki birlikteliğimizi konuklarımızla söyleşilerimize devam ederek izleyeceğiz. İlk bölümde de Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Haftanın haber akışlarını konuşacağımız isim gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım hoş geldiniz.
1: Günaydın Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi artık önümüzde de bir Kurban Bayramı var. Az bir zaman dilimi kaldı. Herhalde 1,5 hafta kadar bir zamandan bahsediyoruz burada. Onun hemen öncesinde de takip ettiğimiz yine çok önemli bir başlık var. Bayram ikramiyeleri. Bununla ilgili gelişmeler nasıl ilerliyor?
1: Evet, bayram ikramiyeleri artık tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu tarihleri. 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatmış olacak. Yani maaşları her ayın 12, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'sinde ödenenler aynı gün 4.000 liralık ikramiyeyi hesaplarında görecekler. Yine aylığını her ay 23 ve 24'ünde alanlarsa 21 Mayıs Perşembe günü o ödemeyi görmüş olacaklar. 25 ve 26'sında alanlar da 22 Mayıs Cuma günü hesaplarında bayram ikramiyesini görecekler. 4.000 lira bayram ikramiyesi. Geçtiğimiz bayramda da yine 4.000 liralık bir bayram ikramiyesi yatmıştı emeklilerin hesabına. Yine bu bayramda da hemen bayramın öncesinde hesaplarında olacak. Bakan Vedat Bilgin duyurmuş oldu. Vedat Işık'a.
0: Gül Hanım, şimdi tabii uzun zamandır sizinle takip ettiğimizde bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye ile alakalıydı. Bir süredir belki haberlerin birinci basamağında yer almıyor. Ama arka planda bunun gerekçesini sağdaki sürecin takibi olduğunu da görmekteyiz. Tabii gerek Devlet Bahçeli'nin gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da grup toplantılarında yer ayırdıkları içeriğe de baktığımızda bununla ilgili detayları da yakalıyoruz. Ama şimdi yeni bir başlık da ön plana çıktı. Bir kurul kurulması ile ilgili öneri var. Bu öneri kimlerden geldi? Bununla ilgili nasıl bir alt zemin yatıyor arka planda?
1: Evet, muhtemelen kısa bir süre içerisinde Büşra Hanım biz bu kurula dair detayları görmüş olacağız. Çünkü bir yandan aslında DEM Parti kanadı hızlıca yasal adımların atılmasını, önceliğin bu olmasını istiyor. Ama bir yandan da AK Parti kanadı ise bu süreçte özellikle sahaya işaret ediyor. Terör örgütü PKK'nın

0: silahları tamamen bıraktığına dair tespitin yapılmasının ardından, güvenlik güçlerimiz tarafından bu tespit yapıldıktan sonra işte o aşamada artık yasal bir adım atılabilir. Önce silahlar tamamen bırakılacak diyor. Şimdi ise yeni bir kurul konuşuluyor. İşte tam da süreci izlemek için, silah bırakma sürecini izlemek, toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için toplumsal bütünleşme izleme ve koordinasyon kurulunun oluşturulması planlanıyor. Henüz planlama aşamasında ama üzerinde çalışılan taslak bu ve o taslağa göre de işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci aslında oluşturulacak bu kurul takip edecek. Kısa bir sürede bu kurula dair detayları konuşuyor olacağız. Hı hı.
1: Meclisteki bir diğer komisyonun çalışmalarından devam edelim isterseniz. Okul saldırılarını önlemek için de bir araştırma komisyonu kurulmuştu ve bu silahlı saldırıların düzenlendiği illere de bir ziyaretlerde bulunacağını konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftanın haberlerinde yer alıyordu belki de. Eğer sizin de değerlendirmediysek de lütfen hafızama kusura bakmayın. Şimdi Kahramanmaraş'ta hatta ziyaretlerde bulundu diye de biliyorum, yanlış değilse. Ayrıntılar alabilir miyiz? Haberlere baktığımız zaman bugünkü gazete köşelerinde çok fazla yer vermedik belki programımızda ama hemen bir diğer haberde de yine genç çocukların saldırılardaki detayları yer almaktaydı. Bizleri üzen detaylar bunlar. Bu Kahramanmaraş'taki ziyaretle ilgili neler aktarırsınız?
0: Kesinlikle önem verdiğimiz bir konu, yine mecliste de aynı zamanda son dönemde çokça konuşulan bir konu, özellikle de o iki okul saldırısının ardından mecliste bir komisyon kurulmuştu. O komisyon bugünlerde Kahramanmaraş'ta ve orada bir dizi ziyaret yapıyorlar. Yine orada hayatını kaybeden, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşüyorlar milletvekilleri. Aynı zamanda mezarlıkları da ziyaret edecekler ve orada bir kez daha taziye verecekler komisyon olarak. Ama hemen öncesinde bu komisyon Kahramanmaraş'a gitme kararı alırken Büşra Hanım, akademisyenler de geldi meclise. Hı hı. Ve orada önemli tespitler yaptılar. Benim dikkatimi çeken Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alperen Bıkmazer dedi ki çocuklar, 3 çocuktan biri okula devam etmiyor. İşte en büyük aslında sorunlardan biri bu. Suça sürüklenen çocukların %35'inin okula devam etmediği tespit edildi. Kendine zarar verme davranışı %73,6. Yani çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti. Verileri sıraladı milletvekillerine ve bu konuda bir çalışma yapılması, özellikle okulun teşviki konusunda büyük bir çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Sadece cezalar yetmez, buna yönelik bir kontrol mekanizması da oluşturulmalı dedi. Elbette en büyük görev aileye düşüyor. Hı hı. Ailelerin de burada önemli bir söz vardı Büşra Hanım. Psikiyatr gibi aslında alanlarda çocuklarını götürmekte birazcık da aslında temkinli olduklarını söyledi akademisyenler. Orada ilaç aldırmak istemiyor ya da bu konuda bir tedavi ettirmek istemiyor. Çünkü ileride polis olmak istediğinde, asker olmak istediğinde çocukları önüne bir engel çıkmasın istiyorlar dedi. Böyle bir durumu da tespitlerine eklemiş oldu. Meclis bu konuyu çok enine boyuna araştırıyor diyebiliriz. Bütün yönleriyle akademisyenleri dinliyor. Dinlemeye de devam edecek. Şimdilik Kahramanmaraş'taki ziyaret sonrası döndüklerinde bir sonraki toplantıda oradaki notları da komisyonda paylaşacaklar. Hı hı.
1: Dijital riskler ön plana çıksa dahi birinci basamakta tekrar ailenin öneminin vurgulandığını görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi siyasete geçelim dilerseniz. Geçtiğimiz haftada bu konuda ön planda olan başlıklar vardı. Bir süredir CHP'den ayrılacağı konuşuluyordu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın. Öyle de oldu, AK Parti'ye geçti kendisi. Nasıl yankılandı bu durum?
0: Evet, aslında uzun zamandır sizin de söylediğiniz gibi konuşulan bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis sıralarından ayrıldı. Peşinden belediye başkanlığına geçti. Şimdi siyasi kariyerinde artık yeni bir eşik diyebiliriz. Artık AK Parti sıralarında olacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon'u yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim dedi. Ve o 9 aylık aranın ardından AK Parti Genel Merkezi'nde önemli bir transfer ev sahipliği yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bu kez CHP'den belediye başkanı seçilen başka bir isim vardı. Öncesinde Çerçioğlu, Özlem Çerçioğlu'nu çokça konuşmuştuk. Aydın'dan isimdi. Şimdi ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal yalnız da değildi. Yine yanında Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de vardı. Pek çok isim de kendisiyle beraber artık AK Parti sıralarına geçmiş oldu. Bundan sonraki süreçte AK Parti ile yol yürüyeceğim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bir eleştirisi dikkat çekti ve aslında hafta içerisinde çokça da konuşuldu Büşra Hanım. O da ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim sözüydü ve bundan sonra da Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun diyerek de bu geçişe dair açıklamasını yapmış oldu.
1: Bu hafta CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir vatandaşla bir araya geldi. Helallik istedikleri yönünde manşetle duyuruldu bu haber. Neden siyasi gündemde bu kadar dikkat çekti?
0: Çok önemli bir görüşmeydi. Hafta boyunca da çok konuşuldu. Çünkü biraz da 2019'a gidersek Ankara Çubuk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine katılıyor ve linç girişimine uğruyor burada. Ona yönelik o linç girişiminde bulunan Yakup Karakoç hatta hapis cezasına da çarptırılıyor. İki isim yıllar sonra bir araya geliyor. Ben helalleşmek istiyorum dedi Yakup Karakoç ve kucaklaştılar, helalleştiler. 78 yaşındayım, iki tane şeyden pişman oldum bu zamana kadar dedi. Yaptığı o iki hatayı, hatadan birinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o linç girişimi olduğunu söyledi. Ve ben helalleşmek istiyorum dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu da aslında büyük bir olgunlukla karşıladı diyebiliriz, görüntüler öyle gösteriyor. Helalleşmek için geldiyseniz başımızın üstünde yeriniz var diyerek de karşılık vermiş oldu. Az da ceza almadı. 3 yıl 4 ay ceza almıştı. Hapis cezası almıştı. Dikkat çeken bir görüşme, artık o helalleşme gerçekleşmiş oldu.
1: Şimdi bir de son birkaç senedir takip ettiğimiz bir haber bu da. Özellikle de tarım alanından daha çok konuşuyoruz belki de biz sıradaki haberi. Türkiye genelinde sayıları hızla arttı, hobi bahçeleri. Tabii tarım alanlarının korunmasına yönelik uyarılar da daha fazla da duyulmaya başladı beraberinde. Yeni bir taslak hazırlığını siz de aktarmıştınız. Şimdi onunla ilgili bir düzenleme geliyor zannediyorum. Nedir detaylar?
0: Evet, artık son dönemde sizinle de çokça konuşuyoruz. Çünkü hobi bahçeleri çok kişiyi de ilgilendiriyor. Şöyle küçük bir alanım olsun, içerisinde işte minik bir ev yapayım ve en azından nefes alacak bir yer olsun, o şehir içinden biraz kaçayım diyenler hobi bahçeleri alıyorlar ve aslında uzun bir süredir de sayıları gittikçe artıyor. Ama şimdi burada bir sıkıntı oluşmaya başladı Büşra Hanım. Çünkü hobi bahçesi alınıyor ama üzerine villalar yapılıyor, işte havuzlar kuruluyor. İşte tam da buna dair Türkiye Büyük Millet Meclisi artık harekete geçiyor. Çünkü burada artık tarım arazilerine dair bir risk söz konusu. Bu sebeple de tarım arazilerine dair bir çalışma yapılacak ve hobi bahçelerine dair bir yasal düzenleme gelecek. Kısa bir sürede meclise gelmesini bekliyoruz bu teklifin. Çünkü tarımsal amaçlı kooperatiflere istisna tanınmış olacak ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlanacak artık tüm bu süreç. Bir hata tespit edildiğinde, bozulan tarım arazisi tespit edildiğinde metrekare başına 2500 liralık bir ceza görülecek. Bu arada sadece bu çalışmayı yapan hobi bahçesi sahibine değil, aynı zamanda cezaları takip etmesi gereken belediyelere de cezalar gelebilir. Burada abonelikler verilmeyecek, mevcut abonelikler iptal edilecek, büyük bir düzenleme. Mevcut hobi bahçenizde eğer villa ya da havuz gibi yapılar varsa işte burada aslında sıkıntı yaşayacak o vatandaşlar.
1: Şimdi bu haftanın aslında haber detayları arasında farklı hırsızlık, dolandırıcılık ya da bahis gibi soruşturmaya konu olan operasyonlar yer aldı ama aralarında bir tane hırsızlık vakası vardı. Ne kadar planlı, ne kadar değil sorgulattı doğrusu detay.

0: detayları. Ama belli ki aldığı cezayla da örtüştüğün zaman planlı bir yanı da var zannediyorum. Dinleyicilerimiz için bir açar mısınız detayları?
1: Evet, kuyumcu dükkanından bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: 9 Şubat'ta oluyor aslında olay, ama ilginç bir olay. Yani güler misin ağlar mısın, memleketin ilginç bir örneği ve Melikgazi ilçesinde bir olay yaşanıyor. Çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanına geliyor bir vatandaş ve dükkanın kepenklerini forkliftle kırıyor, içeri giriyor, 150 gram ziynet eşyası çalıyor, büyük de bir rakam. Şüpheli kameradan tespit edilip yakalanıyor ve toprağa gömülü halde de 150 gramlık ziynet eşyası tespit ediliyor. Ama işin ilginç yanı burada değil, biraz daha devamında. Çünkü güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüde kuyumcu dükkanının kepengi kırdığı ve içeri girdikten sonra da eşyaları aldıktan sonra da bir eşekle kaçtığı görüntülere takılıyor. 9 yıl 7 ay ceza alıyor bu kişi. İlginç bir hırsızlık vakası. Büyük de bir ceza aldı.
0: Evet, forkliftle gidip eşekle kaçan bir hırsızlığı da duymuş olduk bu anlamda. Şimdi geçen sene yine üzüldüğümüz haberlerden bir tanesiydi. Çok bu tarz haberler hakikaten toplumda yerde ettiği için kolay değil hafızalardan silmek. Taksicilerimizin güvenliği ile ilgili hususlara vurgu yapıyorum burada. Yeniden bir taksicimizi de yakından etkileyen, hatta elinden de ciddi
1: Maalesef.
0: yara aldığı bir hadise yaşandı. Ümit var olduğumuz bir husustu tabii kendisinin sağlıklı olması. Akabinde bir önceki hadiseler gibi ne yazık ki o bir hadiselerde taksicilerimizi kaybetmiştik. Böyle bir haberin olmaması bizleri sevindirdi ama Gaziantep'te yaşanan bu rehine krizini de bir dinleyebilir miyiz sizden?
1: Evet, aslında korkutan bir olay, çünkü siz de hatırlattınız, öncesinde böylesi bir hafızamız da var maalesef. Gaziantep'te kız arkadaşıyla birlikte ticari bir taksiye biniyor rehin alan kişi ve iki kişi silahlı bir şekilde araca biniyorlar, taksiye, ve ilçede başlayan bir kovalamaca yaşanıyor. Şehir merkezinde neredeyse sona eriyor, ama çok soğukkanlı bir taksici var araçta ve taksi şoförü şükürler olsun ki diyor, polis zarar görmedi, bu bana yeter diyor. Çünkü dışarıdan tehlike olduğunu gördükçe çokça da aslında polisler müdahale etmeye çalışıyorlar araca, ama aracı durdurmamakta ısrar ediyor rehin alan kişi. Ve taksi şoförü Ramazan Yıldırım, 20 yıldır taksiciyim, arabanda taksicilik yapıyorum diyerek o yaşadığı dehşeti anlattı. İnternet üzerinden taksi çağırdılar ve gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendini siper etmişti. Ben gidecektim, silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi ve gitmemi istedi. 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti diyor. İşte o ateşler sonrasında ama soğukkanlı bir tavır gösteriyor taksici ve görüntüler gerçekten ürkütücü. Neyse ki o soğukkanlılık ve hızlıca dışarıdan polislerin müdahalesiyle yara almadan kurtuluyor hem taksi şoförü hem de polislerimiz.
0: Bu detaylarla beraber normalde taksici de aslında rehine krizini yaşatan o genci de tanıdıklarını ifade ediyor. Saygılı bir çocuktu, nasıl bu hale geldi bilmiyorum diye de aktarmış. Bu da ilginçti haberin detaylar arasında. Doğrusu sizinle tekrarlamıştık bu sözü. Bir kere daha söylemekte fayda var. Polislerimize kolaylıklar diliyoruz. Kütahya'da da 5 öğrenci, daha doğrusu 8 öğrenci bir otomobile binmişler. 5 kişilik otomobile. Tabii polislerin de radarına takılıyorlar burada ama tepkileri komik. Yani abi yemin ederim çok zor bindik, kimlik versek olmaz mı demişler. Gerçekten kolaylıklar diliyoruz. Gül Hanım çok teşekkürler aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok
1: Hoşçakalın.
0: teşekkürler tekrar. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden de birliklerimize devam edelim. Yine Türkiye gündemi programımızda yer alıyor olacak. Daha toplumsal tarafını konuşacağız dedik ama aslında siyaseti ilgilendiren başlıkları da yok değil. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle. Armağan Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Büşra Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii siyaseti de ilgilendiren tarafı yok dediğim başlıkta da dilerseniz hemen başlayalım. Mavi Vatan vurgusu. Bugün aslında gazetelerimizin birçoğunda da birkaç gündür

0: Türde işlenen bir başlıktı bu. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha bir milli şuur bilincini de ön plana çıkartarak kelimeleri değiştirerek o kelime algısının üzerinde de Türkistan kelimesini mesela ön plana çıkarması, Orta Asya yerine, Ege yerine Adalar Denizi. Alanın
1: Evet.
0: uzmanları zaten özellikle siyaset programlarını yakından takip edenler bu terimlere yabancı değildir. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırı denemesi gibi. Mavi Vatan vurgusu da bu hafta milli hafızamızı güçlendirecek başlık arasında çok önemli bir doktrindi. Neler aktarırsınız? Bu bahsedilen doktrin nelerdir, nedir ayrıntılar?
1: Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla Yunanistan'dan ciddi tepkiler gelmeye başladı Büşra Hanım. Demek ki doğru bir şeyler yapıyoruz bu konuda. Ve Yunanistan'dan gelen karşı hamleler, tepkiler biraz yine onların yaralarını kaşımaya başlamış. Çünkü Çanakkale için mesela Yunanistan'dan gelen bir tepki var. İşte Türk Boğazı değildir şeklinde Birleşmiş Milletler'de ifade edilen Çanakkale ve İstanbul Boğazları için dahi kullanılan Türk Boğazları ifadesine itirazlar geliyor. Bizim Çanakkale'yi nasıl aldığımız zaten ortada. Sık sık sizinle haftalardır konuşuyoruz. Yani zaten Türkiye'nin belli başlı bu konuda duyurduğu doktrinler veya bir duruşu var. Ama bunu bir yasa haline getirecek Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun gelecek. O kabul edildiği halinde de Akdeniz'deki, işte Karadeniz'deki 12 deniz mili olduğu teyit edilecek. Yine Ege'deki karasularının da 6 deniz mili olduğu yasa haline ulaşacak. Tabii orada bulunan küçük adalar var. Daha doğrusu paylaşılmayan bazı adalar var.
0: Silahlandırılmaması gereken.
1: Nasıl? Yani,
0: Silahlandırılmaması gereken ama
1: evet,
0: komşumuzun ne yazık ki
1: silahlandırılmaması
0: bunu
1: gereken.
0: açtığı adalar.
1: Yani sık sık zaten bu konuda Yunanistan hep sınırları aşıyor. O 6 mili de aşıyor. Hava sahasındaki milleri de zaten fazlasıyla aştığını her zaman görüyoruz ki bunu en çok Ege'de balıkçılar da yaşıyor. Zaman zaman gelip onları taciz etmeler, balıkçılarımızı taciz etmeler. Ama bizim oradaki karasularında sınırlarımız belli ve her zaman da biz uyuyoruz aslında. Biraz önce bir haber dikkatimi çekti. Bir profesörden, bir Yunan profesörden, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda 15 yıl diplomat olarak görev yapan birisi. Bir ifadesi var. Türkiye saldırgan değil, 6 başlıktan ikisinde özellikle hava sahası ve fil hattı konusunda Yunanistan'ın tamamen haksız olduğunu söylüyor. Yunanistan cephesinden yani profesör bazında böyle bir açıklama gelmesi de şaşırtıcı, en azından doğruyu görebilenler var. Türkiye'de bu doğru noktasında sınırlarını yasal olarak da net bir şekilde belirleyecek ki dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama vardı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan aslında. Deniz yetki alanları kanun çalışmasının devam ettiği belirtildi. Ve sorumluluklarla ilgili hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceği ve bunun da yakın zamanda duyulacağı paylaşıldı. Net bir mesaj var yine. Türkiye'nin o noktalardaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla da devam edilecektir mesajı da verildi.
0: Komşumuz yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda da balıkçılığı dahi yasak
1: Evet.
0: bölgeler olarak da ihlal edilen alanlar olarak tesis edip balıkçılığı yasaklıyor bu alanlarda. Tabii Türkiye açısından bunlar yok hükmünde. 2023'te aslında dostane ilişkilerle ilgili çok iyi bir sayfa açılmıştı. İyi komşuluk hakkında da Atina bildirgesi imzalanmıştı. Dileriz ona daha sadık kalan haberleri de duyurmak
1: Umarız.
0: sizin de mümkün olur. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. Yine Türkiye'yi ilgilendiren bir husus bu da. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2025'in ilk 9 aylık verilerini tabi baz alarak Türkiye'nin en borçlu, en borçsuz illerini açıklamış. Bununla ilgili şehirler neler söylemiş?
1: Tabii yani borçlara, rakamlara baktığımızda nüfus bazında kredi hacmi en yüksek ilk 10 il açıklanıyor. İstanbul görünüyor. 8,684 trilyonla. Ardından Ankara geliyor. Kredi hacmi en düşük ilk 10 ilde Bayburt var, Tunceli var, Gümüşhane, Hakkari diye ilerliyor. Yine kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 ilde Ankara var en başta. Sonra İstanbul, Antalya diye gidiyor. Kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 ilde ise Hakkari, birinci sırada Ağrı, Şırnak olarak devam ediyor. Ama rakamlar ne söylüyor? Orası sizin de sorduğunuz gibi önemli. İstanbul kredi hacminde zirvede ama nüfusa göre orantılandığında ilk sırada Ankara, yani başkent var. Yine

0: Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi sanayi turizm gibi alanlarda öne çıkıyor ve Yalova dışında büyük şehirlerden oluşması da dikkati çekiyor bu noktada. Her iki listenin başında aslında şeylere bakıldığında Ankara'da kişi başına kredi hacmi Hakkari'nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor. Yani en borçlu il burada artık Ankara olduğunu gördük. Hem toplam kredi hacminde hem de kişi başı kredi hacminde de en düşük illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olduğu da görülüyor. Tabii manşetlerde Ankaralıların Hakkarililerden 10 kat daha fazla borçta olduğu görüldü. Tabii krediler riskli. Zaman zaman vatandaşlar bu konuda ucunu kaçırabiliyor. Yani kişisel olarak hani genellemeyeyim, kendi adıma konuşayım ya da benim de Ankara'da yaşayan birisi olarak kredide sıkıntılar yaşadığım oldu. Hani ayağımı yorganıma göre uzatmadığım dönemler
1: Tabii
0: oldu.
1: normalde ekonomik
0: Bu yansımış.
1: faaliyetlerin böyle yoğun olduğu illerde hem bireysel aslında hem de ticari faaliyetlerden doğan bir kredi hareketliliği oluyor ama
0: Evet.
1: Ankara deyince tabii bu ticari taraf mı yoksa memur şehri olması sebebiyle de bir tarafı var malum o etiketine dayandırılarak bir
0: Evet.
1: çıkan sonuç mu? Bu da soru işareti doğrusu bugünün belki
0: Ya
1: düşünülmesi gereken
0: 577
1: konulardan
0: bin
1: biri olur.
0: lira. Hani kişi başına kredi hacmi iyi bir rakam dediğiniz gibi. Keyfi midir artık başka bir sorun mudur? Orası keşke araştırılıp anlatılabilseydi.
1: Şimdi Armağan Bey diğer tarafta da evlenecek arkadaşlarım da var. Onlarla da konuştuğumuzda bu süreçteki hazırlıklarında tabii Hürmüz Boğazı'na yansıyan gerginlikten alışverişte etkilendiklerini söylüyorlar. Fiyatlarda daha da bir artışla karşılaştıklarını ya da olabilecek bir tedarik sıkıntısına binaen burada satıcıların hazırlıkta olduğunu ifade ediyorlar. Bunun belki bir başka yansıması da yine toplumumuzda olmuş. Hem Denizli'de hem de Manisa'dan yansıyan fotoğraflarla da neler
0: Evet.
1: aktarırsınız?
0: Damatlık var bir Denizli'deki düğünle başlayalım. O çünkü net görüntüleri de paylaşıldı damadın. Reklam almış. Düğün masraflarının dörtte birini de o reklamlarla karşılamış. İşte bir tekstil firmasının ismi yazıyor. Bir ön tarafında bir çiçek firması ya da dükkanının yazıyor. Arka tarafına döndüğünüzde bir inşaat firması, yine bir tekstil firması, hatta bir anladığım kadarıyla bir YouTuber'ın adı yazıyor. Bir dönerci var, bir yemek, başka bir restoran var. Ama damatlığın her tarafı böyle reklamlarla bezenmiş durumda. Ve onlardan da dediğiniz gibi belki de kendini rahatlatmak için düğün masraflarında böyle bir adım atmış. 20 farklı firmanın reklamı yer almış. Yani kendisine bir damat sponsor almış. Bunu da damatlığına yansıtmış. Şaşırtıcı, bakalım bu diğer damatlara da yansıyacak mı, onu göreceğiz.
1: Gelin hanımın kabul etmesi de burada önemli
0: Yani
1: hakikaten.
0: evet.
1: Yani buna izin
0: Yani...
1: vermesi de takdire şayan bir hareket olmuş. Peki Manisa'daki husus nedir?
0: Ya Manisa'da bir fotoğraf var açıkçası. Hani ben biraz seyit etmeye çalıştım, baktım birçok yere ama genellikle o fotoğraf yansıyor. Kız tarafının yani görücü usulü istemede bir liste veriliyor. Gelin adayının ailesi tarafından. Eğer bu şartları kabul ederse evlenirim şeklinde, yani kabul ederiz şeklinde bir yazı var. Ama hani geçmişteki gibi böyle çok değişik talepler olurdu. İşte şu kadar altın, şöyle ev, araba falan. Bu sefer öyle değil. İlk maddede damat zeybek oynamayı bilecek yazıyor. Sokak hayvanları için 20.000 TL bağış yapacak. Burası çok enteresan. Takı altın para beklentimiz yok. Düğünü gelin taraf olarak biz yaparız. Yeter ki kızımızı çok sev, üzme. Beklentileri karşılayabilirseniz buyurun gelin demiş. Güzel talepler.
1: Evet.
0: Hani bir parasal olarak ciddi bir beklenti yok. Sadece sokak hayvanlarına bir bağış yapılsın deniyor. Bu da bu haftanın
1: Evet.
0: ilginç
1: Manevi
0: ayrıntılarından biri.
1: tarafına daha çok
0: Evet.
1: ağırlık veren bir yanıyla ön plana çıkmış. Ne kadar kıymetli. Armağan Bey bir kıymetli haberimiz daha var aslında. Şu anlamda da kıymeti belki daha fazla ön plana çıkıyor. Son dönemlerde hem çocuklarımızla ilgili hem de gençlerimizle ilgili üzücü haberleri ön planda olması hepimizin de böyle içini burkan detayları gizliyordu. Ama bir o kadar da sevindirici haberler de var. Bunlara konu olan çok küçük yaşta gençlerimiz, çocuklarımız da var. Onlar da sesinin daha fazla duyurulmasını hak ediyorlar. Aslında çok fazla var bundan. Ben de hafta
0: Çok.
1: içinde fazlasıyla gördüm. Farklı farklı alanlardan, boyundan büyük işleri diyoruz ama hakikaten gençlerin de zekasını hafife almamak gerektiğini bir kere daha bize gösterdi bu durum. Bir tanesi var ki

0: dilerseniz en azından onu konuşalım hepsini
1: Hı.
0: temsilen. Matematik olimpiyatlarında dünya birincisi oldu.
1: Evet. Hem de 14 yaşında Doruk, İzmir'de yaşıyor. Almanya'da düzenlenen bir yarışmada birinciliği elde ediyor. Küçük yaşlarından itibaren zaten matematiğe ciddi bir ilgisi varmış. 60 ülkeden yüzlerce ülke öğrencinin katıldığı bir organizasyonda zirveye yerleşiyor. Öğretmeni yönlendirmiş kendisini. Olimpiyat sürecine dahil olmuş. Daha sonra bronz madalya kazanarak finale gitme şansı yakalamış Doruk. Yakın zamanda da 29 Nisan tarihinde de üniversitede düzenlenen yüz yüze finallerde, 8 katılan finallerde dünya birincisi olması büyük bir olay. Sizin de dediğiniz gibi Büşra Hanım, aslında Milli Eğitim Bakanlığı bunları sık sık yayınlıyor. Ama çok konuşulmuyor. Gerçekten birçok öğrencimiz bu başarılara imza atıyorlar. Ve Doruk da hepimizi gururlandırdı. Bir de öğretmenimiz var. Onu da ekleyelim. Ordu'da görev yapan Muhammed Aydın bir öğretmenimiz. 101 ülkeden 12 bin öğretmenin katıldığı yarışmada da Avrupa'nın en iyi öğretmeni ödülünü kazanmış o da. Onu da tebrik edelim. Niceleri olsun. Hep böyle başarılarla inşallah öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılarıyla, özellikle de öğretmenlerimize duyulan büyük saygıyla her zaman konuşulan, yapılan haberleri böyle detaylandırırız.
0: Armağan Bey, siz söyleyince de aklıma geldi. Öncelikle tabii öğrencimiz için şunu da demek isterim. Yarışma ortamından eğlenceliydi diye bahsediyor. Bir
1: Evet.
0: bu. Bir de rekabette olduğu yarışmacılar için de birçok ülkeden arkadaş edindim diye de söz etmiş.
1: Ne
0: Yani
1: güzel,
0: dünya
1: evet.
0: birincisi olmasının yanında da bu da hakikaten değeri ölçülemeyecek bir başka hazineler.
1: Kesinlikle.
0: Dilinden dökülen detaylar. Bir öğretmenimizle ilgili de ilkokul çağlarında öğrencisi olan bir öğretmenimiz. Bu öğrencilerine soruyor. 15 yıl sonrayı hayal edin. Ne olmak istiyorsunuz? Kendinizi nasıl bir fotoğrafta görüyorsunuz? Hangi mesleği seçeceksiniz diye. Her birinden de ayrıntılı geri dönüş almış. Hakim, öğretmen, doktor, farklı farklı meslekler. Bir sonraki derste de onların o fotoğrafını yapay zekaya yaptırarak böyle bir küçük tablo
1: Evet.
0: edinmiş ve her birine de hediye ediyor. Hakikaten o da sosyal medyaya yansıyan güzel görüntülerden bir tanesiydi. Sizin vesilenizle de bütün öğretmenlerimize buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Bu emeklerin hakikaten kıymeti çok daha farklı bir noktada.
1: Kesinlikle.
0: Dileriz gençlerimiz de bunun değerini bilerek yollarına devam ederler. Şimdi bir de tabii şöyle bir husus var. Zayıflama ile ilgili son dönemde bazı detaylar var. Sizin de bunu da konuşmak isterim. Bazı besinlerin vücuda ciddi zarar verebileceğine siz de dikkat çekmek istediğinizi belirtmiştiniz. Ne yazık ki reçetesiz bazı ilaçları alıp kullanmanın da biraz arttığını da gözlemliyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar dikkatle takip edilmesi gereken konular, yabana atılmaması gereken mevzular. Neler söylersiniz özellikle de besinlere bu kadar yönelimlerin değiştiği bir zamanda?
1: Tabii yani hep bir algı vardır. İşte protein çok sağlıklıdır şeklinde, ama bunun pek de doğru olmadığı belirtiliyor. Her yönde protein tüketmek sanıldığı kadar masum olmadığı paylaşılıyor uzmanlar tarafından. Kontrolsüz ve aşırı proteinin özellikle böbrekte, karaciğerde, bağırsakta ve yine kalp damar hastalıklarında da birçok riski beraberinde getirdiği paylaşılıyor ki sporcular, özellikle hem zayıflamak isteyenler hem de vücutlarını geliştirmek isteyenler, yani böyle adet adet yumurta, hani çok sayıda yumurta her sabah tüketilir. Tabii ki çok sağlıklı, ama bunların dozajını da ayarlamanın çok önemli olduğunu profesör doktorlar, hocalarımız, uzmanlar özellikle belirtiyor. Tabii ki uzmanların söylediği şu vurgu var ya, protein çok önemli, vücudun yapı taşı, ama başta da belirttiğim gibi eğer bunun dozajı kaçarsa birçok organa ciddi zararlar verdiği paylaşılıyor. Her zamanki gibi bir şeyi dengede tutmak en sağlıklısı gördüğümüz yapılan araştırmalarda Büşra Hanım. Ne kadar aşırıya gidersek o kadar vücudumuza zarar verebiliyoruz, yararlı olacağını beklerken.
0: Bir de şimdi tabii dediğim gibi reçetesiz ilaçlarla ilgili hususta da çok az bir kilosu olanlar dahi buna yeltenebiliyor. Biraz daha tabii yüksek kiloları olanlar da bunlara yeltenebilir anlamı çıkmasın lütfen. Biraz irade mevzusu elbette hepimizi sınayan bir konu bu tablo ama daha sonrasında vücutta farklı hastalıklara yol açabildiğini de görüyoruz. Pankreas ya da
1: Şunu da
0: karaciğerlerinde yüklenme oluyor. Buyurun
1: hani
0: lütfen.
1: sizin sözlerinize ek olarak, son zamanlarda ben de şunu görüyorum. Bu yapay zekalar

0: işte kendilerine insanlar bir diyet listesi çıkartıyorlar.
1: Evet.
0: Ya bu da risk. Yani kendi duygu durumumu anlatıyorum ona diyor. O da bana bir diyet listesi çıkartıyor diyor. Ya bu yapay zekaya çok güveniyoruz. Ya bu konuda doktorlarımız, hocalarımız var. Yani sağlık ocakları var. Oradan da hani doktorlarımıza danışıp illa bir hastaneye gitmeyeceksek ya da özel hastaneler de sadece yapmıyor. Devlet hastanelerinde de birçok diyetisyen hocamız var. Onlardan destek almak daha mantıklı olacaktır. Bu kadar yapay zekadan her şeyi beklemeyelim. Kan değerlerimiz çünkü bunda çok önemli. Bir diyet listesi çıkartılacaksa kan değerimizi nereden biliyor bu yapay zeka? İnanın bilmiyorum. Hani onun sonuçlarını mı gönderiyorlar? Ne yapıyorlar? Ama çok güvenir haldeyiz yapay zekaya.
1: Raporların paylaşıldığını zannetmiyorum doğrusu. Bizde yanıltacak neticeler çıkabilir elbette ama istisnalarda
0: yani,
1: kaideyi bozmaz. Lütfen hani daha kötü sonuçları konuşmamak için
0: kesinlikle.
1: İşin uzmanlarına bırakalım yine. Yapay zeka her alanda arkadaşımız oldu ne yazık ki. Şimdi tabii bu haftanın haberlerini konuşurken de değinmemek mümkün değil. Spordan da bahsedelim. Milli takımımız, futbol takımımız Dünya
0: Evet.
1: Kupası'na biletini almıştı. Artık adım adım da bununla ilgili de yol almaktalar. Ve Türkiye içerisinde de tabii marş konuşuluyor. Bu yolculukta hangi marşlar eşlik edilecek? Farklı sanatçılarımızdan da bir takım öneriler çıktı bu hafta. Neler söylersiniz?
0: Ya 2002 yılı benim hani çocukluğumun da belki de o yıllarda yaşayan gençlerin, büyüklerin fark etmiyor. Yaş fark etmeksizin inanılmaz duygular yaşadığımız bir yıldı.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Ve bu duyguları taçlandırdığımız yani en önemli isim de açıkçası en sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim Tarkan'ın o meşhur şarkısıydı. Ya bu bence resmi
1: ağzını,
0: kayıtlara
1: evet.
0: geçmeli ve biz nereye gidersek gidelim o Tarkan'ın o meşhur şarkısı çalınmalı. Şimdi yeni bir şeyler tabii ki sanatçılarımız yapmaya çalışıyor. Ama onlar yaptığında o şarkıyla hep kıyaslanıyor. Şimdi zirvede olan bir şarkıyla kıyaslandığında da beğenilmiyor. En son Sinan Akçıl bir paylaşım yaptı. Bayağı tartışmalara yol açmış. Sonra Semih Cenk isimli sanatçı da bir kısa bir kesit yayınlamış yapacağı şarkıdan. O kimisi tarafından beğenildi, kimisi tarafından eleştiriliyor. Ya göreceğiz hangisi seçilir, hangisi seçilmez ama hepsi ayrı bir renk. Ama bunların en güzel birleşim rengi de bence Tarkan'ın o meşhur şarkısıydı. Ama çok heyecanlıyız. Bir an önce gelsin diye bekliyoruz.
1: Evet.
0: Umarız büyük başarılar yakalarız.
1: Maçların heyecanı
0: oralarda.
1: Arttıkça da aslında bununla ilgili de biz de bir hararetli bir şekilde o maçları söylemeye başlarız. Bu biraz maçlarla
0: Tabii.
1: da beraber örtüşen de bir konu. Şimdi son sorum da son birkaç haftadır aslında aynı soruları soruyorum sizlere. Özellikle göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da ayrıca teşekkür
0: Ben
1: etmek
0: teşekkür
1: istiyorum.
0: ederim.
1: Tabii Mayıs'ın 1915 yıllarının bugünleri Çanakkale'de savaşın en hararetli geçtiği zamanlarından bazılarıydı. Ve çok uzun, çok kayıp verdiğimiz bir siper savaşına dönmüştü o çıkarma savaşlarından sonrasında. O günlere dair anekdotlar da dinliyor sizden. Bugün neler paylaşırsınız?
0: Ben teşekkür ederim esas böyle fırsat verdiğiniz için. Çünkü Çanakkale sanki sadece bir deniz zaferinden ibaretmiş gibi. Hep böyle başlıyorum söze. Ama 9-10 ayı bulan bir kara savaşları süreci var. Yaz sürecinde devam ediyor, kış sürecinde devam ediyor. Ve büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Bir de bir ek daha yapalım Çanakkale'ye geçmeden ki hep söylemiştik ön sözüdür Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale diye. Hasan Tahsin'in de ilk kurşunu attığı ve şehit edilişinin üzerinden 107 yıl geçti. Bugün o 107 yılın geçtiği gün Yunanlar tarafından işgal edilmişti bildiğimiz gibi İzmir. Hasan Tahsin'i de bir kez daha anmış olalım buradan.
1: Evet.
0: Ben kadınlarınız ne yaptı Büşra Hanım? Onu da şöyle bir oradan küçük anılarla Çanakkale'den bahsetmek isterim. O dönem biz Osmanlı Devleti olarak iki tane gemi almak istiyoruz. Kısaca geçeceğim orayı. Gemiyi alabileceğimiz yerde İngiltere. İngiltere'de bizden bir para bekliyor. İmdadı Seferiye isimli bir vergi duyuruluyor devlet tarafından ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Gönüllü olarak verilebilecek bu vergi. Haliyle birçok askerimiz, Mehmetçiğimiz cephede, geride kalanlar da kadınlarımız, onlardan da böyle bir vergi talep ediliyor. Ama dediğim gibi bu gönüllü. Enver Paşa'ya bir zarf geliyor. irice bir zarf ama diğerlerine göre. Enver Paşa bu zarfı açıyor. Kendi anılarında bahsettiği bir hikaye olduğu için böyle anlatıyorum. Bir tane çorap çıkıyor ve bir de mektup var. Bir kadından gelmiş, bir anamızdan gelmiş bu mektup. Diyor ki, kumandanım hakkını helal et. Evladımın küçülen kazağından söküp yani o kazaktan söktüğüm tek bir çorap yapabildim diyor. Allah rızası için diyor, kaldırıp bir kenara atmayın bu çorabı diyor. Ayağı kesik bir Mehmet'in tek ayağı da olsa ısıtsın diyor. Bir diğer tarafta da Rumlar yani ticaret anlamında gerçekten maalesef diyeyim o dönem için zekiler. Özellikle kuaförler dükkanlarının camlarına kadın saçından peruk yapılır 5 kuruşa alınır şeklinde bir yazı asıyorlar. Annelerimizde bizde saç kadınlarımızda çok önemlidir. Hep geçmişte büyüklerimizden o ebelerimizden diyeyim hep uzundur saçları bilenler bilir. Saçlarını kazıtıyorlar ve o Rumlara satıyorlar, karşılığında da para alıyorlar. Ama tek bir istekleri var, saçlarının tek bir telini istiyorlar ve o teli de gönderecekleri o zarflara koyup erlerimiz, evlatlarımız terini kanını dökerken bizim saçımız feda olsun diyor. Hızlıca anlatacağım. Tabii ki bunu karşılıksız bırakmıyor Osmanlı Devleti. Savaş bittiğinde 1916 yılında İngilizlerin ve Fransızların 130 bin tüfeğinin namlusundan bir yüzük yapılıyor Büşra Hanım. Yüzük formatında kesiliyor o namlunun uçları ve hem esir alınan ya da öldürülen o İngiliz ve Fransızların tüfeklerinden yapılıyor bu. O yüzükler hala var. Üstünde bir yazı var, bir Osmanlı sancağı var. Bir tarih var, 1916 yani savaşın bittiği tarihi yazıyor. Arapça'da cihadiye yazıyor üstünde. Eğer kadın olursa cihadiye, erkek olursa cihat anlamını taşıyacağı için. Ve bu yüzükler de kadınlarımıza hediye ediliyor. Osmanlı Devleti tarafından bir karşılık olarak da veriliyor. Bu anılarla da gerçekten kadınlarımız da her zaman orada Mehmetçiğin bu vatanın yanında fazlasıyla oldular.
1: Milli bilincin güçlenmesine, milli mücadelenin aslında moral temelinin oluşmasına yol açan önemli bir savaş dizisiydi. Her bir emeği geçen bütün şehitlerimize de tekrar rahmetle yad ederek de buradan mesajlarımızı ulaştırmış olalım. Bu bilinçle bizler de dileriz kat ve kat üstüne katarak devam edebiliriz. Armağan Bey çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.
1: Gazeteci Armağan Canbaz konuğumuz oldu.

0: üzerine kat be kat ekleyerek ilerletebilmenin bir yolunda da somut olmayan kültürel mirasları konuşmak var. Bununla ilgili de Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tamaş bizlere her hafta farklı bir zenginliğimizi tanıtıyor. Sonu Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar Büşra Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi Kültür Yolu festivallerimiz bu yıl özellikle çok fazla ilimizde düzenleniyor. Her haftada sizinle bir ilimizi ziyaret ediyoruz, onun zenginliklerini, hazinelerini konuşarak. Eskişehir'deyiz bu hafta. Tabii Türkiye'nin maden zenginliğiyle ilgili, hazinesiyle ilgili hususta Eskişehir çok kıymetli olan illerimizden bir tanesi ve başlarda yer alabilecek bir il. Bu anlamda da ekonomik katkısı yadsınamaz. Şimdi onlardan bir diğer önemli madenimizi konuşacağız aslında. Dünyanın belki de en kıymetli lüle taşı Eskişehir'de çıkıyor. Büyük bir kısmı Eskişehir çevresinde çıkıyor. Şimdi lüle taşı nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Biraz açar mısınız bizlere?
1: Tabii Büşra Hanım, Eskişehir bu sene ilk defa kültür festivalleri kapsamında yer aldı. Ve ilk defa festival yapılacak burada. Bunun coşkusunu yaşıyoruz. Ben de sizinle şu an Eskişehir'den konuşuyorum. Lüle taşı aslında bilimsel adında sepiolit olan doğal ve oldukça hafif bir mineral aslında. Toprağın altında damarlar halinde bulunuyor ve çıkarıldığı anda aslında oldukça yumuşak bir yapıya sahip, kil gibi bir yapıya sahip. Bu özelliği de onu sanat için de çok uygun hale getiriyor aynı zamanda. Çünkü ustalar taşı çıkardıktan hemen sonra kolayca işleyebiliyorlar. Üzerine ince motifler oyabiliyorlar ve kurudukça da sertleşiyor, dayanıklı bir hale geliyor. Hatta lüle taşı için halk arasında bazen deniz köpüğü benzetmesi yapılırmış. Bunun nedeni de hem denginin beyaz oluşu hem de hafifliği. Elinize aldığınızda aslında elinize taş varmış gibi değil, çok hafif bir malzeme hissi verir. Tarih boyunca da lüle taşı neler için kullanılmış diye bakacak olursak, pipo yapımında, tesbihlerde, takılarda, bibolarda, küçük heykellerde, süs eşyaları yapımında kullanılmış ve üzerine de ince çiçek motifleri, Osmanlı desenleri, insan figürleri ve hayvan figürleri işlenmiş. Aslında burada taş sadece malzeme değil, ustanın da hayal gücünü ortaya koyduğu bir alan haline gelmiş. Bir de şu çok ilginç Büşra Hanım. Lüle taşı çıkarıldığı anda nemli ve yumuşak olur ama zamanla kuruyup sertleştiği için ustanın da onu işleyebilmesi için doğru zamanı bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
0: Değil mi? İnanılmaz aslında detaylı işlemeler yapılıyor üstünde, yumuşak olduğu zaman da kurumadan önce bunların yapılabiliyor olması lazım.
1: Hepsinin yapılıp bitiriliyor olması gerekiyor. Tabii bu bilgi de kitaplardan edinilmiyor. Yılların deneyimiyle geliyor.
0: Evet, ben baktığım zaman üzerinde biraz daha araştırdığımda Viyana'da da atölyelerde bu taşla ilgili çalışmalar olduğunu görüyorum. Hatta fazlasıyla ün kazanan yerler de var. O da Osmanlı döneminde aslında Avrupa aristokratları burada lüle taşı ile ilgili bazı malzemeler götürmüşler zamanında Viyana'dan.
1: Evet,
0: Hala
1: 1800 yıllara kadar özellikle Avusturya'ya çok fazla ihraç etmişiz. 1800 yılların başında bir ihraç yasağı getiriyoruz ama o döneme kadar Viyana'da Eskişehir'li taşının çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Hatta Viyana taşı olarak adlandırıldığını da görüyoruz kimi literatürlerde.
0: Aslında çok dar kuyulardan çıkarılıyor. Yani geleneksel yöntemlerle madenciler de çalıştıkları için oldukça zahmetli de bir iş anladığım kadarıyla. Zaten gördüğüm biraz da detaylarda şöyle bir nükteli bir yan da var. Çinlilerin taklit edemediği tek ürün olarak da
1: Evet.
0: adlandırılıyor. Yatırımcı bulmak zor tabii bunun. Bu kadar
1: Kesinlikle öyle.
0: meşakkatli bir yoldan çıkarılması. Kültürel miras olarak değerlendirilmesiyle ilgili noktada neler söylersiniz peki?
1: Şimdi şöyle, lüle taşı dediğimiz zaman aslında bizim aklımıza her zaman ülkemizde de direkt Eskişehir gelir. Ve dediğiniz gibi Eskişehir'de lüle taşı çıkarmak da oldukça zahmetli, dar kuyular açılıyor. Bazen metrelerde de deriye geliyor. Ruslar büyük emeklerle taşı çıkarıyorlar. Hatta bu işi yapanların anlattığına göre lüle taşı çıkarmak büyük bir sabır işi. Çünkü her kazıdan kaliteli taşları bulamıyorsunuz. Eskişehir de bu anlamda çok zengin, çok büyük madenlere ve çok iyi madenlere sahip. Şimdi somut olmayan kültürel miras açısından baktığımızda da aslında çok önemli bir ayrım var. Çünkü lüle taşı dediğimizde aklımıza ilk başta bir taş geliyor. Yani somut bir malzeme. Ama somut olmayan kültürel miras açısından önemli olan şey taşın kendi değil, onun etrafında oluşan bilgi, ustalık, gelenek ve yaşam kültürü diyebiliriz. İşte tam da bu yüzden lüle taşı işçiliği bir somut olmayan kültürel miras unsuru olarak değerlendiriliyor. Çünkü düşünün ki toprağın altından çıkan beyaz bir taşı herkes sanat eserine dönüştüremez. Bunun için yıllarca öğrenilen bir ustalık gerekiyor. Bu bilgi de çoğu zaman kitaplardan değil.

0: doğrudan ustadan çırağa aktarılıyor. Yani yatış ustalığının en önemli şeylerden biri de bu arada eli terbiye etmek olarak geçiyor kaynaklarda. Çünkü taş çok hassas bir malzeme. Yanlış bir oyma yaptığınız anda bütün emeğiniz boşa gidiyor. Bu yüzden de çıraklar önce uzun uzun ustalarını izliyorlar. Hareketlerini, taşı nasıl tuttuğunu, hangi noktadan baskı yaptığını bunları öğreniyorlar. Bunu çok güçlü bu usta-çırak ilişkisini biz görüyoruz. Evet. Bu da aslında somut olmayan kültürel miras için en önemli şey.
1: Günümüzde de hala bu usta-çırak ilişkisi güçlü bir şekilde devam ediyor mu?
0: Şimdi şöyle, aslında bir taşı atölyelerinden bahsetmek istiyorum ben biraz burada. Hı hı. Çünkü Lütaş'ın atölyeleri gerçekten sadece Lütaş'ın ayıldığı değil, aynı zamanda insanların gelip sohbetlerini ettiği, çaylarını içtiği ve ustaları böyle saatlerce izledikleri bir kültürel mekanlara dönüşmüş durumda. Özellikle Eskişehir'de birçok aile geçimini bu zamandan sağlamış geçtiğimiz senelerde. Atölyelerde sürekli bir hareket varmış, çırak yetiştirilmiş ve ustalar ortaya çıkarmış. Ama günümüzde tabii modern üretim biçimleri ve diğer üretim alışkanlıkları nedeniyle bu zanaatı sürdüren usta sayısı geçmiş döneme göre azalmış durumda. Çünkü el işçiliği sabır isteyen, zaman isteyen bir iş. Seri üretim ürünlerle rekabet etmek tabii takdir edersiniz ki çok kolay değil ama insanlar artık hızlı tüketen ürünlere alışmış durumda. Bu yüzden de geleneksel zanaatlar biraz kırılgan bu yapıda. Ama hala buna rağmen Eskişehir'de Lütaş kültürünün hala çok güçlü şekilde yaşatıldığını görüyoruz biz. Evet. Özellikle Odun Pazarı bölgesinde atölyeler bulunuyor ve kültürün en önemli merkezlerinden biri gelmiş durumda. Hala ustalar yetişiyor burada, taş oyuluyor, ziyaretçilere bu zanaat gösteriliyor. Bir de tabii müzeler, kültürel etkinlikler ve kültür yolu gibi festivaller de Eskişehir Lütaş ile ilgili sergiler bu kültürü daha yakından tanımamızı sağlıyor.
1: Tabii
0: turizm de tabii çok önemli. Hı-hı. Yani kültürün yaşamasında çok önemli bir rola sahip turizm.
1: Eskişehir'de insanlar... Lületaşı Müzesi de var. Bu tabii. Anlamda merak edenler de gezebilir. Çok incelikli eserler, ince oyulmuş eserleri görme şanslarına erişecekler. Saatlerce çalışan ustalar olmasına rağmen, özellikle bir ustamızın sözleri beni etkilemişti bunu okuduğumda. Yani hafızayı kuvvetlendirdiğini, Alzheimer riskini daha azalttığıyla ilgili bir değerlendirmesi vardı kendisinin. Bu da düşünülmesi gereken bir husus hakikaten. Belki burada da sağlık alanındaki yetkililerle de bakmak lazım. Çok uzun süre böyle bir işçilikte vakit harcayan birinin bunları söylüyor olması da gerçekten kıymetli. Ve işlenmemiş halinin yurt dışına çıkması da yasak. Ülkemizin böyle bir hazinesinden bahsediyoruz. Sizin vesilenizle de bu hafta Lületaşı'nı konuştuk Sonu Hanım. Çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Rica ederim. Hafta sonuna diliyorum.
1: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, illerimiz arasında seyahat etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bizleri dinleyenler hatırlayacaklardır. Çorum ilinin isminin hikayesini konuşmuştuk. İlçelerin isimlerinin nereden geldiğini değerlendirmiştik. Gizli bir hazine Çorum, farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran temiz havasıyla da tabii sağlık özelinde, özellikle de üzerinde bir misyonu da barındırmış tarih boyunca. Hala da onun etkilerini de gözlemliyoruz. Bu hafta o ilimizin lezzetlerini konuşacağız. Mutfağına yer vereceğiz. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu ile birlikte. Tolunay Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nezih hocamızla tarihini konuşurken ben dayanamamış, sürekli lezzetlerinden bahsederek araya küçük notlar koymuştum doğrusu, ama şimdi işin uzmanından dinlemek çok daha keyifli olacak. Beni şaşırtan mutfaklar arasındaydı, bunu itiraf etmek istiyorum doğrusu. Hakikaten böyle bir İç Anadolu'da zengin, lezzetiyle ön plana çıkan bir şehrimiz olarak da Çorum'u söyleyebiliriz. Siz ama genel olarak nereden açmak istersiniz? Tatlısından tuzlusuna, tatlısına konuşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, süremiz el verdiğince.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten çok zengin bir mutfak. Çünkü inanılmaz bir tarihi var, inanılmaz bir kültürü var ve Çorum ne yazık ki yurdumuzun pek bilinmeyen hazinelerinden bence. Çorum'u giden, oraya yolu düşen, belki bir Çorum'la arkadaşı olan, tanıdığı olan insanlar mutfağını tanıyor ama diğer vatandaşlarımız ne yazık ki Çorum'un lezzetlerini ve güzelliklerini pek bilmiyor. Şehir olarak da çok güzel, tarihi kültürel özellikleri de inanılmaz değerli. Mutfağı

0: çok zengin. Bahsettiğimiz gibi tarihi çok zengin olduğu için, pek çok kültür ve medeniyetin geçiş noktasında olduğu için, göç alan bir bölge olduğu için tarih boyunca bu çeşitlilik tabii ki bütün yemeklerine de yansımış. Aynı zamanda biz biliyoruz ki ta ilk çağlardan bugüne kadar hem buğdayla ilgili çok güzel, unla ilgili çok güzel yemekler yapmışlar, hem de yörede çok güzel pirinç çeşitleri yetiştiği için pirinç de çok güzel yemekleri de var. Ve ta saraya kadar Osmanlı döneminde pirinç gönderdiklerini biliyoruz. Ve bununla ilgili de festivaller yapıyorlar zaten. Yörenin pirinci gerçekten de çok ünlü. Hatta marketlerde satılırken tercih edilen, aranan ürünler arasında diyebilirim. Ama onun dışında çok bilinen ballı çeşitleri dışında akçertik gibi ya da böyle kırmızı çertik gibi farklı türleri de var. Kırmızı damarlı küçük pirinç çeşitleri de var yörede ve bunlar gerçekten de çok çok lezzetli oluyor. Şimdi düğünlerde Çorum beşlisi denen bir yemek yani çeşitliliği var. Çorum beşlisi düğün çorbası olarak başlıyor. Bir yahni mutlaka oluyor. Bir pilav, su böreği ve gül baklava. Çorum'un meşhur gül baklavası. Mesela bu mutlaka sunulan yemeklerden biri. Biz şunu görüyoruz. Mesela Konya'da da Afyon'da da yemek takımları denen özel böyle çeşitli yemekler vardır. Çorum'da da aynı bu şekilde bu beşini düğünlerde davet ettikleri zaman misafirlerine ikram ettiklerini biliyoruz. Yine Çorum deyince herhalde herkesin aklına İskilip dolma geliyor diye düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Evet, aslında yörede bunun adı İskilip dolma değil, cağ dolması. Ama biz İskilip'te o yapıldığı için biz İskilip dolma diyebiliyoruz. Cağ dedikleri aslında pirinçleri içine koydukları bez torba. Bez, o torbadan dolayı cağ dolma diyorlar. Yine akçertikle yapıyorlar yörenin bir pirinciyle. Tabii salma pilav yapılıp işte sonra bu bez torbaya doldurulup işte altına etlerin kazanda alınması ve 10-15 saat kadar pişirilmesi.

0: olmasını sağlıyor. Eskiden mesela Konya tandırı da üzerine limon sıkılarak da servis edilir. Soğan vesaire sonraki gelenektir. Asit, yağlı bir şey yediği zaman, asit Anadolu bilgeliği işte burada bakın. O ağızdaki yağ tadını azaltması için özellikle ikram edilen bir şey. Onun dışında şimdi yine kuru ve sulu mantısından bahsedeceğim. Kuru mantı, Çorum mantısı çok bilinir. İşte normal iç harcı yapılır ve altılı kapatılır. Altılı kulak şeklinde kapatılır ve tepsilerde kurutulur bu mantı. Bakın bu da çok pratik. Ramazan'da özellikle bu pişirilerek, ön pişirim yapılıp kurutulmuş mantılar serin yerde saklanır. Ramazan'da iftardan hemen önce işte ya da belki sahurda hemen pişirilerek sos üzerine gezdirilerek yoğurduyla servis beraber edin. Servis edilir ve kuru mantı bugün de Çorum'da çok tüketilen, sevilen, sulu mantının yanında çok tüketilen bir ürün. Yine kargıdan bahsedecek olursak sırık kebabı, işte kuzu ya da oğlağı sırığa geçirip kalın tuzlu olduktan sonra yapılan bir kebap. Ama kargının sadece sırık kebabından bahsetmek peyniri bence var, haksızlık. Evet, tulum peyniri inanılmaz lezzetlidir. Bence hani herkesin damak tadı kendine göre değişir ama Anadolu'daki en iyi tulum peynirlerinden biridir evet, bence.
1: Kars'ta tatmak nasip olmuştu Çorum'un bu kargı evet. peynirini. Gerçekten evet. çok kıymetli bir peynir.
0: Çok çok lezzetli, çok güzel, çok karakteristik bir peynir. Bence yani müdavim tulum peyniri sevenlerin araması ve bulması gereken bir ürün. Yine yörede unla, hamur işiyle çok güzel, çok çeşitli, çok farklı yemekler yapıldığını biliyoruz ama belki biraz helva çeşitlerinden de bahsedelim isterim. Helva, pekmezli un helvası yapımı, işte kara çuval helva vesaire diyorlar yöresel olarak. Çok yaygın ve çok güzel ürünler ortaya çıkartıyorlar. Ama bir gelenekten daha kısaca bahsedecek olursam, işte nişanlanan kızların, arkadaşlarının ve akrabalarının toplanıp işte tereyağıyla pudra şekeri iyice ovarak, dondurarak, azıcık da un ekleyerek yaptıkları bir şekerleme dedikleri bir çeşit var, tatlı çeşidi var. Hı-hı. Ve bu coğrafi işaret aldı, tescil aldı. Dinleyicilerimiz müsait olduklarında eğer arama motorlarının görsellerinden bakabilirlerse bu görsel şeylerini görmek de görmelerini de isterim. Hı-hı. Çünkü gelinin kız arkadaşlarının ve akrabalarının çeşit çeşit kalıplarla elde minik minik yuvarlayarak yaptıkları üzüm şekilleri, çiçek şekillerinde damat adayının evine bir tepsi işte gönderilmesi ve damadın evinde bu tepsinin beklenmesiyle hem harika bir gelenek hem de çok lezzetli. Çevreye de ikram edilen bir ağız hoşluğu meydana geliyor Çorum'da.
1: Ne kadar güzel. Tabii leblebiden bahsetmeden olmaz.
0: Aynen, aynen. Onu sana sakladım.
1: Buyurun lütfen.
0: Evet, o da leblebi tabii Çorum'a yolu düşen herkesin aldığı bir hediyelik. Kuru evet. nohuttan odun ateşiyle yapılan bir lezzet. Ve gerçekten de çok farklı. Çünkü kavurduktan sonra 2 gün dinlendirip, ikinci kavurmadan sonra tekrar bir 15-20 gün dinlendirip, evet. üçüncü kavurmada lezzetlendirdikleri ve odun ateşiyle yaptıkları bir kuru nohuttan yapılan bu lezzet inanılmaz güzel oluyor. Ve artık üçüncü kavurmadan sonra çok çeşitli lezzetler yapmaya başladılar.
1: Çeşit çeşit hani değil biz, mi? Farklı farklı.
0: Tabii yani tuzlu, tek bir biberli, aynen şekerli. Değil. Hani bunlar çok biliniyor ama yani artık hep inanılmaz çeşitleri var.
1: Lezzetlerle gerçekten kapatmak da bir ayrıcalık oluyor evet. doğrusu. Haftanın açılışını daha da renkli yapacaktır dinleyicilerimiz. Eksik olmayın aktardıklarınız için. Çok teşekkürler.
0: İyi günler diliyorum herkese.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu ile Çorum mutfağını değerlendirdik sevgili dinleyicilerimiz. Bu tatlı sohbetle veda ediyoruz. Kurtuluş yazıcı Adem Karaman, Büşra Tayırdam. Sağlıkla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini belirtti. Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, "Orta koridorun hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılını ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha adil biçimde yeniden inşa ediyoruz, dedi. Göktaş, bakanlık hedefinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, Kırklareli'de Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Bayram tatili trafiği karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in Türkiye ile ilişkilerini artırmak istediğini söyledi. Çin'le depreme karşı dirençli şehirler kurma ve sürdürülebilir kentler için işbirliği yapılacağını belirtti. Kurum, örnek projelerimizi ve mevzuatı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda tüm dünya ile paylaşacağız, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin temaslarının ardından ABD'ye döndü. Çin ziyaretini harika bir başarı olarak nitelendiren Trump, İran hakkında da mesajlar verdi. İran'ı yine tehdit eden Trump, "Her şeyi bitirmedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 39. ve 40. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda nesillerin ve ruhların da kaderini belirler. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün biri vatanın bekası için intikam yemini ettiren bir kahramanın, diğeri ise İnancının yerini korkuya bıraktığı bir gemicinin hikayesini dinleyeceğiz. Bu iki mektup, savaşın bıraktığı farklı mirasları, farklı coğrafyalardan gelen seslerle bizlere ulaştıracak. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Çanakkale'nin taşlı ve kanlı toprağında ismi verilmeyen bir şehit, elindeki küçücük deftere son vasiyetini yazıyordu. Etrafındaki ölümün kokusu onun için bir korku değil, bir davet gibiydi. O bu savaşı sadece vatanını savunmak için değil, aynı zamanda İslamiyet'in, Osmanlılığın bekası için bir görev olarak görüyordu. Mektup, bir veda mektubundan çok bir vasiyetti. Kız kardeşine hitaben yazıyordu. Onu çok sevdiğini, ondan geriye kalan tek aile olduğunu biliyordu. Ancak onun için asıl önemli olan vatan ve milletti. İslamiyet'in ve hilafeti mukaddesimizin ve Osmanlı'nın bekası için Şan Meydanı'nda şehit olduğumu işitirsen diye yazdı. Bu onun için bir gururdu. Asıl vasiyetini ise bir sonraki satırda dile getirdi. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekete hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Bu sözler onun için sadece bir intikam arzusu değil, aynı zamanda bir umuttu. O, kendisi şehit olsa bile neslinin devam edeceğini ve vatan için savaşanların hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyordu. Bu vasiyet, kız kardeşinin acısını bir misyona dönüştürmesini, bu acıyla bir kahraman yetiştirmesini istiyordu. Bu mektup sadece bir askerin şehitlik arzusunu değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve intikam arzusunun bir nesilden diğerine nasıl aktarıldığını da gösteriyordu. O, vatanı için canını feda etmeye hazırdı. Ama aynı zamanda vatanının geleceğini de düşünüyordu. İlgili mektubun alıntısıysa şöyle sayın dinleyicilerimiz. İsmi verilmeyen bir şehidin kız kardeşine yazdığı mektuptan alıntı. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladına

memlekete hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Bir kahramanın vasiyetinde yatan o sarsılmaz iradeyi dinledik. Onun için ölüm bir son değil, vatanın bekası için bir başlangıçtı. Peki ya, savaşın acımasızlığına karşı inancını sorgulayanlar, bir papazın sözüyle umut bulan ancak gökyüzüne bakarken bambaşka bir gerçekle yüzleşen bir askerin hikayesiyle devam ediyoruz. Semaya bakan gözler. Deniz her zaman mavi bir dost değildi. Bazen etrafa düşen mermilerle, suyun altında sinsice dolaşan denizaltılarla, her an bir torpido tehlikesiyle tahammülün dışına çıkıyordu. Genç gemici için bu ilk başlarda büyük bir korkuydu. Her dalga sesi bir tehdit gibiydi. Her köpük bir tehlikenin habercisiydi sanki. Fakat geçen pazar, vaaz esnasında papazın söylediği bir söz, onun için bir umut feneri olmuştu. Tehlike ve korku zamanlarında semaya bakınız. Genç gemici bu sözü kalbine kazıdı. Artık ne zaman bir mermi sesi duysa, ne zaman bir denizaltı tehlikesi hissetse, gözlerini semaya çeviriyordu. Mektubunda annesine bu yeni alışkanlığını anlatmaya çalıştı. Ama artık korkmadığını, çünkü papazın sözüyle bir teselli bulduğunu söylemek istiyordu. "Anneciğim, ben de daima semaya bakıyorum," diye yazdı. Bu, annesinin kalbini rahatlatacaktı. Oğlu, bir tehlikeden korunmak için inancına sarılıyordu. Ancak mektubun sonundaki o cümle, tüm bu teselliyi bir anda tersine çeviriyordu. Fakat bilir misin niçin? Bomba atıcı o uğursuz savaş uçaklarından biri var mı diye. O gökyüzüne inançla değil, korkuyla bakıyordu. Papazın sözü ise ona bir umut yerine yeni bir tehlikeyi haber veriyordu. Genç gemici için gökyüzü artık sadece Allah'ın ve meleklerin evi değil, aynı zamanda düşman uçaklarının da mekanıydı. Annenin eline oğlundan gelen mektubu aldığında bir sevinçle kalbi kabardı. Oğlu korkmuyordu. O inancına sarılıyordu. Bu düşünce annenin kalbindeki tüm endişeyi bir anlığına da olsa dindirmişti. Ancak iş öyle değildi. Mektubun sonundaki o cümle annenin dünyasını adeta başına yıkmıştı. O semaya bakıyorum dediğinde oğlunun Tanrı'ya sığındığını düşünmüştü. Oğluysa sadece yeni bir tehlikenin varlığını kontrol ediyordu. Genç gemicinin o saf, masum itirafı annenin kalbinde bir yara açmıştı. O oğlu için dua ederken oğlu gökyüzünde bir tehlike arıyordu. Mektup annenin elinde bir feryada dönüşmüştü. O artık ne dualarına ne de oğlunun hayatta olduğuna inanıyordu. O sadece oğlunun o korkunç sonu beklemesini hayal edebiliyordu. Bu mektup annenin ruhunda hiç dinmeyen bir fırtına başlatmıştı. İşte o ilgili mektubun alıntısını sizlerle paylaşıyorum. Valideciğim, etrafa düşen mermilerden, dört tarafta dolaşan denizaltılarından ve her an bir torpile çarpmak tehlikesinden dolayı burası tahammülün dışındadır. Ben ilk başta biraz korkar oldum. Fakat geçen pazar günü vaaz esnasında papazın söylediği şu sözleri hatırladım. Tehlike ve korku zamanlarında semaya bakınız. Anneciğim, ben de daima semaya bakıyorum. Fakat bilir misin niçin? Bomba atıcı o uğursuz savaş uçaklarından biri var mı diye. Evet sevgili dinleyiciler, bugün savaşın hem en kişisel hem de en ulusal cephelerinden iki hikaye dinledik. Bir yanda vatanın bekası için nesilden nesile aktarılacak bir intikam yemini vardı. Diğer yandaysa inancın yerini korkuya bıraktığı bir genç gemicinin hüzünlü feryadı. Bu iki mektup savaşın insan ruhunda yarattığı farklı etkileri gözler önüne seriyor, onların hatıralarını yaşatıyordu.

Tattığımız sürece ise kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinliyorsunuz.

0: Gazetecilik bitmeyen bir sevdadır. Aslında gazetecilik ve dolayısıyla habercilik bir ruh işidir. Kendisinde sanat ruhu olmayan bir kişi nasıl sanatçı olamazsa, habercilik ruhuna sahip olmayan da gerçek bir haberci ve gazeteci olamaz. Gazetecilik merak işidir, araştırma işidir, takip işidir ve düşünme işidir. Biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında adı geçen tek meslek gazeteciliktir. Amerika'da Kongre ifade veya basın özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasa çıkarmayacaktır maddesi bulunmaktadır. Gazetecilik Amerika'nın keşfinden çok önce başladı. İlk gazete Roma'da duvarlara el yazısıyla hazırlanarak asıldı. Matbaanın icadından sonra ilkin Almanya'da ve Hollanda'da basıldı. Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete 1831'de yayımlanan Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi, 2. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmış olup devletin sözcülüğünü yapıyordu. 1840'da yayımlanmaya başlayan Celidi-i Havadis de yarı resmi bir gazeteydi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz oldu. 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'in yayına başlamasından 2 yıl sonra, Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar Hareketi'nin önderlerinden Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. 1867'de Ali Suavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayınladı. Ali Suavi'nin Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı ve yurt dışında Türkçe yayınlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayınlanmaya başlamıştı. Basın dili de gazetecilikle birlikte doğdu. Türkiye'de medya sektörü 1990'lı yıllara kadar çoğunlukla gazetecilikten gelen kişilerin hakim olduğu bir alandı. Gazetecilikle ilgili kavramları da gazeteciler yazardı. Örneğin Ardahan Haber gazetesinden Necmettin Aslan gazeteciliği şöyle tanımlıyor. Gazetecilik toplumun ihtiyaç duyduğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üretebilmektir. Gazetecinin görevi olay ve olguları gerçeğe en yakın şekilde kurgulayarak okuyucuya aktarmak ve bilgilendirmektir. 1990'da özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte değişen teknolojik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle medya dışında faaliyet gösteren büyük sermaye grupları bu işe el attı. O yıllarda televizyon yöneticileri genellikle sektörden gelen, geçmişte gazetecilik veya televizyonculuk yapmış kişilerden oluşuyordu. Ama örgüt yapısı itibariyle yöneticiler doğrudan televizyonun sahibine bağlı olmuştur. İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında düzenlediği bir panelde Amerikalı Doktor Nancy Snow şöyle demişti. Gerçek en iyi propagandadır. Yalan ise en kötüsüdür. Ve bu son kısım çok iyi bilinmektedir ki ikna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için doğru sözlü olmalıyız. Bu kadar basit. Bu pek çok gazetecilik kurumu için geçerli olabilecek bir slogandır. Gazetecilik vatandaşın sesi olmaktır. Vatandaşın iddiasını gündeme getirmek ve ilgili kurumdan gelen açıklamayı da yayımlayarak yorumu halka bırakmaktır. Ayrıca gazetecilik haberinin arkasında durmaktır, haberi kaldırmamaktır. Çünkü haber gazeteciliğin namusudur, onurudur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini belirtti. Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur diye konuştu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Faiz dışı bütçe dengesi ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu ilerlediğini söyledi. Kamu harcamalarında etkinliği artıran politikalar sayesinde ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" ifadelerini kullandı. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, öğrencilerin ve işverenlerin süreçleri İşkur'un internet sitesindeki Ulusal Staj Programı bölümünden takip edebileceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, adım adım el ele bağımlılıkla mücadele programı kapsamında 200 milyon liralık destek çağrısının başladığını duyurdu. Program, gençlerin bağımlılıkla mücadelesi için önleyici çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Çocukların sosyal açıdan güçlendirilmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için destekler devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayına yönelik 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ekonomik destek ödemesi hesapları yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Ramspark Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etno Spor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin dönüşü uçakta konuşan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri reddetti, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa, İngiltere ve Ukrayna'yı barış sürecini baltalamakla suçladı. Yeni Delhi'den sert mesajlar verdi. Lavrov, "Avrupa ile müzakere istemiyoruz, kimsenin peşinden koşmayacağız" dedi. 70. Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin tartışmalar büyüyor. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde reytingler düşerken, sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılımını çifte standart olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film, Müzik, Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Özkan Pekesen ve ben Murat Ören. Bugün sevgili Özkan Pekesen'in ilmek ilmek seçtiği bir liste var. Türk filmlerinde yabancı orkestralar ve müzik örnekleri. Bakıyorum hemen listeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayrı örnek var bu listede. Biz de 30 dakika boyunca bu örnekleri sizlerle paylaşacağız. Tabi arada detay bilgileri

0: Özkan'dan alacağız ama senenin başından beri hep vurguladığım şu az söz çok müzik örneği öyle de yapacağız bu haftada. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili Özkan, çıkarmışsın bir liste. Mavi Eşarp, 1973, yönetmen Nejat Saydam, senarist Vural Pakel, oyuncular Türkan Şoray, Edison Yıldırım Önal, Leyla ölüm döşeğinde olan bir kadın, genç kadının doktor olan kuzeni Serdar, hastalığın İsviçre'de tedavi edilebildiğini söylese de Leyla'yı bir türlü ikna edemez ve olaylar gelişir. O dönemin filmlerinde böyle amansız hastalıklar, tedavi çabaları aslında ağır basar biliyorsun.
1: Şimdi hiç iddialı konuşmayı sevmem ama bugün öyle bir bölüm yapacağız ki bence dinleyenler çok keyif alacaklar. Çünkü o yeşil camın hakikaten biraz önce özetlediğin günlerini hatırlayacağız. Ve öyle müzikler seçmişler ki şimdi biliyorsun müzik yani film müziği yapmak bayağı meşakkatli bir durum.
0: Tabii.
1: Ama tam da o dönemlerde Avrupa'daki çok işte duygusal işte hareketli vesaire müzikleri şey yapan bir orkestralar dönemi var. Öyle orkestralar var ki aman Allah'ım o kadar başarılılar ki işte James Last gibi, Andre Kostalenez gibi bir sürü yani. Dolayısıyla biz de yani Yeşilçam'da o kısıtlı olanaklarla o plakları, o müzikleri takip etmiş ve bahsi geçen konulara uygun en iyi müzikleri bulup orada kullanmış o zamanı. Ve gerçekten filmi izlerken sahneleri o kadar uygun ki.
0: Oturuyor değil mi?
1: Şimdi Mavi Eşarp'ın müziğiyle başlayalım. Bir Rare Bird şarkısıdır. Çok önemli bir rock şarkıdır. Ama bunu Paul Mori Orkestrası öyle bir yorumladı ki tam bir tür film müziğidir. Benim inanılmaz sevdiğim bir şeydir. Umarım dinleyicilerimize çok sever. Sempati şarkındadır.
0: Evet, verdik yayına sevgili dinleyiciler örneği.

0: Geldik ikinci film örneğimize. Murat ile Nazlı,
1: Evet.
0: 1977. Senaristliğini Duygu Sağıroğlu yapıyor. Yönetmenlik görevi Memduh Ünde. 1970'lerin yine önemli isimleri Cüneyt Arkın, Fatma Girik. Bunlar rahmetli oldular ama Türk sinemasında marka isimler. Düşman ailelere mensup iki gencin aşk öyküsü. Çavuşoğullarından Murat tıp fakültesini bitirdikten sonra köyüne döner. Kar yüzünden yolda kalınca civardaki bir eve sığınır. Bu ev Murat'ın kan davalısı Hıdır'ın evidir. Durum anlaşılınca Hıdır Murat'ı evden kovar. Ancak Murat evde gördüğü Nazlı'ya çoktan aşık olmuştur. Aileler karşı çıksa da iki genç görüşmeye devam eder. Bu arada Murat baskılara dayanamaz. Nazlı'yı kaçırmaya karar

0: karar verir. Ancak Murat'ın akrabalarının kurduğu tuzak iki genci birbirinden ayıracaktır. Çok özetin özeti bu.
1: Ağzına sağlık abi. Öyle bir filmdir ki bu, o iki renkli gözlü insanı görürüz. Yani hem Fatma Giri'yi, iki büyük sinema sanatçısını görürüz. Bakın o zaman Yeşilçam'da film yapan insanlar öyle müzik bulmuşlar ki Leroy Holmes Orkestrası'ndan Romeo ve Juliet. Filme o kadar katkıda bulunur ki tam da bu senin işte özetlediğin şekline çok uygundur yani. Şimdi onu dinleyelim.
0: Ki Romeo ve Juliet de tarihteki önemli aşk hikayelerinden biridir. Onu dinletelim, ardından bir başka filmle karşınızdayız sevgili dinleyiciler.

0: Dinlettik sevgili dinleyiciler. Larry Holmes'tan Romeo and Juliet'i ve şimdi Yaz Bekeri, yönetmen Osman Seden, senarist Erdoğan Tünaş, oyuncular Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Deniz Erkanat. Yaz Bekeri 1974 yılına ait. Orhan'la Şermin evli bir çift. Şermin'in alkole ve kumara olan düşkünlüğü Orhan'ın canını tak eder. Çiftin evlilikleri yolunda gitmese de Orhan oğlu için evliliğini sürdürmeye çalışır. Ancak ettikleri kavga sonrası Şermin evi terk edecektir. Aradan geçen sürenin ardından Orhan bir başka isimle Leyla'ya tanışır. Orhan'ın kaçamak olarak baktığı bu ilişki kısa süre sonra yerini çok duygusal bir noktaya getirecektir. Ancak Leyla ile birlikte olmak Orhan'ın sandığı kadar kolay olmayacaktır. Yönetmen de Osman Seden, ki Osman Seden bir dönem TRT dizilerine de 70'lerde 80'lerde yönetmenlik yaptı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, doğru mu hatırlıyorum?
1: Kesinlikle doğru hatırlıyorsun ve Osman Seden çok ünlü bir isim.
0: Evet.
1: Yani ta siyah beyaz filmlerde Öztürk Serengil'in vesairenin, işte Fikret Hakan'ın aklına gelebilecek.
0: Yaşlılığı da çok da babacandı, böyle bembeyaz
1: Tabii.
0: sakalları değil mi?
1: Evet, çok da değişik
0: Kırmızı
1: bir karakterdir.
0: yanaklarıyla.
1: Yani enteresan bir adamdır. Dolayısıyla çalışmadığı isim yoktur ve bir şeydir yani. Bir markadır geçeceğim.
0: Hatta ben onunla ilgili şunu da vurgulamak isterim. Osman Seden artık ölümüne doğru bir sinema dergisine, bir dönem Türkiye'de çok fazla sinema
1: Evet,
0: dergileri
1: evet.
0: yayınlanırdı. Artık onlar da kalmadı. Bir yönetmen, genç bir yönetmen diyor ki Osman Seden'e, hep diyor yani böyle klasik şablon filmler çektiniz diyor. Biraz da böyle üst perdeden, gençliğin getirdiği bir pervasızlık vardır
1: Evet.
0: ya. Evet, öyle yaptık oğlum diyor. Yani o kadarına gücümüz yetti, o kadarını yaptık. Siz umarım daha ileriye taşırsınız. Böyle bir kendiyle barışık, alicenap bir tarafı da olan çok kıymetli bir isim Osman
1: Şimdi
0: Seden.
1: kesinlikle öyle. Ben mesela başka bir noktaya da şey yapıyorum onun profesyonelliğinde. Mesela bakın, Tarık Akan tam da böyle işte böyle bu tür filmlerde, duygusal filmlerde oynadığı dönemlerde bir partner buluyor ona. Gülşen Bubikoğlu. Bugün en son dizileri izleyenler şunu halen söylüyorlar. Diyorlar ki yani sinema pertesinde eğer bir aşk filminden söz edilecekse, hani böyle sevimli, sempatik bir senaryodan, ya bu kadar uygun bir
0: Daha ben
1: ikili.
0: bugün bu yayına girmeden önce bir tweette tam da bunu gördüm. Türk
1: Yani.
0: sinemasının unutulmaz ikilileri diye
1: Evet.
0: Gülşen Bubikoğlu ile Tarık Akan'ın fotoğrafı vardı.
1: İşte burada yine Osman Seden'in bence şeyini görüyoruz. O
0: Öngörüsünü değil mi?
1: seçimin. Evet. Şimdi filminde yine harika bir müziği var. Paul Mori Orkestrası, La Ventura. Zaten dinlendiği andan itibaren bugün bütün dinleyicilerimiz şunu söyleyecek. Evet, bunların hepsi bana bir filmi hatırlatıyor diyecek. Biz de zaten o filmleri senin sesinden hatırlatıyoruz abi.
0: Senin de katkılarınla
1: Çok
0: benim
1: teşekkür ederim.
0: sesim boş ver. Evet sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'desiniz. Türk filmlerinde yabancı orkestralar ve müzik örneklerinde Osman Seden'in çektiği Yaz Bekeri filmi ve Paul Morita La Ventura dinletiyoruz. Ardından bir başka filmle karşınızda olacağız.

0: Dinletik Özkan'cığım, yavaş yavaş artık programın 3'te 2'sini de kapatıyoruz. Sevgili dayım,
1: Evet.
0: 1977 yönetmen Zeki Özten, Ökten, senarist Süleyman Turan, oyuncular Tarık Akan, Hale Soygazi, Murat Erton. Küçük bir çocuk olan Murat'ın dayısı Tarık'la arasında farklı bir bağ vardır. O ailesinden görmediği ilgiyi dayısından görür. Murat Tarık'ı ne kadar sevse de babası Hulusi Tarık'tan haz etmemektedir. Dolandırıcılık yaparak geçinmeye çalışan Tarık peşine adamları takınca saklanmak için ablasının yanına gider. Bu sayede Murat'la bolca vakit geçiren Tarık bu sırada Murat'a ders veren Serap'la tanışır. Her şeyin yolunda gittiği sırada bir hırsızın Tarık'ın cebine çaldığı elması koyması işlerin karışmasına neden olacaktır.
1: Dönüp dönüp seyrettiğim film hangisi dedim deseler bana.
0: Bu
1: Sevgili
0: film.
1: dayım dedim. Çünkü dayını çok seviyordun değil mi?
0: Tabii.
1: Öyle tahmin ediyorum.
0: Tabii,
1: Yani
0: aynen öyle.
1: dayılar başka bir şey. Dolayısıyla böyle bir ilişki kurmuştum filmde. Yani Tarık Akan ve işte yeğeni arasında öyle bir ilişki vardır ki onu seyrederken böyle çok keyif alırsınız. Bir şeyi de okudun işte filmin konusunu. Tam bir Süleyman Turan şeyi,
0: Senaryosu.
1: senaryosu. Son derece basit, küçük bir elmas. Şey var, babası dayısıyla olan o ilişkisini de çok kızmaktadır Tarık Akan'a. Onları eleştirir. Ama çocuk der ki babasına, o beni hep maça götürüyor. Oysa sen hiç götürmüyorsun.
0: Yapmıyorsun.
1: Ben de çocukken spora çok düşkündüğümden sanki filmle hep böyle bir bağ
0: Bir özdeşlik
1: kurmuşumdur.
0: kuruyorsun,
1: Her zaman öyle olur.
0: evet.
1: Çok bir keyifle seyrederim. Pelham Kutman efsanesinde yine bu filmde görürüz. O kadar güzel bir müziği var ki bak hep böyle söyledim ama yine dinleyecekler ve o çekişmeyi görecekler. Frank Porcel orkestrası seslendirecek. Porte Voix yani hadi git. Hadi buradan git anlamına geliyor. Çünkü dayı o kadar rahatsız eder ki babayı.
0: Git
1: Belki de
0: demekle.
1: o yüzden bu şarkıyı seçti. Dönemi yaşayacağım müzik seçiciliği.
0: Hemen dinletelim sevgili dinleyiciler, ardından yine devam edeceğiz film müzik notada.

Geldik bir başka örneğe. Küçük Sevgilim 1971, yönetmen Orhan Elmas, senarist Erdoğan Tünaş, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Nubar Terziyan başrolde. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ablası Nevin'le birlikte yaşayan Lale, tıp fakültesindedir. Son sınıf öğrencisi olan Lale'nin okuluna ünlü bir beyin cerrahı olan Murat Hoca olarak gelir. Okuldaki tüm öğrencilerin ilgisini üzerine çeker Murat. Ancak genç adam gönlünü Lale'ye kaptırır. Lale'nin güvenini kazanabilmek için elinden geleni yapan Murat, sonunda Lale'nin kalbini kazanacaktır. Çift okulun bitmesinin ardından evlenmeyi planlamaktadır. Ancak bu sırada Nevin rahatsızlanır.

0: ve işler bambaşka bir yere doğru akar. Aslında baktığımızda Özkan, bu da bir Yeşilçam klasiği değil mi, drama trajedisi?
1: Yani işte şey var, hani bir filmde mesela olmazsa olmazlar var ya, işte kargaşa, sonuç, başlangıç,
0: Hüzün,
1: hüzün
0: acı.
1: vesaire, bütün bunların hepsini görürüz. Yani çok ilginçtir, benim hep aklıma o geliyor. Yeşilçam filmlerini az çok tahmin etmemize rağmen o filmi izlerken aa işte neler oluyor gibi şeylere, duygulara kapılırdık. Burada tabii Filiz Akın var, gene Cüneyt Arkın, o bütün haşmetiyle orada. Nubat Erdoğan'ı görürüz, gene onlara akıl hocası gibidir. İşte
0: Ben
1: bu
0: 80'lerde Feriköy öğrenci yurdundayken Nobert Terzian'ı o kadar sık görürdüm ki.
1: Nobert.
0: Elinde bir plastik çanta, pazar çantası, file. Böyle yorgun, argın, bitkin, parasız bir
1: O da
0: halde
1: ciddi bir emekçidir ya.
0: çok görmüşümdür yani.
1: Yani o da ta 50'lerden, hatta 40'lardan itibaren var sinemada. 40'ların tabii başında başlıyor. Devamında 60'ta, 70'te ve o da sanki yani Türk sinemasında şey, kadrolar bellidir ama mesela az çok neredeyse öyledir. 60'lardaki kadrolar 70'lerde biraz değişir. Ama biz onları öyle bir içimize sindirdik. Yani birlikte yürürken bir gün gördük ki büyük bir
0: Tabii.
1: şey vardı. Bir Yeşilçam
0: Tabii.
1: şeyi
0: Afişi
1: oluşturulmuş.
0: tabii.
1: Öyle bir kolaj yapmışlar mesela. Her fotoğrafa bakarken
0: Nerelere gidiyor insan, değil mi?
1: nerelere gidiyor? Şimdi bu filmin şeyini dinleyelim. Frank Porcel yine. Concerto pour One Voix adı altında bir şarkı. Şimdi belki ismini zorlandık okurken Fransızca ama o kadar ünlüdür ki. Yani bir kişi sesini kanıtlamak istiyorsa, ki bunun söyleye de tam da bununla gösterebilir maharetini. Son derece zor bir şeydir, eserdir. Ama dinlemesi o zorluktan dolayı bir o kadar keyiflidir.
0: Dinletelim, sonra veda için karşınızda olalım sevgili dinleyiciler.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da bugün Türk filmlerinde yer alan filmlerle uyumlandırılan yabancı orkestraların örneklerini sevgili Özkan bizlere seçti. Bugüne şu ana kadar 5 örneği verdik ve son Aşk Hikayesi 1900

0: 1971 yapımı bir film. Salih Güney var, Deniz Gökçer var, Yıldırım Önal, Münir Özkul, Renan Fosforoğlu, Nedret Güvenç. Senaryo Nejat Saydam'a ait. Ve bu filmde de Taner, Salih Güney'in rol aldığı, aklı havada olan bir zengin çocuğu üniversitede okumakta, futbol oynamakta, bir gün kütüphanede Deniz Gökçer'le, yani Gül'le tanışıyor. Aralarında büyük bir aşk. Yoksul bir kız olan Gül, Taner'in babasının karşı çıkmasına rağmen sevdiği gençle evleniyor. Ancak kısa bir süre sonra Gül'ün kan kanseri olduğu ortaya çıkar. Aslında film bir anlamıyla o dönemin kült filmlerinden Love Story, birebir.
1: Birebir aynı. Hiçbir şey yok yani. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Birebir aynıdır. Ve Love Story o kadar büyük bir etki yarattı ki, benzer o kadar çok film çekildi
0: Ali
1: ki.
0: McGrath miydi?
1: Ali McGrath Rain O'Neill birlikte işte filmin orijinalini seyrettiğiniz zaman hakikaten çok çarpıcısınız. Çünkü ilk kez böyle bir senaryo ile karşılaşılıyor. Fakat o kadar büyük bir etki yaratıyor ki insanlar ciddi anlamda, daha önce yine bir programda bahsetmiştim. Filmin devamını çekin diyorlar. Bir hikaye böyle bitemez. Yoksa insanların hiç psikolojisi bozulacak. Biz de hatta bu filmden başka filmlerde de hemen hemen aynı senaryo tekrar eder. Bu İspanya'da da böyledir. Almanya'da da böyledir. Çok ilginç. Love Story'nin birçok yorumu var.
0: Versiyonu.
1: Ama senaryo aynı ve müziğini ben yine orijinal müziğini seçtim. Orada da o kullandı zaten. Yine bir Fransız orkestrası. Francis Lai, Love Story.
0: Biz de bu anonsla veda ediyoruz sevgili dinciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadaydınız. Özkan Pekesen ve prodüktör ben Murat Örem haftaya bir başka başlıkla film müzik örnekleriyle karşınızda olabilmek ümidiyle alasmadık.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolun DNA'sını değiştiren, pota altındaki devlerin krallığını yıkıp keskin nişancıların dönemini başlatan o meşhur çizgiden, yani 3 sayı çizgisi ve kuralından söz edeceğiz. 1979'da NBA'de ilk uygulandığında bir sirk gösterisi olarak küçümsenen bu kural, bugün modern basketbolun en etkin silah haline geldi. Çünkü 3 sayı çizgisi basketbolu dikey bir oyundan yatay bir oyuna dönüştürdü. Eskiden oyun sadece pota altına topu indir ve uzununu kullan üzerine kuruluyken, bu kural sahanın her santimetresini değerli kıldı. Stephen Curry ile zirveye ulaşan üçlük devrimi takımların oyun felsefesini de tamamen değiştirdi. Artık orta mesafe şutları neredeyse bir hata, 7-8 metreden atılan üçlüklerse sanat kategorisinde. Avrupa'da ise bu çizgi taktiksel disiplinin anahtarı oldu. Çünkü sert savunmaları açmanın yolu dışarıdaki şutörlerle sahayı genişletmekten geçiyor. Özetle 3 sayı fiziğin yanına matematiği de koydu ve bu oyunu bir olasılıklar savaşına dönüştürdü. Peki, iki kıta arasındaki, Avrupa ve Amerika arasındaki tek fark felsefe mi? Tabii ki hayır. Kurallar ve saha ölçüleri de bu iki dünyayı birbirinden hala ayırıyor. NBA sahası 28.65 metre ile daha uzunken, Avrupa'da bu ölçü 28 metre. Asıl uçurumsa 3 sayı mesafesinde. NBA'de tepeden 7.24 olan mesafe, Avrupa'da güncel FIBA kurallarına göre 6.75 metre. Ayrıca NBA'de 6 faulle oyun dışı kalınırken, Avrupa'da sınır 5 faul. Periyot süreleri bile hala farklı. NBA toplamda 4 çeyrekten 48 dakika sürerken, Avrupa'da oyun 4 çeyrekte fakat 40 dakikada biter. Bu süre farkı Avrupa'da her hücumun ve her saniyenin çok daha kritik, çok daha gergin geçmesine neden olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 ay

Verilik verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Türkiye sağlık alanında attığı dev adımlarla yerli üretime hız verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli ultrason cihazı üretimiyle ilgili adımların hızlandığını söyledi. %90 yerli kalp pompa makinesiyle ilk ameliyatın yapılacağını da duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Bayram tatili trafiği, karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Dijital Park Teknokent, İstanbul Çekmeköy'de hayata geçirdiği ikinci blok yatırımını hizmete açtı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi ortaklığında kurulan Teknokent, 2 milyar 200 milyon liralık yeni yatırımla kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini organize eden Anset şirketine yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. 5 milyondan fazla uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda madde ele geçirildi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Beytüşşebap'ta ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 3'ü sağlık görevlisi, en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak, program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise iki maç futbol severleri bekliyor. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'le Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek. Haberleri dinlediniz.

0: Oyun bahçesi. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. İçimde küllenen kol alevlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın doğduğu şehirdeyiz bugün.
1: Bu kadar yürekten çağırma beni.

Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil, kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalıdır. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur, diyen Doğan Cüceloğlu'nun şehrindeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Denizin ortasında bir adanın üstündeki bir kale beliriverir birden. Yakınlaştıkça yanlış görmediğinizi, bunun gerçekten bütün adayı kaplayan bir kale olduğunu görürsünüz. Efsaneye göre Korikos kralının uzun bir süre sonra bir kızı olur ve ülkeye gelen bir kahin, krala kızının büyüyünce yılan sokması sonucunda öleceğini söyler. Kral da buna çok üzülür ve kızını korumak için denizin ortasındaki bu kaleyi yaptırır. Eşine az rastlanır bu kaleden çıkıp başka bir kaleye düşer yolunuz, Mamure Kalesi'ne. Denizin hemen yanındaki bu kaleye gece ayın, gündüz de güneşin ışığı düşer sanki. Yüzlerce yıllık geçmişinde her medeniyetin izi vardır. Sadece medeniyetlerin değil, birçok tarihi filme mekan olduğu için filmlerin de izi vardır. Mamure Kalesi'nin gizemli atmosferinden çıkınca rotanız Köşek Bükü mağarasına çevrilir. Zamanın elinde yontulmuş sarkıtlar ve dikitler içindeki taş duvarların arasında bambaşka bir dünyaya girersiniz. Su damlalarının sesi vardır sadece. Tertemiz bir nefes sunduğu için şifa mağarası diye de bilinir. Anamur çayının buz gibi suları çağırır sizi daha sonra. Akdeniz'in mavisinden, Torosların yeşilinden izler taşıyan bu cennet köşede, kuş cıvıltılarının içinde unuttuğunuz dinginliği, huzuru yaşarsınız. Ulusu Şelalesi'nin orada bir cevher gibi beklediğini görünce ayaklarınız sizi oraya götürür. Doğanın bu coşkulu mucizesi içinde kamp yapabilir, yürüyüşlere çıkabilir, birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Oradan rotanızı başka bir şelaleye yöneltirsiniz. Toroslardan gelen başka bir çağrıya, Yer Köprü Şelalesi'ne. Bu doğa harikası şelale, topraktan fışkıran bir serinlik pınarı gibidir. Gerçekle düş arasındaki bir köprüde hissedersiniz kendinizi.

Şelalelerin coşkusundan sonra Aynalı Göl mağarasının içindeki büyülü taşların arasına düşer yolunuz. Susarak sessizliğiyle konuşur sanki sizinle. Kadim bir sır gibi dağların arasına gizlenmiş sütunları, dikitleri bir ayna gibi binlerce yılı yansıtır. Buzul çağına bir yolculuktur. İçindeki gölün eşsiz görüntüsüne hayran kalırsınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Mersin'deyiz bugün. Mersin'in rengarenk sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz Sarı Çiçeğim oyunu. Oyuna katılan çocuklar el ele vererek bir daire oluştururlar. Oyunun başında seçilen ebe halkanın içine girerek gözlerini kapatır ve bir tekerleme söyleyerek kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Ebe bu dönüşü sırasında kollarından birini omuz hizasında kaldırır. Ebe tekerlemenin sonunda elinin işaret ettiği çocukla yer değiştirir.

Mersin'in deniz kokan sokaklarının bir diğer oyunu püsücük oyunudur. Oyun kız ve erkekler tarafından geceleri oynanır. Köyün yaşı büyük çocukları bir akşam köy meydanında toplanırlar ve yüzlerini boyayarak kendilerine bir kedi çehresi yapmaya çalışırlar. Daha sonra köydeki bütün evleri teker teker dolaşırlar. Çocuklar her evin önüne geldiklerinde kediye benzer sesler çıkarırlar. Bunun üzerine evdekiler de pis pis diyerek onları kovmaya çalışır. Çocukların gitmediğini gören ev sahibi, bu pisicikler galiba gitmeyecek diyerek onlara ne istediklerini sorar. Onlar da ev sahibinin verdiği kaymak, un, şeker, yağ gibi gıdaları alarak evden ayrılırlar. Ev sahibi bir şey vermezse kedi gibi miyavlamaya devam ederler. Daha sonra toplanan bu malzemeden tatlılar, börekler, çörekler yapar, birlikte eğlenirler. Torosların ağaçlarının oyunu var şimdi sırada. Orman oyunu. Oyun erkek çocukları tarafından oynanır. Oyuna katılan çocuklar iki takıma ayrılırlar. Her takımın bir bozbeyi, bir diğer deyişle başkanı olur. Çocuk sayısına göre 20 ve daha çok değnek oyun sahasına ikişer adım aralıklarla dikilir. Her takımdan bir oyuncu değneklerin arasına dalar ve değnekleri düşürmeden hızla geçişini tamamlamaya çalışır. Geçişini bitiren çocuk hızla takımına döner. Arkadaşının gelmesiyle birlikte bir diğer çocuk aynı işlemi tekrarlar. Değnekler arasından geçerken değnek düşüren çocuk oyunun sonuna kadar düşürdüğü değneğin yerinde ve ayakta beklemek zorundadır. En çok değnek düşüren takım yenilir. Oyunun sonunda ellerinde uçlarından tuttukları değneklerle yenilenler ve yenenler iki daire oluşturup birbirlerinin aksine dönerler ve bu dönüşleri sırasında türküyü hep birlikte söylerler. Ulu orman uludur, dereleri suludur, yüce dağlar koludur, meşeyle çam kokuludur. Bu eşsiz şehrimizin portakal çiçeklerinin, begonvillerinin sarmaladığı sokaklarının bir diğer oyunu var şimdi sırada. Lastik oyunu. Karşılıklı ayakta duran iki çocuk bacaklarına ip geçirirler. Diğer çocuklar da bu birbirine paralel duran iki ip üzerinden atlarlar. Her başarılı atlayışın sonunda ip biraz daha yukarı kaldırılır. Atlayamayan çocuk bacaklarında ip bulunan çocuklardan biriyle yer değiştirir. Sırada Mersin'in dillere destan güzelliğini sözlere dökecek kelimeleri bulma oyunu var. Bir kelime oyunu. Çocuklardan biri hakem seçilir. İki çocuk ya da takım arasında hakemin verdiği harflerle sözcük bulma yarışması yapılır. Verilen sesli ya da sessiz harflerle en uzun kelimeyi bulmayı başaran çocuk ya da takım bir sayı kazanır. Oyunun başında belirlenen sayıya ilk ulaşan çocuk veya takım oyunu kazanır. Açıl susam açıldır masallardan birisinin unutulmaz cümlesi. Masal gibi şehir Mersin'in oyunlarından bir diğeri de masalları çağrıştırır. Açıl kilit açıl oyunu. Bir grup oyunudur açıl kilit oyunu. Çocuklar ellerini yumruk yaparak üst üste dizerler. Eli en üstte olan, işaret parmağını yumruk olan elin içine sokarak "Açıl kilit, açıl!" diye bağırır. Çocuklar sırayla ellerini açarak bunu yaparlar. En altta bulunan çocuğa sıra gelince o da açmak için aynı hareketi yapar ve bağırır. "Açıl kilit, açıl!" Yumruğunu iyice sıkarak "Açılmaz!" der. Oyun karşılıklı şu konuşmayla sürer. Neden açılmaz? Anahtarı yok. Anahtarı nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaldı.

kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti, kül oldu. Bu konuşmalardan sonra bütün gruptaki çocuklar ellerini havaya kaldırarak "Vay bizim sakalımıza!" diyerek gülüşürler. Bu benzersiz şehrimizin her taşında bir güzellik yatan sokaklarının bir diğer oyunu çömel oyunudur. Grup oyuncuları içlerinden birini ebe seçerler. Belli bir alanda oynanan oyunda çocuklar alana dağılırken ebe alanın orta noktasında bulunur. Ebe oyunun başladığını belirten bir ses ya da hareketten sonra çocukları kovalamaya başlar. Ebeye yakalanacağını tahmin eden çocuk çömelir. Çömelen çocuğu ebenin yakalaması yasaktır. Çömelemeyip yakalanan çocuk ebe olur. Arka arkaya 3 defa ebelenen çocuk oyun dışı kalır. Tabiat parklarında birçok kuşa ev sahipliği yapan Mersin'in güvercin oyunu var şimdi sırada. En az 6 çocukla oynanır. Çocuk sayısının çift olması gerekir. Karşılıklı ikişer ikişer el ele tutuşan çocuklar yan yana sıralanırlar. Çocuklardan biri ebe, diğeri de güvercin olur. Güvercin olan çocuk el ele tutuşan iki çocuğun ellerinin arasına girer. Ebenin "güvercin yuvadan uç" der demez, diğer iki çocuğun ellerinin arasına girmesi, yani yer değiştirmesi gerekir. Yer değiştiremeyen çocuk yanar. El ele tutuşan çocuklardan biriyle yer değiştirir. Son oyunumuzsa değnekli mendil oyunu. İki grupla oynanan bir oyundur bu oyun. Her iki grup dikilen değnek üzerine konulan mendilin iki tarafında belirli ve eşit aralıklarla yerlerini alırlar. Her gruptan birer çocuk kendi gruplarına bakacak şekilde yerleşir. Oyunu yürüten çocuk 1-2 deyince değnek üzerindeki mendili hangi çocuk kaparsa arkadaşlarına gitmeye çalışır. Diğeri de bu çocuğu yakalamaya çabalar. Mendili yakalanmadan gruba varırsa o grup 1 puan kazanır. Yakalandığındaysa karşı grup puan kazanır. Oyun sonunda puanlar sayılır, fazla puanı alan oyunu kazanır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Eşsiz şehrimiz Mersin'i tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken doçent doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Fahrettin Alişar'ın İçel Çocuk Folklorundan Damlalar, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun Bahçesi'ni Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kalkma sanatı, 2023'te UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesinde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru, Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım.

0: Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili yanılmıyorsam ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duydunuz? Sizi akademik boyutta bir çalışma yapmayı iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından bu sadece el sanatı olarak değil bir çeyiz geleneği temelinde. Ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim bilimsel anlamda. Yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında naklettiğiniz üzere el sanatları dediğimiz ürün aslında bir toplumun tarihçesini, maddi ve manevi değerler bütününü, işte motif, dokuma ve işleme tekniği bakımından yansıtması. Antep işini diğer işlerden ayıran özellik ise işlendiği yörenin adını almış olması. Biz nasıl bir İngiliz danteli, İsveç gobleni ya da Fransız güpür gibi isimlerle dünya literatüründe ve toplumsal olarak adlandırılıyorsa, Antep işi de bu konuda işlendiği yörenin adını alması bakımından dünyadaki bu örnekler sıralamasına girmektedir.
0: Siz akademik çalışmalar da yaptınız bu konuda. Biraz da akademik çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
1: Tabii ki yaptık. Özellikle ben hani Antep işinin el sanatlarında ve giyim tarihçesiyle ilgili odaklandım. Bu konuyla ilgili olarak işte televizyon programında Anadolu'da giyimin Ayak İzleri programında olsun TRT'de yayınlanan ve çeşitli sempozyumlarda, el sanatlarının konferanslarında falan bu konuyu dile getirdik. Burada amaç giyimin veya nakışın bir toplumun hem üzerinde taşıması hem günlük eşyalarında bulunmasına dikkat çekmekti. Zaten bu süreçte UNESCO somut olmayan kültürel miras kapsamında da değerlendirildi ve tanınır hale geldi tüm dünya tarafından. Burada amaç özellikle bu işi yapanların, işleyenlerin, yaşatanların görünür olması. Yeniden toplumun belleğinde hali hazırda nasıl bir teknik ve süreç açısından yer almasına dikkat çekmekti. Hakeza da bunu başarmış olduğumuza ve bu sürecin hala da devam ediyor olmasına da değinmek isterim. Özellikle biz bu Antep işini tarihsel süreçte hikayeleriyle bilinen, yapım teknikleriyle bilinen bir el dokuması olarak görüyoruz. Ve özellikle anneden kıza ve usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor olması, işin meşakkatli olması da bu el sanatını diğer el sanatlarından el emeği göz nuru olarak da farkındalıkla ayırmakta.
0: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
1: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütünü içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği, göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
0: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
1: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlı oğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde kalmasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunun karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu Antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yapılan bu işin adı Antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında Gaziantep Valiliği tarafından Antep işi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelindi de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz Kraliyet ailesinden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
0: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki Antep işi nakışın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu, günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?
1: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun. Yani benim kendi çocuklarımda da vardı. Bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı deniyor.

0: gelen, aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçkurlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler Antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da Antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi Antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar ve iplik ve kumaş. Özellikle bir Antep işine dokumak için motifi belirlemeniz gerekiyor. Bu motife uygun olarak da kumaşın seçimi gerekiyor. Antep işinde de bu kumaşlar özellikle ipek keten, birman, mongol, poplin, mermer şah ya da patiska ya da buldan gibi birçok keten kumaşlara gönderme yapabiliriz. Ve kumaşın özellikle renkleri de seçimi de beyaz ve krem üzerine odaklanıyor. Diğer açısından da özellikle işlemede el kasnağı ya da gürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor ve iki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergif dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep demor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar. Yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz Antep işinde? Farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülen Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluk, lunakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de yani susma ve ajurda da kumaşın dokuma yönü ve iplik sayısı çok önemli. Ve ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor. Ve motifin iğneyle süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, usta ellerin ve isimlendirdiği kendi elemeye göz nuru. İşte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi,

0: bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime badem yani gibi işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lalil gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler bu ustaya gelsin, bu hanıma gitsin. En iyisini işte hani Kerem ile Aslı'yı Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için mesela Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi anti işçi bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arzı talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halde bir iş için 6 ay daha meşakkatli işte mesela. Bir bebekli, melekli motifler için 1 yıl öncesinden sipariş olarak iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Peki Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antep işi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman, değil mi?
0: Hayır, Antep işini zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işlemek için teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğneyle yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya Maraş işi olsun farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama Antep işinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek Antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz, değil mi? Yani kadının emeği var, kadının yaratıcılığı var. Ne dersiniz?
0: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin? Bana işte biraz önce sordunuz nakış hatlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antep işin nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
1: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
0: Şu anda geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bak Bak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin girmiş olması da hani bu işin daha da görünür hale gelmesini ve halk sanatlarının topluma özgü değerlerle daha da eğitimsel olarak taşınmasını kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta çırak ilişkisi yani hoca öğrenci ilişkisinde de burada bir usta çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te işte

0: Halkın beyni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden Antibişir gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
1: Evet, Sayın Öner, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda Antibişir özelinde de diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, Orta Koridor'un hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nü kutladı. Erişilebilirliğin herkesin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi anlamına geldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası'yla Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Bakan Yumaklı, 3 milyar 755 milyon 780 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun ilelebet yaşamasını diliyorum, dedi. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Şam yönetimi de İsrail'in Suriye'deki toparlanmayı baltalamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sonrası Washington'a döndü. Trump uçakta Tayvan ve İran'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Tayvan'a silah satışını görüştük, kararları ben vereceğim dedi. İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, her şeyi bitiremedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz ifadesiyle yeni saldırı mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin, 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak.

Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İsrail güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ramspark'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir ile Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek. Hava durumu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada çok değerli bir isimle birlikteyiz. Sağ olsun bizleri kırmadı efendim. Sayın Nihal Başkan bizlerle birlikte. Kendisi Yalova Süs Bitkileri İşletme Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı. Kısa adı Yaskop Kooperatifin ki bu şu anlamada geliyor, kooperatifçinin öneminden de belki birkaç cümle söz ederiz. Aynı zamanda Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin de Yalova temsilcisi, kendisi ziraat mühendisi, Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu. Nihal Hanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Hemen şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tabii ki çok konu başlığımız var. Zaten hani ünvanlarınızı sayarken bile çok değerli dinleyenlerimiz çok sayıda başlığı konuşacağımızı anlamışlardır. Çünkü inanınız bizim gerçekten çok dikkatli bir dinler kitlemiz var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kooperatifçiliği konuşacağız dedik. Tarım Orman Gençlik Konseyi'ni konuşacağız. Belki genç bir ziraat mühendisiniz aynı zamanda. Biraz gençlerin tarıma girmesi konusu, daha doğrusu son zamanlar bu ilgisizlik ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanırım biraz ilgi uyandı. Bunların hepsini şöyle kısa kısa değerlendireceğiz ama en başta şunu sormak istiyorum. Neden süs bitkileri sektörü? Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz ve yine naçizane bildiğim kadarıyla süs bitkileri sektörünün de kendi içerisinde pek çok alt dalı var. Siz hangisiyle uğraşıyorsunuz? Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Teşekkür ediyorum. 2012 üniversite mezuniyetinden sonra Yalova'ya dönüş kararı aldım. Bunun üzerine de Yalova'da potansiyeli en yüksek tarım alanlarından birisi süs bitkileriydi. Onun üzerine de uzmanlığım dış mekan süs bitkileri oldu. İşletmemde de dış mekan süs bitkileriyle çalışıyorum. Tohum, çelik ve aşıyla üretim yapıyoruz.
0: Ne kadar güzel.

0: Kendi işletmeniz var.
1: Evet.
0: Şimdi dış mekan süs bitkileri dediğimizde şimdi bize bir canlandırın lütfen. Şimdi kesme çiçekler var, büyük büyük ağaçlar var, çalılar var. Çok küçük böyle evlerimizde, ofislerimizde kullandığımız, daha doğrusu büyüklü küçüklü bitkiler var. Bu dış mekan dediğimiz hangisi?
1: Biz şöyle tarif edeyim. Çalı grubuyla çalışıyorum ben özellikle. Bu da ne oluyor? Peyzaj bitkilerinde, işte villalarda, orta refüjlerde kullandığımız, belediyelerin tercih ettiği ürünler oluyor. Daha çok görsellik, uzun yıllı, çok yıllık dediğimiz ürün grupları olmuş oluyor.
0: 2012'den beri yapıyorsunuz bu
1: Evet.
0: işi. Epey de bir zaman olmuş efendim. Dolayısıyla bu deneyimlerinizden de tabii ki yararlanmak isteriz. Son dönemde şöyle çok genel hatlarıyla hem üretimde hem de bu işin tüketiminde Türkiye'de hani en azından sizin başladığınız dönemden bugüne kadar gelişme var mı sektörde? Ne dersiniz?
1: Tabii gün geçtikçe gelişmeler devam ediyor. Biz şöyle tarif edeyim, sektörümüzü genel anlamıyla katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Yani bizlerin sektör olarak önceliği birim alandan maksimum verimimiz var. Ve bu katma değeri yüksek ürün olduğu için de ya asıl hedefimiz ihracat. Yani ihracat odaklı çalışıyoruz. Bu ne demek? Ürünlerimizde toprak yok. Kokopit, torflu üretim yapıyoruz. Belli bir standartta üretim yapıyoruz. Ve bunu yurt dışı piyasasına pazarlamaya çalışıyoruz. Sektörel olarak değerli bir kısımdayız. Bizler
0: Anladım.
1: için, ülke için çok önemli bir kısım.
0: Katma değeri yüksek üretim vurgunuz gerçekten son derece
1: Evet.
0: önemliydi. Ben elimde olduğu kadar süs bitkileri sektörüne programlarımda yer vermeye çalışırım. Tabii ki her üretim ürün çok değerli ama birim alandan belli bir maliyette hem iç ticaret hem de söylediğiniz gibi ihracat açısından yüksek katma değerli ürünler dediğimiz zaman tarım sektörü içerisinde karşımıza hemen doğrudan zaten süs bitkileri sektörü çıkıyor. Bir de şu var değil mi efendim? Şimdi mevsimlik bir şeyden bahsetmiyoruz. Neredeyse yılın 12 ayı istihdam sağlayan, sürekli bir döngüsü olan bir sektör. Böyle işte diğer hububat, bakliyat grubu ürünler gibi 3 aylık, 4 aylık işlerden bahsetmiyoruz galiba değil mi?
1: Doğru. Evet, yani şöyle tarif edeyim. İşletmelerimizde 12 ay boyunca personel çalışıyor. 12 ay boyunca biz istihdama katkı sağlıyoruz ve sürekli bir üretim döngüsü var. Bir sonraki sezonun ürünlerini mutlaka planlamayla gidiyoruz. Bu sebeple de işletme hani planlamalarıyla, satış stratejileriyle devam ediyor.
0: Peki. Şimdi hep şöyle diyorlar. Şimdi sektörün adı, üretimin adı çok güzel süs bitkileri. Bakıyorsunuz zaten hani işletme ziyaretlerimiz falan da oluyor. Cıvıl cıvıl, rengarenk. Birincisi bu iki algıda aslında kırılmaya sebep oluyor. Gözlemlerim yanlışsa lütfen beni düzeltin. Birincisi şu, sanki tarım sektörünün içinde olmayan bir sektörmüş gibi görünüyor. İkincisi de tüketici nezdinde de lüks ürünler üreten, dolayısıyla hani çok da ihtiyacımız olmayan, olsa da olur, olmasa da olur ürün grubuymuş gibi bir algısı olduğu için sanki hem karar vericiler açısından belli handikaplara sebep oluyor bu, hem de tüketici gözünde fiyatlardır, sizlerin de girdi maliyetleridir. Bunlar hani çok önemsiz demiyorum da ikinci derecede önemliymiş gibi geliyor. Sanırım bizim bu programımız, siz de konuk etmişken en büyük görevlerinden bir tanesi de bu programımızın bu algıları yıkmak. Ne dersiniz? Hangisinden başlamak
1: Evet,
0: istersiniz?
1: kesinlikle katılıyorum. Ben hep bunu söylüyorum. Yani süs bitkilerinin sorunlarını anlatmak yerine öncelikle süs bitkilerinin kendisini bir anlatalım. Yani burada evet lüks gibi algılanıyor, ikinci tüketim gibi algılanıyor ama önce bir gözümüz doysun. Yani güzellikler bir gözümüze görünsün, etrafımız bir şenlensin. Hani o noktada kesinlikle olması gereken bir konu. Ya tarımın farklı veya dışında kalıyor demek istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Hani stratejik ürünlerden farklıyız ama biz de kendi başında ayrı bir stratejik öneme sahibiz. Yani evet bir arpa, buğday bunların üretimi kesinlikle olmak zorunda. Ama bizler de dediğim gibi katma değeri yüksek ürün üretiyoruz ve ülke için bu da gerekli. Yani
0: Tabii ki.
1: hani en azından ihracat kısmında elimizi çok güçlendiren bir sektör. Bu noktada da hani unutulmaması gereken, kenarda kalmaması gereken bir sektör olduğunu
0: Ve
1: düşünüyorum.
0: tarımın içindesiniz değil mi? Biz tarım
1: Kesinlikle.
0: sektörüyüz diye şöyle gönül rahatlığıyla diyebiliyor
1: Ya ben
0: musunuz
1: her
0: efendim?
1: zaman söylüyorum, ben çiftçiyim. Yani en önemlisi o. Tarımın içinde veya dışında değil, çiftçiyim. Sadece bizlerdeki algı şundan sebep olabilir. Biz işletmecilikle devam ediyoruz. Yani aldığımız, ürettiğimiz ürünün satışına kadar tamamen bir işletmecilik esaslı devam ediyoruz. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Yani gerçekten biz çiftçiyiz.
0: O zaman takdir edersiniz ki ben hani üretimin pek çok boyutunu temsil eden insanlarla çok şanslıyım, röportajlar yapabiliyorum. Dolayısıyla şimdi tabii ki alt kırılımlarda belli farklılıklar gösterebilir ama bir buğday üreticisi, bir süt üreticisi girdi maliyetlerinden tutun da istihdama kadar hangi sorunları yaşıyorsa bir süs bitkisi üreticisi de aynı sorunları yaşıyor. Yani gübreye zam geldiği zaman da sizde bir sorun oluyor. Tamam, topraksız tarım yapıyorum dediniz ama az sonra soracağım. İklim değişikliği de sizi çok yakından ilgilendiriyor. Enerji maliyetleri yükseliyor. Yani çiftçi ne yaşıyorsa siz de süs bitkileri sektöründeki üreticiler olarak aynı şeyleri yaşıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Bunu da koyduk. Şimdi efendim gelelim işte tüketim boyutuna. Biz bunu pandemide yaşadık. Yani tamam işte pandemide ilk başlarda belki çok fazla bir etkisi görülmedi ama sonra insanlar yavaş yavaş hepimiz evlerimize kapanınca herkes doğanın ne kadar önemli olduğunu bence bir kez daha anladı. Ama sadece anlamakla kalmadı. Doğayı evlerinin içerisine alabilmek için kendi bütçeleri kadar herkes daha fazla süs bitkisi satın almaya başladı. Balkonu varsa balkonuna, bahçesi varsa bahçesine, hiçbir şey yoksa evinin salonuna daha fazla süs bitkisi koymaya başladı. Şuraya bağlayacağım. Yemek içmek kadar olmasa da bizim süs bitkilerine de ihtiyacımız varmışı biz sanırım pandemide biraz daha anladık. O süreçlerin sizin de gözlemlerinizle biraz alabilir miyim tüketici boyutunu?
1: Yani kesinlikle tüm söylemlerinizde haklısınız. Yani biz de bunun aslında gerçekliğini pandemide bizler de aynı şekilde anladık. Ya şöyle, evinde kalan herkesin o gerçekten ufak metrekarelerde bile o doğaya, o bitkiye ihtiyacı olduğunu kendileri de o zaman fark etti. Çünkü uzun bir süre ne olacağını bilmeden kaldığımız evlerimizde hani yapacak alternatifleri ararken ya bir bahçe var, bir doğa var ve bana iyi geliyor dediğimiz kısımda evet karşılıklı birbirimize faydamız oldu. Biz belki bitkilerimizi onlara sattık ama onlar da kendi iç huzurlarına döndüler. Ya orada denge güzel bir şekilde sağlandı. Umarım herkes bunun bilincindedir ve bu noktada da aynen devam ederler.
0: Pandeminin ekonomik hayata etkilerini biz insanoğluyuz tabii ki çok çabuk unuturuz her şey normale dönünce. Tekrar unutma sürecine girdik mi yoksa o bilinç hala devam ediyor mu tüketicide, ne dersiniz?
1: Şu an çok fazla devam ettiğini düşünmüyorum çünkü öncelikler değişti.
0: Öncelikler değişti, haklısınız. Şu iklim değişikliği konusuna gelelim. Ben sizi çok yakından takip ediyorum. Çok çeşitli organizasyonlara katılıyorsunuz. Çok güzel bilgilerinizi sunumlar aracılığıyla panelist olarak paylaşıyorsunuz. Mutlaka gözden kaçırdığım işleriniz de vardır, kusura bakmayınız. Dolayısıyla en azından bu konudaki raporları, açıklamaları takip ediyorsunuzdur. Süs bitkileri sektörü açısından da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini şöyle yan yana koyduğumuzda diğer bazı ürün gruplarında olduğu gibi böyle eyvah nereye gidiyoruz gibi bir durum var mı? Yoksa hala sürdürülebilir, belli önlemler aldığımız zaman devam edebiliriz şeklinde bir yaklaşım mı var? En azından kendi işletmenizde bir şey görüyor musunuz bu konuda?
1: Yani şöyle, su her geçen gün hepimiz için bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Yani süs bitkileri için de aslında kısmi olarak bir kritik eşiğimiz var bizlerin. Ama o noktada şöyle, işletmeleri birincisi kontrollü hale getirmemiz gerekiyor. Gerek fazla direni olan sularımızı toplayarak, gereksiz sulamalardan kaçınarak veya işletmelerimizi ona göre uyarlayarak bunun bir nebze önüne geçebiliyoruz. Ve aynı anda da uygulama kısmında da yani bizim işte bazı komitelerin oluşmasında işte bakanlığa sunduğumuz diğer o raporlar neticesinde de hani değişik bitki uygulamalarına geçilebilir. Yani orada neden su tüketen bitkiler yerine daha az su tüketen bitkiler olabilir? Bazı önlemlerle bu su tüketimini en azından bu iklim değişikliğine sebebiyet veren kısımları bir nebze çözebiliriz.
0: Kurakçıl peyzaj diyorsunuz aslında. Son dönemde takip ettiğim kadarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu konuda da mevzuatlar yayınlandı, rehberler çıkartıldı. Bunların hepsinin uygulamaya geçmesi tabii ki belli bir zaman alacaktır ama şöyle de bir yanılgı olmasın. Kurakçıl peyzaj dediğimizde içinde bitkinin bulunmadığı işte sadece işte taşlarla ya da çeşitli dekorlarla yapılan peyzajlardan da bahsetmiyoruz değil mi? Yani içinde
1: kesinlikle
0: yine bitki var. Sadece hani az su isteyen bitki mi? Bir tarif eder misiniz?
1: Yani
0: ne anlayacağız biz şimdi?
1: Kesinlikle hatta biz bunu bazı noktalarda da açıklamasını yaptık. taş, işte yeri geliyor bazı işte ağaç kabuklarıyla falan yapılan uygulamalar.

0: da gördük. Ancak bahsettiğimiz bu değil. Dediğiniz gibi yani su tüketimini kısmi oranda kontrol edebildiğimiz veya bunu sulama şekilleriyle yapabildiğimiz, yani en azından o uygulama yapılan bölgenin sulama sistemini değiştirerek kontrol altına alarak
1: Aynı
0: yapabiliriz.
1: tarladaki damla sulama gibi şeylerden mi
0: Kesinlikle. Evet.
1: bahsediyorsunuz?
0: Aynen ondan bahsediyoruz. Neden? Çünkü sahadaki o kullanılabilirliği kendimiz kontrol ettiğimiz sürece verdiğimiz miktar, verdiğimiz saat bunlar çok önemli faktörler. Bunu da kontrol ettiğimiz sürece en azından bu su tüketimine faydası olacaktır. Oradan da devam edebilir uygulamalarımız.
1: Anladığım kadarıyla eyvah diyecek bir durumumuz yok. Üreticilerin bilinci arttığı sürece ve söylediğiniz gibi teknik ve ekonomik unsurlar kullanıldığı sürece bu sektör devam edecek diyorsunuz. İhracat dediniz. Bildiğim kadarıyla son dönemde süs bitkileri sektörünün ihracatı eskiden ithalat fazlaydı. Şimdi ihracat fazla. Çok şükür ki. Ve hatta yine son dönemde ihracat ithalatı 2 kat geçmiş durumda. Çok fazla rakamları sevmiyoruz bu programda ama hani 150 milyon dolara yaklaşmış bir ihracat var ve bunun yarısı kadar bir ithalat var. Bu gerçekten sektörün de net ihracatçı olduğunu gösteriyor. İşte katma değer dediniz ya, biraz oraya bağlamak istiyorum ama genelde bir fikir de oluşsun. Şimdi biz hangi ülkelere hangi ürünleri, çok başat bir iki örnek yeterli, gönderiyoruz sadece fikir oluşturması için.
0: Yani
1: İhracat hakkında biraz bilgi.
0: örnek veriyorum, yani kendi işletmemden geçen hafta olabilecek olan işte Gürcistan yüklememiz var, Bulgaristan yüklememiz var. Bizim için en azından ihracatta şu an olan kısımlar biraz daha Irak gibi ülkelerde, ama şu an tabii o da bazı sebeplerden dolayı askıda diyebilirim. Ama asıl hedefimiz Avrupa ülkeleri.
1: Ki
0: Yani
1: oraya da
0: biz
1: girmeye başlamışız değil mi
0: evet,
1: Nihal
0: yani
1: Hanım?
0: asıl hedefimiz orası ve biz oralara hitap ettiğimiz sürece başarı orada.
1: Şimdi bu ülkeler, özellikle Orta Avrupa ülkeleri, bizden çok daha önce başlamışlar ve bildiğim kadarıyla hani hem sektörel mevzuat altyapılarını hem de tabii ki ona göre işletme yapılarını kurmuşlar. Biz onlara bile her geçen yıl artan miktarlarda ürün ihraç ediyormuşuz. Dolayısıyla bizim kalite konusunda da hani artık sıkıntımız yok diye gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: %100 diyemesem bile
1: Tabii.
0: %90 olarak diyebilirim. Yani
1: Evet.
0: her geçen gün en azından oradaki ülkeleri hedef alarak kendimizi yenileyerek bu kısımda çalışmalar yapıyoruz diyebilirim.
1: Tamam. Daha konuşacak çok konu var ama konu başlığımız da çok. İhracat konusunu burada en azından fikir edinmek açısından bitirelim. Biraz iş tüketime gelelim. Hep şeyi konuştuk, hani pandemiden falan hareket ettik ama bireysel alımları konuştuk. Bildiğim kadarıyla sektörün en önemli alıcısı yerel yönetimler, kamu kurumları. Bunların da tabii ki yaptıkları uygulamalar doğrudan sizin sektörünüzü çok yakından etkiliyor. Ez cümle şunu sormak istiyorum. Sektörün özellikle büyük alım yapan yerel yönetim ve kamu kurumlarından beklentileri nelerdir? Nasıl toparlanabilir?
0: Yani şöyle söyleyebilirim onu da. Ya yerli üreticiyi destekleyici olmalarını
1: İthal ürünü
0: talep ediyorum.
1: almayın mı diyorsunuz
0: Evet,
1: özetle?
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Aynen. Çünkü bizim o kalitede, en azından o kaliteye yakın gerçekten çok güzel ürünler üreten üreticilerimiz var. Kendi ülkemizde bunu yapamayacaksak zaten, bir de bunu yerel yönetimlerin kontrolü ve öncülüğünde yapamayacaksak bu üzücü bir durum olur. O yüzden öncelikle onu beklerim ben kendi adıma, onu söyleyeyim. Onun haricinde de ya üreticiden eşit miktarda şeffaf bir şekilde ürün almalarını talep edebiliriz.
1: Yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının ithal ürün almalarını gerektirecek çok önemli bir sebep var mı? Ben hani
0: Hayır.
1: bir gazeteci olarak böyle bir sebep görmüyorum
0: Yok.
1: çünkü. Yani illa Türkiye'de olmayan bir bitkiyi hem de çok ciddi paralar vererek oraya dikmektense benzer, muadil, aynı zevki veren, aynı teknik özelliklere sahip yerli bir bitkiyi belki o anda o kadar sayıda Türkiye'de bulamıyorsak bile üreticisine önceden haber vererek ürettirip yerli ekonomiye katkı sağlayabiliriz diye
0: Kesinlikle.
1: düşünüyorum.
0: Evet.
1: Değil mi? Doğru.
0: Doğru.
1: Şimdi efendim teşekkür ediyoruz. Biraz kooperatifçilik konuşalım. Tabii ki hani bir kooperatifçilik öyküsü ya da Yaskob'un Yalova Süs Bitkileri İşletme Kooperatifi'nin uzun adıyla bir hikayesini sizden istemeyeceğim ama yine hep söylüyoruz, söz programı yapmak zordur çünkü insanları hayal ettirmek zorundasınız.

0: vermiyorlar çünkü. Ben Yalova'ya geldiğimde, kooperatife geldiğimde nasıl bir üretici yapısı göreceğim? Ne kadarlık bir ekonomik alana hitap ediyorsunuz? Gerçekten siz şeyi çok iyi bilirsiniz tahmin ederim. Bir evrensel kooperatifçilik ilkeleri vardır. Gerçekten öyle bir kooperatif mi? Yoksa hani bir de tabela kooperatifleri vardır memlekette. Siz benim derdimi çok iyi anladınız. Buyurun efendim.
1: Yani kesinlikle şöyle söyleyeyim, yürekten inandığım bir kooperatif ve bu uğurda da yola çıktığım
0: Ne güzel.
1: çok güzel, benden hariç 9 değerli arkadaşım daha var.
0: Sağ olsunlar.
1: Şöyle, biz çok yeni kuruluş olan bir kooperatifiz ama gerçekten birbirine inanan, güvenen ve bu uğurda da hani çalışmalarına devam eden arkadaşlarız. Yani ortaklarım olarak hitap ediyorum onlara da. Şöyle, bizler çok büyük ölçekli işletmeler değiliz. Ortaklarım adına da konuşuyorum ama şöyle bir şekilde yola çıktık. Standart ürün, kaliteli ürün ve biz bu yurt dışı pazarına daha kuvvetli nasıl girebiliriz diye yola çıktık. Öncesinde çok toplantılar gerçekleştirdik. İşte nasıl bir yol izleyebiliriz, neler yapabiliriz? İşte adı şirket olur, kooperatif olur, böyle bir planlamayla çıkmadık ama tüm toplantılar neticesinde böyle bir kooperatif oluşumuna ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Yalova'daki ilk kooperatifiz, süs bitkileri üretimi
0: Anladım.
1: kısmında. Biz de bu noktada dedik ki neler yapabiliriz? Genç arkadaşlardan, güzel üretici arkadaşlardan oluşan, kendileri daha önce böyle işletmelerde yöneticilik yapmış, kendi alanlarında uzman, kaliteli ürünler yapan arkadaşlar olmuş oldu.
0: Sanırım yaş ortalaması da daha düşük.
1: Evet,
0: Evet.
1: aynen. O şekilde de devam etme kararı aldık. Genel kurulumuzun ardından da sağ olsunlar başkanlık görevini bana verdiler. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu uğurda şeyi düşündük. Yani biz pastayı nasıl bölüşebilirizden ziyade pastayı nasıl büyütebiliriz? Yani biz
0: Harikasınız.
1: bunun için neler yapabiliriz? Ya inanın, oturduğumuzda toplantılarımız çok verimli geçiyor. Tamamen şey üzerine, işte saksıyı daha iyi nasıl tercih edebiliriz? Torfu daha kaliteli nasıl kullanabiliriz? Ve bunu yaparken daha ucuza nasıl mal edebiliriz? Gerekirse karlılığımızı nasıl arttırabiliriz? Yani bu şekilde konuşmalarla çok güzel bir yola gideceğimize inanıyoruz. Dediğim gibi inanarak yola çıktık. Ve arkadaşlarımın hepsini tekrar vurguluyorum. Birbirinden çok değerli insanlar. Bu noktada da devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de en azından şu sözü verebiliriz. Kooperatifin faaliyetlerini duyurma konusunda her zaman
1: Çok
0: destekçinizdiz. Bunu
1: teşekkür
0: da
1: ederiz.
0: Yolunuz açık olsun
1: Çok
0: diyeyim
1: teşekkür
0: efendim.
1: ediyoruz. Çok sağ
0: İlerleyen de
1: olun.
0: dönemlerde gelişmeler olursa biz buradayız. Şimdi efendim, Tarım Orman Gençlik Konseyi tekrarlamakta fayda var. Yalova temsilcisiniz bu konseyin. Şimdi konseyi soracağım da ilk önce gençlik meselesinden bir girelim. Yaş ortalamasını hep tekrarlıyoruz her programda. Belki dinleyenlerimiz bile sıkıldı. İşte 58, bazı raporlara göre 60. Giderek kaçılıyor ne yazık ki. Tabii ki bunun fiziki güçlükleri var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Son dönemde tabii Avrupa çok daha önce başladı buna. Emek dediğimiz güç tarımdan kopup katma değeri biraz daha yüksek diğer sektörlere kaymaya başladı. Bu 2000'li yılların başındaydı aslında Avrupa'da. Siz de takip etmişsinizdir. Biz de işte o süreci bir 20-30 yıl gerisinden geliyoruz. Bunu yaşayacağız.

0: tane çiftçi prototipi kalacak. Bir tanesi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla gerçekten hani çağın gereklerini yakalamış, teknolojiyi kullanabilen, dünyayı okuyabilen, finansal okur yazarlığı olabilen bir ve kendi ailesinden de biraz işletmede kalmış olan, hani sıfırdan başlamak çok zor bir süper gençler. Bir de tabii ki çok büyük uluslararası firmalar çok büyük toprakları ya birleştirip ya alıp iki tane böyle çiftçi diyebileceğimiz profil kalacak. Biz tabii ki herkes alnının terini yiyecek, o başka bir konu ama birinci profilden yanayız. Gençlerimiz girsin diye. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Yani umut var olalım mı yoksa eyvah ne yapacağız mı diyelim?
1: Eyvah ne yapacağız demeyelim. Yani bunu demek istemiyoruz aslında ama öbür kısım için gerçekten çalışıyoruz. Yani gençleri en azından arkadaşları sektörlere nasıl davet edebiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu noktada gerçekten evet şu an olumsuzluklar üzerine kötü bir noktadayız. Fakat olmayacak diye bakarsak hani o karamsarlığa ben en azından çok girmek istemiyorum. Biraz geç de olsa, biraz şey de olsa onlar da fark edecektir ya da fark etmelerini bir şekilde sağlayacağız ve onların
0: Sorum
1: tarımı,
0: o.
1: evet,
0: Sorum
1: tarım,
0: o.
1: evet.
0: Fark etmelerini nasıl sağlayacağız? Şimdi sizler tabii ki önderlik etmeye zaten başlamışsınız. Daha fazla göstermek gerek, duyurmak gerek. Bizim de hani bir görevimiz de bu. Çok küçük ama en azından bunu yapmaya çalışıyoruz şimdi. İki, belki bundan çok daha önemlisi biraz destek de olunacak yani. Destek derken sadece kamu tarafından verilen destekten bahsetmiyorum. Yani hem kooperatifçilikte hem onların teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanması, hem bilincin artması konusunda eğitim çalışmaları. Bilmiyorum, şu anda aklıma bu bir iki madde geldi. Belki siz detaylandırırsınız ya da eklersiniz.
1: Yani şöyle bizler mesela işletmelerimizde destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle lise, üniversite düzeyindeki tarımsal mesleki kısımdan gelen arkadaşlara hani işletmelerde çalışma, staj anlamında imkanlar
0: Ne güzel.
1: vermek istiyoruz. Onlara belki bir bakış açısı hani sağlayabilirsek işletmelerde çalışma garantisi de veriyoruz. Ama ya şu an bu oran çok düşük de olsa bunu kıracağımıza inanıyorum. Hani bundan sonrasında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de dediğiniz gibi işte bizim konseyin içerisinde yer almamız, işte kooperatif gibi oluşumların artık gençler tarafından da yapabileceğini inandırmamız bunlar da etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi geliyoruz Gençlik Konseyi'ne, Tarım Orman Gençlik Konseyi. Yanlış bilmiyorsam eğer Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi'ne bünyesinde görev yapan bir konsey bu diyeyim. Temel bilgileri sizden alayım. Yani ne yapıyorsunuz, nasıl bir araya geldiniz, ne yapar bu konsey, nasıl ulaşırız? Bir sürü sorun var. Buyurun.
1: Evet, doğru. Tarım Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığı'na bağlıyız. Şöyle anlatayım. Biz 40 il, 42 temsilciden oluşuyoruz. Aramızda hepsi birbirinden değerli, uzman arkadaşlardan oluşuyor. Nedir bu? Örnek veriyorum. Ben süs bitkilerini temsilen, evet bu konseydeyim. Ancak bu konseyin içerisinde büyük baş, küçük baş, incir, narenciye, yani tarımın tüm sektörlerini, tüm alanını kapsayan bir yapı içerisindeyiz biz. Bu da ne demek oluyor? Birinci önceliğimiz zaten tarıma gençleri davet etmek. Yani bizler belki birer onlar için rol model olabiliriz. Tarımda bizlerin varlığını göstererek belki onların da katılımlarını sağlayabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Ama bunun haricinde de yani diğer alanlarımızı da genişleterek, eksik kaldığımız noktaları da belirleyerek onlarla beraber devam etmek istiyoruz. Fakat biz bu süreçte sektörlerimiz içerisinde olumlu olumsuz yaşadığımız tüm süreçleri bakanlığa birebir aktarıyoruz. Tüm yetkililerle görüşerek, işte sahadaki sorunlarımızı dile getirerek en kısa sürede çözüme üretilmesini, çözümlerin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu da en azından bizim haricimizdeki diğer çiftçilere, diğer üreticilere de faydalı olmaya çalışıyoruz. Genel anlamda bu şekilde ilerliyoruz.
0: Sayın Bakan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı'nın birkaç konuşmasında özellikle bir, bu işi çok önemsediğini, ikincisi de hani doğrudan konseyden biri aradığında hiç aracısız kendisine ulaşılabildiğini söylemişti. Bu gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Böyle bir trafiğin yakalanması mevcut sorunların çözümü konusunda da çok büyük bir ivme sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu yaşıyor musunuz?
1: Kesinlikle doğru. Yani
0: Harika.
1: birebir bakan beyle temas halindeyiz. Genel müdürlerimizle, bakan yardımcılarımızla, daire başkanlarımızla tamamıyla birinci kısımdan temastayız.
0: Kendi aranızda toplanıyorsunuz. Tabii sorunlar.

0: çözümler, bunları ilgililere sunuyorsunuz. Peki daha da büyümesi, illa konseyin içerisinde olması şart değil. Gençlere daha çok ulaşmak konusunda belki eğitim ve yayın dairesinin de desteğini alarak çeşitli organizasyonlarınız var mı?
1: Şöyle zaten şimdi öncelikli olarak biz evet 42 temsilciyiz ama şu anki çalışmamız bizlere de bağlı olacak bir 10'ar kişilik daha bir komite kurulup alt komitelerle birlikte hedefimiz 400 kişiye çıkmak. Yani hani biz şu anki önceliğimiz, şu anki hedefimiz başkanımızla beraber bu. Ama bunun haricinde de tabii ki illa konsey üyesi olması gerekmiyor. Yani sahadan bize gelen bir sorunu biz yetkililere ileterek bu aradaki görevi sağlayabiliyoruz. Bunun için de hani bizlere ulaşan gerek yani WhatsApp üzerinden veya işte sosyal medyalar üzerinden bizlere ulaşan kişiler olduğunda bunları ilgili birimlere aktarıyoruz zaten. Yani o arada gerçekten bir köprü görevi görüyoruz.
0: Anladım. Bir yandan da takip ettiğim kadarıyla yani bu ünvanınızda da belli yerlerde sadece siz değil diğer arkadaşlarımız da konsey üyeleri de temsilciler de tabii ki hem konseyin anlatılması hem de gençlerin yaşadığı sorunların daha geniş kitleler tarafından duyurulması için gördüğüm kadarıyla organizasyonda fikirlerinizi, görüşlerinizi aktarıyorsunuz. Son 1-2 dakikam efendim. Şimdi tabii ki cinsiyetçi bir yaklaşımda kesinlikle değil ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten politika setinde de o var yani kadın ve genç çiftçiler. Şimdi kooperatifi sorduk, sektörü sorduk, gençliği sorduk, konseyi sorduk. Bir de diğer kimliğinize. Bu sektörde bir kadın olarak çok zorlanıyor musunuz? Erkeklere oranlı avantajlarınız ve dezavantajlarınız var mı?
1: Yani şöyle ya zorlanıyoruz demeyeceğim, demiyorum. Kesinlikle ya bu alanda bence pozitif bir ayrımcılığımız kesinlikle var. Onun haricinde de ya kadın isterse her şeyi başarıyor ve kadının bakış açısı ben kendi adıma söyleyeyim işletmelerine olumlu anlamda yansıyor. Neden? Ya bizdeki o hassaslık, titizlik, biraz daha böyle farklı bir yaklaşım açısı, farklı bir bakış açısı işletmelerimize geliyor. Ben bu noktada hani evet destekler şeyler kısmında hani biraz daha avantajlı gibi görünüyor
0: Tabii.
1: ama kesinlikle hani başarılı olduğumuza inanıyorum. Oranımız düşük. Umarım bundan
0: Evet.
1: sonra evet kadın girişimcilerimiz artar. Kadın ve genç girişimcilerimizin hani artması yönünde olacaktır.
0: İnşallah. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklerin çok büyük bir bölümünde, özellikle bu destekler projeli ise biliyorsunuz, o projeler puanlandırılırken kadın ve gençlere mutlaka, çok sevmiyorum o ifadeyi ama yerine de bir şey bulamadım. Hani pozitif bir ayrımcılık mutlaka yapılıyor. Ayrımcılık kelimesini sevmiyorum. Ama sonuna kadar tabii gençlerimiz de kadınlarımız da bunu hak ediyor. Ama şu cümleyi kurmadınız, çok sevindim. Ya bu sektörde kadın olmak çok zor diye girmediniz söze. En azından çok sevindim buna. Bu cesaretlendirici de olur diğer gençlerimize de ve kadınlarımıza da diye düşünüyorum. Efendim bu fakirin soruları bitti. Programın süresi de doldu ama tekrarlamak istediğiniz, benim unuttuğum, son vermek istediğiniz bir mesaj varsa keyifle dinleriz efendim.
1: Her şey için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Umarım hani bu yayın genç kitlelere, kadın kitlelerine inşallah gerekli yerlere ulaşmış olur. Şöyle söylemek isterim. Ya gelecek gerçekten tarımda. Yani hani kim olduğumuz, belki ne olduğumuz değil ama gerçekten buradayız ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Üretirsek varız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Nihal Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlerin de huzurlarında. Sağ olsun. Çok fazla sayıda konu başlığında ama kısa kısa net cümlelerle bizlere anlattı. Sahadan gelen tecrübeler çok daha değerli oluyor. Özellikle radyo programları, söz programları için bu çabamıza bir kez daha destek verdiği için teşekkür ediyoruz ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüzde bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

1789 Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni kavramlar, 19. yüzyılda Avrupa'da sosyal ve siyasi hayatta değişikliklere zemin hazırlamıştı. Bunların başında milliyetçi ve demokratik talepler yer almaktaydı. Bu talepler ihtilalleri de beraberinde getirdi. 1848 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde meydana gelen ayaklanmalar bir sınıfsal mücadeleden kaynaklanmakla beraber Macaristan'da meydana gelenler daha çok milliyetçi bir ayaklanmaydı. Bu ayaklanmaya katılanların esas amacı tam bağımsız Macaristan hayalinin gerçekleşmesiydi. 1848-1849 yılları arasında Lehistan devrimcileri Sultan Abdülmecid'in aracılığıyla Osmanlı Devleti'ne kabul edilmekteydi. Bu devrimcilerin arasında aydın kimselerin bulunması 19. yüzyıl Avrupa milliyetçiliğinin Osmanlı'da kabul görmesine ve ulusalcı bir batılılaşmanın başlamasına ön ayak olmuştu. Şüphesiz Konstantin Bojanski bu şahıslar içerisinde en faal ve yetkin isimlerden biriydi.

Konstantin Bojenski, 6 çocuklu köklü bir ailenin ikinci çocuğu olarak 10 Nisan 1826'da Polonya'nın Sumiejice kasabasında doğar. Kökeni 1300'lü yıllara dayanan bu soylu aile, Lehistan Krallığı'nda hem askeri alanda hem de sivil yönetimde önemli roller üstlenen kişiler yetiştirmiştir. Daha çok küçükken ana dili Lehçe'nin dışında Rusça, Fransızca ve iyi düzeyde Latince ve Almanca konuşabilen Konstantin, 1844'te Piotrków'da tamamladığı lise tahsilinden sonra Varşova Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi almış, 1846 yılında Wosmadyk'ta Katolik Papaz Okulu'na girerek klasik ve dini eğitim görmüştür. O yıllarda Polonya'nın Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından paylaşılmış olması birçok Polonyalı gibi Bojenski'nin de hoşuna gitmiyordur. 1848 ihtilal hareketleri genç Bojenski'yi de etkiler ve birkaç arkadaşıyla papaz okulundan kaçarak ihtilal girişimine katılır. Bu girişim Prusya tarafından kısa sürede bastırılınca Bojenski ile beraber birçok ihtilalci tutuklanır. Yaklaşık 3 hafta süren esaret hayatından sonra Prusya'dan sınır dışı edilir ve ardından Fransa'ya iltica ederek Paris'e gider. Amacı Fransız ordusunda subay olmaktır. Ancak Fransız ordusunun subay ihtiyacı bulunmaması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremez. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, başta 1848 Macar Özgürlük Mücadelesi'ne liderlik eden Lajos Kossuth ve ona destek olanlara sığınma hakkı tanımış, Rusya'yla da bu yüzden karşı karşıya gelmiştir. Sultan Abdülmecid'in, "Tahtımdan vazgeçerim fakat zir-i himayeme iltica eden biçareleri düşmanlarına teslim edemem" cevabı, aralarında Konstantin Bojenski'nin de bulunduğu Leh mültecileri Osmanlı Devleti'ne sığınmaları için cesaretlendirmiştir. Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınmalarını teşvik eden vasıtalardan birisi de Paris merkezi olarak faaliyet gösteren Otel Lambert'in Osmanlı Devleti'ndeki şubesi olan Doğu Ajansı'nın çalışmaları neticesinde 1842'de Polonyalı göçmenler tarafından İstanbul'da kurulan ve eski adı Adampol olan Poloneskoy'un varlığıdır. Ve Bojenski de Paris'ten ayrılarak 1949 yılında İstanbul'a gelir. O sırada Osmanlı ordusunda çok sayıda Polonyalı subay görev yapmaktadır. Bu subaylar vasıtasıyla

başvurduğu Mektebi Harbiye'de birden fazla yabancı dil bilmesi ve harita çizimindeki yeteneğiyle dikkat çeken Konstanty Borjenski, Fransız subaylar tarafından imtihan edilerek Erkan-ı Harp sınıfına dahil edilir ve yüzbaşı rütbesiyle orduda görevlendirilir. 2 yıl sonra dönemin Şeyhülislam'ına giderek Müslüman olur ve kendisine Mustafa Celaleddin adı verilir. Orduya katıldıktan sonra 4 vatandaşıyla birlikte Doğu Anadolu'daki birliklerde görevlendirilir. Diyarbakır ve sonrasında Van'da görev yapan Mustafa Celaleddin, Avrupa'da yayınlanan askerlik ve mühendislik kitaplarını getirtip kendini yetiştirmeye çalışırken bir müstahkem mevki modeli hazırlayarak komutanına sunar. Yapılan müstahkem mevki büyük takdir toplar ve başlangıçta yapımına karşı çıkan komutanı Abdi Bey'in paşalığa terfi etmesine yardımcı olur. Kısa süre sonra da birlikte İstanbul'a dönerler. İstanbul'da Erkan-ı Harp komutanlarından biri olan Ömer Paşa'nın ilgisini çeker ve maiyetine katılır. Daha sonra bu ilgi artar ve büyük kızı Saffet Hanım'la evlenmesi kararlaştırılır. Bu evliliğin yanı sıra çalışkanlığı, cesur ve mert bir asker olması hızla yükselmesine yardımcı olur. 19. yüzyılda dünya tarihinin dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen ulusçuluk kavramının güçlenmesiyle başlayan milliyetçi dalgalar tüm imparatorlukları sarsmış ve bu durum Osmanlı İmparatorluğunu da etkilemiştir. Osmanlı Devleti'ne olan Balkan halklarında ve imparatorluğun farklı yerlerinde de ulusalcı isyanlar başlar. Mustafa Celaleddin Paşa da bu dönemde bir Osmanlı subayı olarak Karadağ, Kırım, Bağdat ve Girit'te görev alır. Batum'da kalan Osmanlı ordusuna komutanlık ederek yaptığı muharebelerde cesaret ve sadakatiyle takdir edilir. Bir dönem görev yaptığı Kırım Savaşı sırasında 2 kez yaralanmasına rağmen görevine devam eder. Bu savaşlar sırasındaki davranışlarını değerlendiren ve kendisine takdir belgesini layık gören Müşir Ahmet Selim Paşa, Mustafa Celaleddin Bey her zaman emirlere, kanunlara ve sultanın buyruklarına uygun davranmıştır. Bu vesika onun meziyet ve sadakatinin bir belgesidir demiştir. Irak cephesinde de savaşan Mustafa Celaleddin Bey burada da Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın takdirine mazhar olur. Hicaz ve Irak'ta Sultan ordusunun komutanlığına tayin edilmiş olan Mustafa Celaleddin Bey bütün savaşlar süresince cesaret ve fedakarlık göstermiştir. Çeşitli faziletlerini bilerek bu belge kendisine verilmiştir, der. Girit isyanı sırasında 1867 yılında Ömer Lütfi Paşa ile birlikte adaya giden Mustafa Celaleddin Bey, 41 yaşında Mirliva rütbesine yükseltilir. Ve 10 Ekim 1876 günü son görev yeri olan Sırbistan ve Karadağ'da bulunan ordunun komutanlığını yaparken, Hersek'te Mostar civarında Karadağlı isyancılarla çarpışırken boynundan ve karnından yaralanarak şehit olur. Polonya'nın Sulmijeżyce şehrinde başlayan hayat serüveni, Osmanlı ordusunda 29 yıl süren görev sonrası Karadağ'ın bir köyünde son bulmuştur. Mustafa Celaleddin Paşa'nın kuşkusuz vatanı bildiği Osmanlı için askeri alanda yaptığı görev ve fedakarlıkları onu diğer göçmenlerden ayrı bir yere koymamızı sağlar. Ama Paşa ayrıca gerek siyasi gerekse Türkçülük üzerine yaptığı çalışmalarla da farklılık göstermiştir. Mustafa Celaleddin Paşa, 1869 yılında Fransızca olarak basılan ve Sultan Abdülaziz'e ithaf ettiği Eski ve Modern Türkler kitabında Türklerin ırk bakımından kökenleri üzerine son derece detaylı incelemelere yer vermiş, eserinin büyük bir kısmınınsa modern Türklere yani Osmanlı İmparatorluğuna ayırmıştır. Eserindeki fikirleriyle zamanın çok ilerisinde son derece önemli konulara da eğilmiş olan Mustafa Celaleddin Paşa, Türklerin medeniyete sunmuş olduğu önemli katkılardan bahsederek Osmanlı Türklerinin Avrupa ülkelerinin ilerleyişinden geri kalmaması için bilim ve teknik alanlarındaki gelişmelere ayak uydurması gereğine vurgu yapmıştır. Paşa ayrıca kitabında Türk dilinin içerik açısından diğer Avrupa dillerinden herhangi bir eksikliğinin olmadığını ve Türk dilinin başka dillere muhtaç olmayacak kadar zengin olduğunu ortaya koymuş, böylece Cumhuriyet dönemi dil devrimine önemli bir etki yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı Rumeli Kolordu Kumandanı

başkanlığına atandığı zaman Celaleddin Paşa'nın oğlu Enver Celaleddin Paşa'dan alarak çok ayrıntılı bir şekilde incelemiş, önemli bulduğu yerlerin altını çizmiş ve üzerine notlar düşmüş, milliyetçilik fikrinin şekillenmesinde de bu kitaptan ilham almıştır. Mustafa Celaleddin Paşa, eserin ortaya çıkış düşüncesini şöyle izah eder. Türkiye'nin farklı yerlerinde geçirdiğim 20 yıl boyunca Osmanlı halkına, yaşamına, emeğine, fikirlerine gönülden bağlandığımdan onu tanımaya ve sevmeye zamanım oldu. Bugün bu millet bazı eğilimlerin, bazı sömürülerin ve bazı yanlış düşüncelerin yol açtığı sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğundan, yazarlık deneyimimin yetersizliğine rağmen kanaatlerimi sergilemek üzere yayımlamakta tereddüt etmiyorum. Bu işi Türkleri savunmak için olduğu kadar gönüllü olduğum için de üstleniyorum. Bu içten ve tarafsız denemenin, İkinci vatanımın insanlarının yazgısının düzelmesine katkıda bulunması dileğiyle. Konstantin Borjanski, yani Mustafa Celaleddin Paşa, aynı zamanda şair Nazım Hikmet'in de büyük dedesidir. Nazım Hikmet, Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığında, Polonyalı dedesinin ana vatanının vatandaşlığına geçmiştir. Bizler bugün doğduğu topraklardan çok uzakta, vatanım dediği Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan, kök salan ve çok değerli görevler üstlenen, bu topraklar için canını veren Mustafa Celaleddin Paşa'yı saygıyla ve minnetle anıyoruz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan, cevaptan çok soru soran bir başyapıttan bahsedeceğiz. Stanley Kubrick'in 1968 tarihli sessiz ve destansı görsel şaheseri 2001, Bir Uzay Macerası. Film bizi milyonlarca yıl geriye, ilkel insanların dünyasına götürür. Çorak bir arazide hayatta kalmaya çalışan bu topluluğun karşısında aniden gizemli bir nesne belirir. Kara monolit. Bu pürüzsüz siyah sütun adeta dışarıdan gelen bir zekanın dünyamıza ilk dokunuşudur. Bu gizemli nesne sayesinde ilkel insanlar ilk kez bir kemiği alet olarak kullanmayı keşfeder. Sinema tarihinin en meşhur geçişi de burada gerçekleşir. Havaya fırlatılan o kemik saniyeler içinde geleceğin modern uzay gemisine dönüşür. Stanley Kubrick insanlığın milyonlarca yıllık gelişimini tek bir kareye sığdırmıştır. Hikayenin devamında Jüpiter'e doğru yol alan bir uzay gemisinde oluruz. Burada insanlık kendi yarattığı teknolojinin en gelişmiş ama bir o kadar da ürkütücü haliyle yüzleşir. Yapay zeka HAL 9000. Gemiyi kontrol eden bu gelişmiş bilgisayar zamanla kontrolden çıkar ve bir tehdit haline gelir. Kubrick burada modern dünyanın en büyük korkusunu sorgular. Kendi ellerimizle yarattığımız makinelere ne kadar güvenebiliriz?

0: Astronot Bowman'ın isyan eden yapay zekayı devre dışı bıraktığı anlar sinemanın en unutulmaz sahnelerindendir. Yolculuğun sonunda kahramanımız bedensel sınırları aşarak Yıldız Çocuk adıyla kozmik bir yeniden doğuş yaşar. 2001 Bir Uzay Macerası filmi bize o meşhur kemikle yıldız gemisi arasındaki sonsuz boşlukta tek bir soru bırakır. İnsanlık olarak biz kimiz ve nereye gidiyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu olacak. Yakın geçmişimizin en sevilen özel topluluklarından biri olan tiyatro 1962 yılında kurulur. İstanbul şehir tiyatrolarından ayrılan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti sanat hayatlarını kendi sahnelerinde sürdürme kararı alır. Topluluk kuruluşundan itibaren bulvar tiyatrosu ve aile komedisi türünde uzmanlaşarak geniş halk kitlelerine ulaşmayı da başarır. Sahneledikleri oyunlar toplumun gündelik yaşamını, aile ilişkilerini ve insani zaafları sıcak bir mizah anlayışıyla ele alır. Grubun sahnelediği komediler seyirciden yoğun ilgi görür ve tiyatronun tarzını da belirler. ...1980'li yıllardan itibaren televizyon dizileriyle de geniş halk kitleleri tarafından tanınan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti turnelerle Anadolu'yu karış karış gezer. Gazanfer Özcan'ın geleneksel tiyatrodan gelen doğaçlamaları ve Gönül Ülkü'nün sahnedeki güç varlığı topluluğun başarısının temel direklerini oluşturur. Kadrosunda pek çok usta ismi barındıran ekip, Türk tiyatrosuna nitelikli oyuncular yetiştiren okul vazifesi de görür. Ulusal festivallerde yer alan ve turnelerle Anadolu'yu karış karış gezen topluluk, Afife Tiyatro Ödülleri gibi prestijli mecralardan da takdir toplar. Gazanfer Özcan'ın 2009 yılındaki vefatına kadar perde açmaya devam eden tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosuyla batılı vodvil anlayışını ustalıkla birleştirir. Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu, samimiyeti ve teknik disipliniyle Türk tiyatro ve sanat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.

0: güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
1: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şölenine katılacak. Çiftçiye destek sürüyor. 3 milyar 756 milyon TL hesaplara yatıyor. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Lübnan-İsrail ateşkesi 45 gün daha uzatıldı. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
2: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması gerekir.

0: bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
0: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
0: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal hesaptan Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere de yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Burada saat 19'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kolları'nca düzenlenecek bir gençlik şöleni programına katılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek ödemelerini açıkladı. Destek kalemlerinde en büyük pay büyükbaş hayvancılığa ayrıldı. İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre buzağı desteği için 2 milyar 895 milyon 868 bin 200 lira ödenecek. Katı organik gübre desteği için 330 milyon 131 bin 500 lira verilecek. Küçük ölçekçi balıkçılık desteği 144 milyon 790 bin 400 lira olarak belirlendi. Planlı üretim desteğine 130 milyon 977 bin 800 lira kaynak ayrıldı. Büyükbaş hayvancılık malak desteğine 121 milyon 444 bin 120 lira aktarılacak. Ödemeler dün hesaplara aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ödemelerin tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
1: Bayram tatili trafiği karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağını söyledi. Karayolu taşıma yönetmeliğinde de değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeleri Bakan Uraloğlu duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket zamanına 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik, dedi. Yeni düzenlemeyle terminallerde yaşanan yoğunlukların da önüne geçiliyor. Terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamlarca tahsis edilen alanlar kullanılabilecek. Kurye taşımacılığı alanındaki yeni yükümlülükler de belli oldu. Bakan Uraloğlu, kurye ve kurye faaliyet belgelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi.

0: Tekin Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. dönem genel kurulunda konuştu.
1: Bizim öğretim programlarımızla, müfredatımızla uyumlu bir Türk dünyası tur rehberi oluşturmak arzusunda idik. Onu da hazırladık. İnşallah Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken bunu da ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz. İnşallah dağıtacağız çocuklarımıza. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700 aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında konuştu. Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı hizmete alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, 23'e yükselen halk plajının 5 yıldız standardında olduğunu söyledi. TRT Haber yayınına konuk olan Bakan Ersoy, açtığımız halk plajlarının hepsi mavi bayraklı dedi.
2: Bitlis'te, Sinop'ta ve Samsun'da 3 yeni plajı hayata geçiriyoruz. Bayram gelmeden önce de plajlarımızı hazır hale getirdik. Bayram itibariyle sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Yoğun ihtiyaç duyulan bölgelerde, yoğun turist alan bölgelerde 5 yıldız standardında halk plajları statüsüyle yola çıktı. Bunlar ücretsiz girişli halk plajları ve aldığınız hizmetlerde bölgedeki hizmet veren noktalara göre oldukça ucuz. Ve her sene de sayısını arttıracağız. En güzel yerlere halk plajlarını açıyoruz. Hepsi şu ana kadar açtıklarımız mavi bayraklı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın son günü olan Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, sosyal hizmetleri erişilebilirlik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde geliştirdiklerini belirtti. Engelsiz yaşamın altyapısını inşa etmek için çalıştıklarını kaydeden Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki biz birbirini tamamlayan bir bütünüz, birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı. Politika faizine ilişkin adımların dezenflasyonun gerektirdiği sıklıkta olacağını belirtti. Başkan Karahan, ihtiyatlı yaklaşım mesajı verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem Suriye'ydi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin hızlı ve kesintisiz şekilde tamamlanmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından kritik olduğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Suriye'nin daimi temsilcisi İbrahim Olabide, İsrail'in saldırılarıyla Suriye'deki toparlanma sürecinin baltalandığını söyledi. İsrail, Suriye'ye karşı saldırgan eylemleriyle istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu kanıtlıyor, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve festival etkinliklerini düzenleyen şirketi Anset'in 150 milyon lira kamu zararına yol açtığı belirlendi. Müfettiş raporları doğrultusunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı. 16 kişi adliyeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey ismin yer aldığı iki zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ifadeleri sonrası salıverildi. Anset soruşturmasında 5 Mayıs'ta da 14 zanlı tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin temaslarının ardından ABD'ye döndü. ABD Başkanı Trump, Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına Çin ziyaretini değerlendirdi. Ziyareti harika bir başarı olarak nitelendiren Trump, "Çin'le çok iyi ilişkilerimiz var, Çin'le çok iyi anlaşmalar yaptık" dedi. Trump, İran'a ilişkin de açıklamalarda bulundu. İran'ı yine tehdit eden ABD Başkanı, "Her şeyi bitiremedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz" sözleriyle saldırı mesajı verdi. İran'la ilgili

0: Askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, İran'ın altyapısını isterlerse 2 günde yok edebileceklerini iddia etti. Trump, Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez olduğunu da söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Washington yönetimine yüklendi. ABD'nin İran'a savaş açmayı tercih ederek Amerikan halkını büyük bir ekonomik yükün altına soktuğunu belirtti. Bunların hepsi önlenebilirdi ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor. Son olarak İtalyan mayın gemileri Hürmüz Boğazı'nda olası bir misyonda görev almak için bölgeye doğru yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret sırasında Rusya ile Çin arasında çeşitli alanlarda ortak bildiri ve ikili anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Lübnan-İsrail ateşkesi 17 Mayıs'ta doluyordu. Son karar gereği ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Diplomasi trafiği için yeni takvim de belirlendi. İlk kritik randevu 29 Mayıs'ta. ABD Savaş Bakanlığı da o masada olacak. Güvenlik görüşmeleri yapılacak. 2 ve 3 Haziran tarihlerinde taraflar bu kez siyasi adımlar için bir araya gelecek. Masadaki kararlar sahaya yansımıyor. İsrail işgal güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Soykırımcı İsrail'in hedefinde bir sivil savunma merkezi vardı. Bombardımanda 3 sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 22 kişi de yaralandı. Bölgede tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ateşkese rağmen işgal güçlerinin saldırılarında Mart ayından bu yana 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Avusturya'da sanatçılar ve aktivistler İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etmek için alternatif sahne kurdu. Viyana'da düzenlenen etkinlikte şarkılarla Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi. İsrail şimdi de Eurovision'u öldürüyor denildi. Katılımcılar İsrail yarışmadan men etmeyen Avrupa Yayın Birliği'ne tepki gösterdi. Sanatın da soykırımı normalleştiren bir propaganda aracı değil, direnişin sesi olması gerektiği vurgulandı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gençlik şölenine katılacak. Çiftçiye destek sürüyor, 3 milyar 756 milyon TL hesaplara yatıyor. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Lübnan-İsrail ateşkesi 45 gün daha uzatıldı. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon, Alanya Spor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'le Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde bir yanda güneşli hava, bir yanda yağış var. Bugün doğu ve batı bölgelerde yağış etkili olacak, yarınsa Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 19, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Çamlıbel Sivas yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

devam ediyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

aşksız kalırım ama sensiz kalamam. Unuttuğum an kimsesizim yapamam. Her şeyimi sana anlattım tek dostum.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. ABD basını, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinli'yi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, etkinliklerde gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolu şantiyesinde inceleme yaptı. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700 aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında hitap etti. Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı hizmete alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23'e yükselen halk plajlarının 5 yıldız standardında olduğunu söyledi. Eskişehir'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni açan Bakan Ersoy, TRT Haber yayınına konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'na katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların güvenliğiyle ilgili olarak veli randevu sisteminin daha güvenli ve planlı yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturabilecek, öğretmen ve veli görüşmelerinin içeriği bakanlık tarafından takip edilebilecek.

0: Mersin'de yangınlarla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 30 Ekim 2026 tarihine kadar Mersin'de ormanlara girilemeyecek. Kars'ın Vigor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Tunceli'de ise selin ardından zarar gören yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 2024 yılında Kars'ta sokakta oynarken havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Poyraz Erdal soruşturmasında karar çıktı. Tutuklu 4 sanıktan biri müebbet, diğeri 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık için tahliye kararı verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 64 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

okuyorum sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbi bağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

yaktım saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu deliğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Dışarıda kalanları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret, bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalanan şüpheli şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar tarım cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bizim Evler programını dinliyorsunuz.

Yaz geldi, bahar geldi da açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım.

Dert olmadı dur dolmadı, omuzumda cifemde dolmadı dur dolmadı. Delikanlı karısı, bedeninçe olmadı, delikanlı karısı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
0: gelir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
5: aşkına. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Reklamlar.
8: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
9: İstanbul'a hoş geldiniz. Mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Karagümrük Alanya Spor maçının yayınıyla 17 maçı TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Yayın masasında sevgili Volkan Kahraman'la birlikte cumartesi keyfi, maç keyfini ligin son haftasında cumartesi mesaisi ve ilk karşılaşma yavaş yavaş Süper Lig'i tamamlarken Karagümrük Alanya Spor maçıyla İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sizlerle birlikte olacağız. Evet, lig bitiyor. Koskoca bir sezon. Yarın akşam saatlerinde, gecenin belki de geceye varmadan 22 civarında bitecek ve Süper Lig'e hoşça kal diyeceğiz. Lige veda eden Karagümrük veda maçında bomboş tribünler önünde sessiz bir İstanbul akşam üstünde Alanya Spor karşısında ve Karagümrük Alanya Spor maçı birazdan maçın hakemi Oğuzhan

biraz eleyen ama teknik direktör Stanojević'in dediği gibi nefesinin yetmediği bir an olan kritik galibiyetlere imza atan Karagümrük ligin yine flaş ekiplerinden biri, rahat ekiplerinden biri, iyi top oynayan ekiplerinden biri Alanyaspor maçıyla Süper Lig'e veda maçını yaşayacağız İstanbul'da. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, yardımcıları Selahattin Altay, Mücahit Adem, Çelebi. Hakemlere de bu sezon çok yoruldular, çok tartışıldılar. Onlara da bu karşılaşmada başarılar diliyoruz. Evet, hemen takım kadrolarıyla başlarsak Karagümrük'te kalede Furkan yer alacak. Savunmada Escaio, Braschi, Bartu, Çağatay. Onların hemen önünde Kranevitter, Berkay. Bir üçlü var. Larsson'un hemen arkasına Traore, Barış ve Anıl üçgeni. Önde de Golaya 23 numaralı formasıyla Barış olacak sezonun son maçında Karagümrük'te. Ve Alanyaspor Akdeniz ekibinde kalede bu akşam Victor oynuyor. Savunma üçlüsü sezon başından bu yana Alanyaspor'un da bir özelliği zaten üçlü savunma hattı. Viyana, Aliti ve Lima üçlüsünü görüyoruz. Önlerinde Makuta ve Enes görev yapıyor. Ruan solda. Dercanay bugün sağ önde. 3-5-2'nin beşlisi gibi ama bugün 3-4-3 formatında. Dörtlünün sağında Hader Conay, o da sezon boyu Kosovalı oyuncu, kritik penaltı vuruşlarına ve zaman zaman da güzel gollere imza attı. Maestro Mechak Hwang'ın hemen arkasında Hwang, o da Alanyaspor'un ön tarafta gol ayağı olacak. Bir tarafta Oğa Pereira, Alanyaspor misafir İstanbul'da. Diğer tarafta Karagümrük'le birlikte ligin ikinci yarısında flaş galibiyetler alan, özellikle bu statta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında bir yön veren Karagümrük, ligin flaş galibiyetine imza atmıştı. Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Stanojević saha kenarında. Bakalım sezon sonunda bir ayrılık var mı yoksa kalacak mı? Aslında hafta içinde yaptığı bir demeçte, verdiği bir röportajda, evet veda ediyoruz ama seneye bu takımla daha iyi işler yapabiliriz mesajını da bir yandan verdi Sırp teknik adam Aleksandar Stanojević. 3 dakika İstanbul'da geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Sol kanattan Alanyaspor kendi yarı sahasında atak başlangıcı içinde Aliti ve Viana'nın paslaşması. Sağ kanatta Adarjonay kendi yarı sahasında topla buluştu. Çağatay'ın baskısını görünce Anıl'la birlikte tekrar Viana'ya dönüldü. Alanyaspor'da Viana, Aliti ve Lima üçgeni kendi arasında paslaştılar. Sol kanatta Enes'e gelmeden Escaio'nun baskısı. Enes topu tekrar kazanıyor. Kaptırıyor. Alanyaspor'da Ruan yerde kalıyor. Karşı tribünlerin önünde orta saha çizgisine yakın bir noktada Escaio'nun yaptığı faul, serbest vuruş Alanyaspor'un karşı tribünlerin önünden ve sol kanattan. Karagümrük 17. sırada lige veda ederken son maçını oynuyor. 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 29 gol attı, 53 golü kalesinde gördü ve 27 puan topladı. Geçen hafta Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen üst sıralardaki sınırdan uzak kalacağı için lige veda etmiş oldu. Karagümrük takımı 27 puanda. Gençlerbirliği'ni 15. sırada görüyoruz. 31 puan, hani düşmenin hemen üstü olduğu için oradaki sınır 30'a kadar ulaşabiliyor. Bugün kazansa bile Karagümrük ve lige veda eden Kayserispor'la iki takımdan biri. Çağatay sol kanatta Anıl'ı topla buluşturdu. Anıl bir kez daha Çağatay'a, sol kanatta çizgide Makuta'nın baskısı. Çağatay Makuta mücadelesi. Top dışarı çıktı diyor Oğuzhan Aksu ve taç atışı kendi sağ kanadından Alanyaspor'un oluyor. 5 dakika İstanbul'da geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Karagümrük 17. sırada dedik, lige veda etti. Alanyaspor 10. sırada. Belli bir noktadan sonra bir rahatlığa ulaştı. 33 maç oynadı. 7 galibiyeti var. 16 beraberliği var. Ligin şu ana kadar ve sezon boyuna da baktığımız zaman, ki öyle olacak, en çok berabere kalan takım. 16 beraberliği var.
10 mağlubiyet aldı. Antalya ve Akdeniz ekibi 40 gol attı, 39 gol yedi ve 37 puan topladı. Onlar da geçen haftaki Kayserispor galibiyetiyle artık o sınırdan çıkmış ve daha da rahat bir konuma gelmişlerdi. Kaleci Furkan'a gelen top,

İki stoper Brasci ve Bartu yanında. Furkan şimdi sol kanada topu bırakıyor. Uzun bir top. Alanyaspor yarı sahasına doğru. Anıl ve Lima mücadelesi. Kazanan orada Berkay oldu şimdi. Berkay aldı, döndü. Sol kanattaydı. Larsson'a çıkardı. Larsson'dan sağ kanada derin ve uzun bir top. Enes karşılıyor. Escario'ya gelmeden önce. Escario şimdi topu kazanıyor. Alanyaspor yarı sahasına Bartu ile oynuyor. Bartu kendi ekseni etrafında döndü. Bir kez sol kanatta Çağatay'ı buldu. Çağatay'dan Anıl'a, tekrar Çağatay geriye doğru oynuyor. Stoperleriyle paslaşma halinde Brasci ve bugün Kranevetter'i görüyoruz o noktada. Tekrar Karagümrük savunmasından Anıl sol kanatta, Çağatay hızla çıktı. Bir müdahale Aliti'den tutarak ve çekerek. Serbest vuruş Karagümrük'ün Alanyaspor yarı sahasında. Ozan Aksu hemen o noktada Lima'yı yanına çağırıyor. Sol kanattan fişek gibi çıktı. Hızlı bir çıkış yaptı Çağatay. Çizgiye paralel bir noktada Aliti, Fidan Aliti tutarak ve çekerek rakibini, Çağatay'ı durdurdu. Ve serbest vuruş sol kanattan Alanyaspor yarı sahasından, taç çizgisinin 1 metre kadar içinden. Karagümrük takımının galibiyetle lige veda etmek istiyor. Karagümrük vedayı böyle gerçekleştirmek istiyor. Alanyaspor'da kazanıp puanını tabii ki 40 yapıp şöyle bir toplamda yuvarlak bir sayıya ulaşmak istiyor. Bartu'dan Berkay'a gelmişti, ceza alanı içine uzun bir top. Ruan karşılıyor o topu. Escario şimdi geriye doğru dönüyor. Orada Anıl'ı buluyor. Anıl'dan Berkay'a bir kez daha, tekrar Anıl, Bartu, üst üste paslaşmalar. Barış'tan ta geriye doğru top Brasci'ye kadar geldi. Brasci'den bir kez daha Anıl. Anıl uzun bir top sol kanat, ayağı da kaydı, yere düştü ve bu top doğrudan taca gitmiş oldu. Hem Stanojevic hem de Pereira ligin son maçı olmasına rağmen futbolun heyecanı ve güzelliği ve her zaman ön planda kazanmak, iki teknik adam da oyuncularına talimatlar veriyor saha kenarından. 8 dakika. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Şimdi Karagümrük hızlı çıktı. Traore yerde kalıyor. Viyana'nın önünden hızlı çıkıyor Maestro ile Alanyaspor. Karagümrük yarı sahasına girdi. Sol kanatta Enes de atağa destek veriyor. İçeride Meçak da var, Vankyo da var. Enes top aldı karşı tribünlerin önünden. Maestro'ya bırakıyor. Maestro geriye doğru Viyana'ya. Viyana'dan Makuta, Makuta Lima'ya doğru. Lima Viyana ile paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Şimdi Fidan Aliti, Lima Aliti paslaşmaları. Top bir kez daha Aliti'ye geldi. 9 dakika, arkadaşlarına şöyle bir baktı. İki stoper Lima ve Aliti bir kez daha paslaşıyor. Kalecileri Victor'a kadar gelen bir top. Victor oyunu tekrar Aliti ile kuruyor. Ön tarafta Larsson'la, Barış'la Karagümrük takımı bir baskı da oluşturmaya çalışıyor. Traore de o ekibe dahil. Victor oyunu başlatıyor şimdi, uzun bir top. Karagümrük yarı sahasına kadar gelen top Braski'de. Braski'den Anıl'a. Anıl-Braski ikilisi bugün savunmanın tam ortasında. Bartu onlara zaman zaman destek veriyor. Larsson, Traore, Makuta ve Maestro ikilisi topu kazandı. Maestro hızlı bir şekilde Karagümrük yarı sahasına geldi. Ceza alanı dışı sert bir vuruş. Çeliyor bu topu Furkan. Bu topu çeliyor Furkan Bekleviç. Makuta kazandı. Maestro çıktı. Yarı sahayı şöyle bir kat etti. Ceza alanına girmeden yayın üstünden sağ tarafından sert vuruyor. Furkan sağ alt noktadan köşeye doğru gitmekte olan topu çeliyor ve kornere bırakıyor. Makuta da Maestro'yu tebrik ediyor. Makuta kazandı. Maestro'ya getirdi. Karşılaşmanın ilk tehlikeli hataydı 10. dakikada. Maestro yine sezon boyu ligin en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İsimlerinden biri oldu orta sahalarda. Hader Jonay arkadaşlarına şöyle bir baktı. Köşe vuruşunu o kullanıyor. Hader Jonay orta ceza alanı içine, Braski ceza alanı dışına çıkardı. Şimdi Ruan sert vuruyor üstten out. Ruan.

O da sezon boyu başarılı maçlar oynamıştı Alanyaspor adına. İki takım Türkiye Kupası'nda yıl başlangıcında karşı karşıya geldiler. Alanya'da Alanyaspor Karagümrük karşılaşması Türkiye Kupası gruplarında 2-2 berabere bitmişti. İkişer gol Ader Jonay'dan, ikişer gol Fofana'dan gelmişti. Yıl biterken ligin ilk yarısındaki maçı 21 Aralık 2025'te Alanya'daki mücadeleyi Alanyaspor Karagümrük karşısında 2-0 kazanmıştı. Van Gio ve Güven'in attığı gollerle bugün Alanyaspor'da Ümit Akdağ yedek olarak görüyoruz. Janmiye öyle. Güven yedekler arasında ve bir efsanenin oğlu Görge Hacı'nın oğlu Yanis Hacı de yedekler arasında. Karagümrük'ün lige veda maçı. Dileriz yeniden başarılı olur ve yeniden Süper Lig'de buluşur. İstanbul'un ve Türk futbolunun köklü ekiplerinden Karagümrük. Şöyle bir baktığımız zaman aslında son haftalara doğru çok kritik ve çok önemli galibiyetler aldı Karagümrük. Geçen hafta Körfez'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişlerdi. Bir hafta önce bu sahada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiler. Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldılar. Son 3 maçta 7 puan toplamışlardı. 18 Nisan'daki Eyüpspor yenilgisi belki biraz yönün değişmesine sebep oldu. Önemli bir kayıp oldu. Rizespor'u 5 Nisan'da bu sahada yine 2-1 mağlup ettiler. Karagümrük'ü 13, Fenerbahçe'yi 13 Mart'ta 2-0 mağlup ettiler. Yani Gaziantep'teki 1-1'lik beraberlik, lig ikinci yarısı başlarken Samsunspor beraberliği, önemli puanlar topladı Karagümrük takım ama Stanojevic'in dediği gibi geçen hafta ne yazık ki bu puanlar Karagümrük için yetmemiş oldu ve ancak 27 puan toplayabilmişlerdi. 13 dakika İstanbul'da geride kaldı. Cumartesi gününün ilk mesaisi, cumartesinin açılış maçı, 17 mücadelesi ve sizlerle birlikteyiz. 0-0'lık beraberlik var. Bugün günün iki mücadelesi daha var. Saat 20'de Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ve saat yine 20'de Samsun'da Samsunspor Göztepe. Önemli bir mücadele. Bu karşılaşmalarla birlikte bu takımlar da sezonu tamamlayacaklar. Bir beşincilik yarışı da çok fazlasıyla önem kazandı. Eğer ki Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa beşincilik önemli olacak Avrupa Kupalarına gitme yolunda. Ama Konyaspor'un da büyük bir iddiası var. Yeniden Konyaspor'da Avrupa Kupalarıyla buluşmak istiyor. Meşak sürükleri sağ kanat, Ader Jonay orta. Enes topla buluştu, sektirdi dizinden. Geriye doğru çıkardı. Ruan vuruyor savunma, Bras Çiveskaya uzaklaştırıyor. Alanyaspor bu kez sağ kanattan hızlı geldi. Hızlı çıkıyor, hızlı geliyor Alanyaspor, pozisyonda buluyor. 14 dakika, Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Meşak getiriyor, Ader Jonay sağ kanattan orta alıyor. Enes dizine çarpıyor o top. Biraz yön kaybediyor, Ruan'a geliyor, Ruan sol ayağıyla sert vuruyor ve savunma uzaklaştırıyor. Bir kontrol yapılıyor şu an. Oğuzhan Aksu bu dinlemeyi yapıyor. Riva Atatürk Olimpiyat Stadı arasındaki görüşme sonuçlandı ve oyun yeniden başladı. Galatasaray dün kupasını aldı. 26. Türkiye Ligi şampiyonu, 26. kez Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Süper Lig'de Galatasaray 26. lig şampiyonluğuna ulaştı ve dün özel bir törenle de birlikte kupasını almış oldu. Taraftarlarıyla büyük bir sevinç yaşadı Galatasaray takımı. Üst üste 4. kez lig şampiyonu oldular. 96-2000 serisinden hemen sonra yarın da Kasımpaşa ile bir kapanış maçı yapacaklar. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi var. Yarın çok çok önemli bir gün. Yarın Süper Lig'den ne yazık ki diyelim düşecek 3. takım da belli olacak. Yarın 20'den itibaren bu maçların heyecanı var. Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa Galatasaray, Fenerbahçe Eyüpspor, Antalyaspor, Kocaelispor. Antalyaspor mu, Eyüpspor mu, Kasımpaşa mı, Gençlerbirliği mi, kim veda edecek? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Ne yazık ki vedalar var. Futbolda da var. Kayserispor ve Karagümrük lige veda eden takımlardı. Şimdi bir üçüncü takım aranıyor. Süper Lig'de Esenler Erokspor, Çorumspor maçıyla da zaten Süper Lig'in yeni ismi, yeni takımı da 24 Mayıs'ta, haftaya pazar günü belli olacak. Mayıs ayı zaten demek, Mayıs ayı demek, finaller ayı ve finaller haftaları demek. İlk çeyrek tamamlandı.

Yaşandı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sessiz bir günde, yine her zaman olduğu gibi üzülerek söylüyorum, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın sessizliği, seyircisizliği, ama Karagümrük'ün burayı bir ev sahibi olarak edinmesi, elinden geldiği kadar doldurmaya çalıştı Karagümrüklü taraftarlar. Uzak bir nokta ama yeteri kadar da büyük maçlar dışında dolmadı. Adercan, köşe vuruşu Alanyaspor'un sağ kanattan orta ceza alanı içine kafa vuruşu Meşak bir ikinci hamle alanından geldi. Düşen top Enes Eskayo, bir elle müdahale var mı yok mu? Enes'in itirazı, ofsayt bayrağı havada. Hiç itiraza gerek yok dedi Oğuzhan Aksu. Önce bir ofsayt tespitimiz var dedi. Adercan'ın ortaladığı an, Meşak'ın kafa vurduğu anda Makuta'nın pozisyonu sanırım ofsayt olarak nitelendirildi. Ondan sonra Eskayo'nun bir elle oynama durumu var gibi gözüküyor. Enes buna itiraz etti ama Alanyasporlu oyuncular, Oğuzhan Aksu önce bir ofsayt bayrağı havaya kalktı diyerek elini kolunu havaya kaldırmış oldu. 17 dakika İstanbul'da Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Karagümrük ve Alanyaspor'un 2025-2026 sezonuna veda mücadelesi. Bakalım nasıl bir skorla sonuçlanacak. Furkan Uzun oynuyor. Lima karşılıyor. Düşen top Bartu'da. O da sezonun önemli isimlerinden biri Karagümrük adına. Kritik oyunlar, kritik goller attı Bartu. Bartu'dan Barış'a, Barış'tan geriye doğru Anıl'a. Anıl Braski paslaşması. Şimdi top Krenaveiter'de. Sağ kanat Eskayo, bir ver kaç gelmedi, Lima karşılıyor, tekrar Eskayo'da top, Traore aldı topu, Maestro karşısında Traore, sağ kanat bindirmesi Eskayo, yerden orta tam Berkay'a gelecekken müdahale, şimdi Larsson geriye doğru çıkardı, Bartu sert vuruyor, yandan out. 18. dakika, 0-0'lık beraberlik İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Onuncu sırada Alanyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı, 16 beraberliği var. 7 galibiyeti var sadece. Alanyaspor'un koskoca sezonda 7 galibiyet Alanyaspor'dan. Evinde çok önemli skorlar alan, 4 büyüklere karşı önemli maçlar oynayan bir Alanyaspor. Şöyle bir galibiyetlerine baktığım zaman sezon boyu içinde bir Alanyaspor atağı da gelişecek. Bu arada gözümde orada Uruan. Karagümrük yarı sahasında Makuta ile oynadı. Ondan sonra Maestro'ya, Maestro'dan Lima'ya. Şimdi Meçak gerilere kadar geldi. Bu topu Viyana aldı. Taç Karagümrük'ün sağ kanattan. Alanyaspor'un şöyle bir 7 galibiyetine baktığımız zaman 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti, 2-1'lik Konyaspor galibiyeti deplasmanda var. Göztepe'yi evinde 1-0 mağlup etmiş Alanyaspor. Daha sonra beraberlikler serisi devam ediyor. Karagümrük'ü yıl biterken 2-0 mağlup ettiler. Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiler yine. Kocaelispor'u 5-0'la geçtiler. Başka bir galibiyet ve son olarak da Kayserispor'u 3-1 yendiler. 7 galibiyet aldı Alanyaspor takımı. Ligin en az galibiyet alan takımlarından biri. Kayserispor'un 5 galibiyeti var. Antalyaspor, Karagümrük ve Kasımpaşa ve Alanyaspor. 4 tane takımın 7'şer galibiyeti var. O takımlardan biri Alanyaspor. Ve 16'da beraberlik, tekrar belirtmem gerekirse. 20 dakika. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Adercan taç atışını kullandı. Geriye doğru oynadı Lima. Ondan Aliti'ye. Viyana, Aliti ve Lima üçlüsü Alanyaspor'da savunma üçgeni üçlüsü. Tekrar Aliti'den Bruno Viyana'ya. Viyana çizgide Enes'i buluyor. Ruan hareketleniyor. Pas istiyor. Escayo peşinde. Escayo'dan sıyrılmak istiyor. Çizgi üstündeki mücadele. Top hala Enes'te, baskı Traore'den gelince Viyana'ya dönüyor. Enes, Viyana şimdi kendi yarı sahasına, kendi yarı yuvarlağına şimdi girdi. Pas verecek bir arkadaşını ararken geriye doğru Aliti'yi gördü. Aliti sol ayağıyla uzun oynuyor. Kaptan o top Furkan'a kadar geliyor. Fidan Aliti uzun oynadı. Top kaleci, Karagümrük kalecisi Furkan'da. Şimdi Bartu savunmanın tam ortasında.
Sağında Bıratçı, solunda Anıl var. Anıl oynamayı tercih etti. Anıl yerden sol ayakla bir pas Barış'ı buldu. Barış'ın peşinde Makuta var. Barış hareketli. Makuta geliyor. Biraz da fiziğini kullanarak bu topu kazanıyor. Makuta Barış'ın hemen önünde. Makuta Maestro ikilisi hızlı çıktı yine Alanyaspor. Top Ruhan'a gelmeden Karagümrük savunmasının Bartu'yla müdahalesi. Tekrar Barış. Hader Jonay'ın önünden yatarak ve kayarak o topu kazanmıştı. Kaptırdı. Hader Jonay şimdi sağ kanatta Hwangyo'ya. Sol kanatta hareketlenen Enes. Alanyaspor yine bir açıldı. Hwangyo, Enes merkeze geldi. Çizgide Hader Jonay sevdiği noktada pası aldı. Ondan Meşak'a sağ kanatta çizgide köşe gönderine yakın bir noktada Meşak geriye doğru döndü Hader Jonay'a. Hader Jonay sol ayakla geriye doğru Aliti'ye. Aliti'den Bruno Viana'ya. Alanyaspor tamamen yerleşti Karagümrük yarı sahasına. Maestro, Aliti, Lima tüm 3 stoperi de Karagümrük yarı sahasına. Aliti'den Lima'ya. Lima yerden bir pas alan Meşak. İçeride hareketlenen Ivankyo sağ çapraz. Ivankyo vuruyor, Furkan Ayağ'yla karşılıyor. Çağatay, Barış, Bartu'yla oyunu açıyor Karagümrük. Şimdi Traore, yakınında Larsson var. Enes'in müdahalesi. Traore tam yarı yuvarlağının önünde yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün. İlk yarının tam ortası, 22 dakika geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 0. Şimdi Berkay, Çağatay. Yine belirtiyorum, iki teknik adam da sezonun son maçı olmasına rağmen saha kenarında hem Stanojević hem Moya Pereira oyuncularına taktik veriyor, talimatlarını veriyor ve şu da önemli, ne kadar güzel tam profesyonellik her maç çok önemli bizim için mesajı veriyor iki teknik adam. Orta sahada Maestro kafa vuruşu. Berkay'dan sekiyor Larsson. Larsson kafayla indiriyor. Bıratçı'ya doğru, Bıratçı uzun oynuyor Alanyaspor yarı sahasına doğru. Lima karşılıyor. O da gelişi güzel, topu uzaklaştırıyor. Karagümrük yarı sahasında top çıktı mı çıkmadı mı Çağatay'ın kontrolünde. Çizgi üzerinde top zıplaya zıplaya zıplaya hala çıkmadı ama Çağatay'a Meşak'ın yaptığı harekete faul diyor maçın hakemi. Tam çizgi üstünden Çağatay bu serbest vuruşu kullandı. Krenewijter, Bıratçı. Bıratçı sağ kanada uzun bir top Traore'ye. Viana karşılıyor. Taç karşı tribünlerin önünden. Taç atışı Karagümrük'ün. 23 dakika bitti. 0-0'lık beraberlik. Bıratçı Anıl paslaşması. Anıl. Çizgide Çağatay. Onu görmedi. Geriye doğru kalecisi Furkan'ı buldu. Furkan da kalecisi kale sahasından çıkmış durumda ceza alanının ön tarafında. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Topu dinlendirdi. Anıl'ı buldu. Anıl'dan Çağatay'a. Çağatay sol ayağıyla Barış'a, Barış'tan seken top. Larsson'da kalıyor. Larsson bu topu kazanıyor. Ruan'dan sağ kanada Escayo. Çizgiye paralel bir pas Traore'ye. Karşı tribünlerin önü sol ayağında Traore vuruyor Victor. Çok güzel bir şut, güzel bir kurtarış. Dönen top Larsson'la Karagümrük'ün. Kaleyi bulan ilk şut Karagümrük adına. Barış'tan Çağatay'a. Çağatay orta sol ayak ceza alanının içine Victor yumrukluyor ceza alanının dışına. Oyun devam ediyor. Berkay şimdi ceza alanının içine doğru. Geriye doğru çıkartılan top Barış açı aradı bulamadı. Sağ kanada bıraktı. Escayo topla buluştu. Karagümrük ablukası. Şimdi Krenewijter. Sol kanada Çağatay. Baskı Meşak'tan geldi. Larsson, Meşak. Larsson topu kazanıyor, kazandırıyor. Lima. Bu topu uzaklaştırmak istedi. Taç Karagümrük'ün sol kanattan Alanyaspor yarı sahasının ilk metrelerinden. Traore sol ayak sert vuruş Victor çeliyor. Ahmet Traore güzel bir vuruş. Ve Victor'un kurtarışı. İlerlemiş yaşına rağmen Victor da yine sezon boyunda önemli maçlar, önemli kurtarışlar yaptı Paulo Victor. Şu an küçük de bir sakatlık geçiriyor.
Brezilyalı kaleci 39

yaşında Al Rayyan'dan geldi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Al İttifak Brezilya'da Grêmio Portekiz'de Maritimo tecrübesi var. Bir dönem Gaziantepspor kalesini de korudu. Flamengo'da oynadı. Gaziantep'te 2016-2017 sezonunda görev yapmıştı. Paulo Victor. Uzun bir Brezilya'da Flamengo ve Grêmio tecrübesi de var. Victor şimdi toparlandı, ayağa kalkıyor ve oyun yeniden başlayacak. Süper Lig'e veda eden Karagümrük'te 40 puanla ligi tamamlamak isteyen Alanyaspor'un mücadelesi ve 26. dakika 0-0'lık beraberlikle geçildi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat maçında Süper Lig'e iki takım için sezona daha doğrusu veda mücadelesinde Çağatay orta sahanın kendi yarı sahasına bakan bölümde taç çizgisinden oyunu yeniden başlatıyor Bartu. Bartu'dan Braski. Escaio'yu gördü. Escaio çizgiye paralel pas Traore'ye. Traore'den Escaio'ya, ondan Larsson'a. Larsson yerde kalıyor. Aliti'nin faulü. İsveçli oyuncu yerde kaldı. Serbest vuruş. Aliti'yi de Oğuzhan Aksu bir küçük uyarı yaptı kaptana. Serbest vuruş Karagümrük hemen kullandı. Braski ve Anıl. Anıl şimdi sol ayak. Alanyaspor yarı sahasına Barış'a bir top. Orada Lima karşıladı. Makuta, Lima, Maestro paslaşması. Makuta'da top. Geriye doğru Lima. Lima'dan Fidan Aliti. Bruno Viana. 3 stoper yine paslaştı. Baskı Traore'den geldi. Şimdi Fidan Aliti uzun mu oynayacak? Sol ayağına aldı topu, yine arkadaşlarına şöyle bir baktı. Sağ içindeki yayılışına geriye doğru çıkardı Lima'ya. Lima'dan Ivan Gyo gerilere kadar geldi, top aldı. Kendi yarı yuvarlağından bir kez daha Fidan Aliti'ye. Aliti tam merkeze ve oyunu kurma noktasında. Tüm sahayı gördü. Tüm sahaya şöyle bir baktı. Boşta olan arkadaşını bulamadı. Tekrar Bruno Viana'ya. Ondan sol kanatta Enes'e. Enes'ten Ruan'a. Ruan çizgide yerden bir pas Enes'e. Enes'in karşısına Escaio baskıda. Enes iki kişiden sıyrılma çabası. Braschi müdahale ediyor. Bartu ile bu topu kazanıyor. Escaio geriye doğru. Braschi uzun oynuyor. Traore'ye doğru. Bruno Viana'dan seken top. Larsson hızlı bir koşuyla Escaio'ya topu bırakmak istedi. Olmadı. Bruno Viana o koridoru kapattı. Şimdi Ruan bir ara pası gelmiyor Braschi'ye. Escaio, Bartu, Larsson hızlı ve düzenli çıktı Karagümrük. Maestro'nun baskısı Larsson'dan Barış'a. Sol kanattan çizgiden Çağatay destek vermek istedi. Bartu geriye doğru Braschi. Tekrar Krenemeiter ceza alanı içine uzun bir top Barış'ın önünden geçiyor. Victor kapanıyor, bu topa sahip oluyor. 29 dakika. İlk yarım saat geride kalmak üzere Atatürk Olimpiyat stadında 0-0'lık beraberlik. Enes'e uzun bir top karşı tribünlerin önüne doğru. Karşılayan yine Escaio. Enes içeride hareketlenen Meşak. O sağ kanadı gördü, Ader Jonay'ı buldu. Ader Jonay karşısında Barış var. Ader Jonay geriye doğru dönüyor. Alito atağa katılıyor. Şimdi Makuta yerden bir pas. Meşak kaptırıyor. Larsson yine gerilere kadar geldi, top kazandı. Barış hareketlenmek istedi, Meşak'ın müdahalesi topu kazanıyor. Maestro, Lima, Aliti yine 3 stoper paslaştı Bruno Viana. Bruno Viana Karagümrük yarı sahasına geçti, geriye doğru döndü Lima'ya. Lima'dan Alercan Ay. Geriye doğru Lima. Baskı Barış'tan gelmişti. Karagümrük'ün bugün yedekler şöyle bir baktığımız zaman Babiska'yı görüyoruz. Yine önemli bir isimdi sezon için. Genç isimler Kaan Demir, Burhan Ersoy, Kerem Özmen, ligin sonu ve Süper Lig'e veda eden bir Karagümrük. Sağ kanatta Hwang Yov, Alanyaspor. Topa daha çok sahip olan takım Maestro, Lima, ondan Aliti'ye, Aliti'den Bruno Viana'ya, baskı Traore'den, biraz önce sert ve önemli bir şutu vardı Traore'nin.

Aliti, Lima, Aliti kendi yarı yuvarlağında oyun kurulsun diye son toplar Aliti'de. Wang Yo. Şimdi Ruan. Sol kanatta Enes. İçeride Adercunay ve Meçak var. Enes Adercunay'ı gördü. Ara pasıma Kutay'a geçmiyor. Bartu orayı perdeliyor. Barış'la hızlı çıkmak istiyor şimdi Karagümrük. Larsson, Barış, Maestro'nun baskısı geriye doğru dönüyor. Kranevitter, Berkay, Maestro çok çalışkan geliyor yine bu topu kazanıyor ve Adercunay. Sağ kanatta Ruan'a bekle dedi. Geriye doğru döndü Makuta. Makuta'dan Aliti'ye. Aliti tam santra çizgisi üstünde pası Adercunay. Hareketlendi yine sağ kanat. Çizgine Meşak var. Meşak indi çizgiye. Orta cezanın içine top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Gol Meşak. Elia Meşak. Adercunay'ın pası. Cezalının sağ tarafı sağ köşesi. Cezalanına girmeden. Orta şut karışım ama kaleye vurdu gibi bir his var içimden. Çok güzel bir gol. Furkan'ı mağlup ediyor 32. dakikada. Adercunay sağ kanat Melia Meşak sahanın bitimine çizgiye yakın bir noktadan, daha doğrusu sıfıra yakın bir noktadan sert bir orta kaleye doğru bir vuruş. Meşak'ın golü güzel bir gol. Köşeye gidiyor ve Alanyaspor Meşak'ın golüyle Karagümrük karşısında İstanbul'da 1-0 öne geçiyor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve çok güzel bir gole imza atıyor Meşak. Hani bazen deriz ya, kaleye mi vurdu, şut mu çekti, orta mı yaptı diye. Kaleye vurduğunu ben hissediyor ve gördüm. Meşak'ın golü Alanyaspor güzel bir golle İstanbul'da 32. dakikada Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiyor. Karagümrük 0, Alanyaspor 1, oyun yeniden başlıyor. Meşak'ın golü. Süper Lig özetlerinde programlarımızda ve bültenlerimizde izleyeceksiniz. Güzel bir gol. Şimdi Ruan'la geliyor Alanyaspor. Ruan indi bu kez çizgiye doğru. Furkan bu kez dikkatli. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Elia Meşak'ın golü. 29 yaşında ve Süper Lig'de 22 maçta 4. golüne ulaşıyor Elia Meşak. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. Şimdi Karagümrük'te beraberlik çabaları. Kraneviter, Anıl kendi yarı sahasından çıktı. Çağatay. Çağatay çizgide geriye doğru Anıl'a. Anıl'dan Furkan'a. Furkan penaltı noktası üstündeydi. Bartu'yu gördü. Bartu'dan Barış'a. Anıl, Bartu, Kraneviter geldi. Kendi yarı sahasında Karagümrük'te topu aldı. Sağ kanatta Brasciata'ya destek vermek istiyor ve atak hazırlığı içinde. Şimdi Escao, Alanyaspor, Meşak'ın golüyle Karagümrük karşısında 1-0 önde. Dakika 35. Çağatay sol ayağında Bartu'yu gördü. Bartu'dan Brasci'ye. Brasci de kalecisi Meşak'ın golün sahibinin baskısını görünce geriye doğru oynadı. Anıl, Bartu, Kraneviter, Bartu. Tam kendi yarı sahasında. Tekrar Kraneviter. Wang Yo'nun baskısını görünce Alanyaspor yarı sahasına geçti. Makuta ile topu kazandı Alanyaspor. Maestro. Maestro ekseni etrafına şöyle bir döndü sağ kanatta. Bu kez Ruan'ı gördü. İçeride Meşak hareketlendi. Ruan sağ ayak orta Furkan. Topu kazandığı an Karagümrük orta sahasını çabuk hızlı paslarla geçiyor. Alanyaspor ve pozisyon bulmakta kolaylık sağlıyor bu durum onlara. Anıl. Anıl'dan Çağatay'a.
Kendi yarı sahasında Çağatay. Şimdi Alanyaspor yarı sahasına geçti. Karşısında Dercuna'yı buldu. Yerden bir pas sol kanada Berkay çıkmadan bu topu kontrol etti. Lima karşısında Berkay. Şimdi ofsayt bayrağı havaya kalkıyor. 36. dakika. Karagümrük 0. Alanyaspor 1. Gol Meşak. Ceza alanına girmeden sağ kanattan güzel bir gole imza attı Elia Meşak ve bu golle Alanyaspor Karagümrük karşısında 1-0 öne geçmiş oldu. Yedinci dakika artık. Lima, Aliti, Bruno Viana paslaşmaları. Tekrar Lima. Geriye doğru Aliti ve kaleci Victor'a kadar gelen top. Karagümrük 0, Alanyaspor 1, Süper Lig'e veda mücadelesi, veda maçı Karagümrük için. Alanyaspor 37 puandaydı. Ligin en çok beraberlik alan takımı. Karagümrük bir yere kadar getirdi. Seri galibiyet de buldu 2 hafta üst üste. Özellikle Beşiktaş beraberliği, kendi sahasındaki Gençler Birliği galibiyeti, geçen hafta Körfez'deki Kocaeli galibiyeti 27 puana kadar taşıdı Stanojevic ve öğrencilerin, ama bu onlara yetmedi. Stanojevic'in de dediği gibi nefesimiz yetmedi dedi lig için. Bakalım yeni sezonda yeniden Karagümrük Süper Lig'e dönüş sağlayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ader Jonay sağ ayak uzun bir top Braşki. Savunmanın merkezinde topu kontrol etti Bartu. Bartu'dan Escaio'ya. Escaio'dan tekrar Braşi'ye. Karagümrük veda ederken tabii ki o klasik taraftarına puanla, galibiyetle veda etmek istiyor. En büyük dileği bu. Alanyaspor'da kazanıp 40 puanla ligi tamamlamak istiyor. Yani sonuçta herkes yine profesyonel bir şekilde kazanmak istiyor. Süper Lig'de düğüm yarın çözülecek. Bakalım Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Antalyaspor arasındaki düşmeme mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Süper Lig'e kim veda edecek? 34. haftada yarın 22 civarında bu soruların cevabını almış olacağız. Bruno Viana 39 dakika. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. Maestro'dan geriye doğru Aliti'ye. Aliti'den Lima'ya. Lima. Ader Jonay gerilere kadar geldi. Pas istedi. Tekrar Aliti kaptan aldı topu. Yine rahat bir şekilde topu sürüyor. Baskı yok. Yerden bir pas Vanko'ya. Vanko işaret etti Ader Jonay'a doğru ama Aliti Lima'ya verdi. Lima'dan Meşaka, golün sahibi Ader Jonay. Hoa Pereira, Alanyaspor teknik direktörü, sanki saha içindeymiş gibi oynuyormuşçasına oyuncularıyla beraber maçı yaşıyor. Bunu görüyorum saha kenarında. Ader Jonay, Makuta, top Alanyaspor'da. Lima, Aliti biraz da çizgisini aştı. Kendi çıkmaması gereken koridoru dışına çıkınca yani dördüncü hakem de onu uyardı. Makuta yerden bir pas. Çağatay müdahale ediyor. Taç Alanyaspor'un hemen kullanıldı. Ader Jonay sağ kanattan sol kanada uzun bir top. Traore düşerken kontrol etti. Kaptırdı Maestro. Enes ara pası istedi, olmadı. Bruno Viana hata katıldı. Şimdi Maestro. Maestro Makuta'ya döndü. Makuta'dan Aliti'ye. Aliti baskı Larsson'dan geldi. Şimdi Lima, Ader Jonay yerden bir pas sağ kanada doğru. Meşak topla buluştu. Bartu'nun baskısı köşe vuruşu Alanyaspor'un. 40 dakika geride kaldı. Karagümrük 0, Alanyaspor 1. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadında 17 mücadelesi, cumartesi gününün ilk maçı.
20'de de iki maç var. Yine Radyo 1 dönüşümlü yayın sizlerle birlikte Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir, Samsunspor Göztepe maçları var. Hadi Erjona köşe gönderinde.

0: orta ceza alanının içine kafa vuruşu gelmiyor. Şimdi Aliti atağa katılan kaptan savunmaya çarpan top Murat'cı müdahale ediyor. Taç karşı tribünlerin önünden sol kanattan Alanyaspor'un Aliti kontrol vuruş Berkay'a çarpıyor. O top köşe vuruşuna gidiyor. Aliti Ozan Aksu'yla konuşuyor. Bir elle müdahale var mı yok mu diye. Oyun devam edecek. Taç atışıyla Enes'le Alanyaspor bu taç atışını Enes Ruhan'a mı bırakacak? Hayır, Enes kullanacak. Ceza alanın içine doğru Meşak'a doğru. Meşak geriye doğru Enes'e araya giren Traore. Çizgide top çıktı mı çıkmadı mı? Oyun devam ediyor. Braziç, Escaio o kalabalıktan Karagümrük çıkardı bu topu. Traore. Yerden pas Henrik Larsson'a. Kaptırılan top. Meşak geriye doğru. Ader Jonay. Şimdi Maestro Karagümrük yarı sahasında Bartu peşinde Maestro geriye doğru döndü Lima'ya. Lima'dan Maestro'ya tekrar. Bu kez baskı Barış'tan geldi Maestro'ya. Bir kez daha Lima'ya döndü Maestro. Hader Jonay. Maestro. Maestro hareketleniyor. Sağ kanat Ader Jonay. Ceza alanının içi. Ader Jonay çizgide orta savunma. Anıl'a çarpan top taca gidiyor. Oğuzhan Aksu yine bir bekleyin diyor. Ader Jonay'ın ortasında çizgiden çıkmadan bir elle müdahale var mı yok mu? Anıl'ın bir müdahalesi var mı yok mu? İki eli de arkasına doğru kapalı ama yine de bir kontrol tamamlanıyor. Oyun yeniden başlıyor. Bir şey yok. Ader Jonay, Maestro, Ader Jonay, Lima ilk yarının son anları dakika 43. Karagümrük 0, Alanyaspor 1, Bruno Viana, Makuta. Karagümrük yarı sahasında Makuta yerde kalıyor, topu kaptırıyor. Granaviter, Traore, Sam Larsson hızlı çıktı. En solda Barış var, o geriye doğru. Şimdi Berkay, sol kanatta atağa destek veren Çağatay. Sol kanatta orta, herkes aşıyor. Out. İyi bir orta gelmedi Çağatay'dan. 43 dakika geride kalırken out atışını Victor Lima Aliti üçgeni yapacak. Victor topu Lima'ya bıraktı. Lima topu koydu. Out çizgisinin köşesine, kale vuruşunun köşesine oynadı Victor'la. Victor'dan bir kez daha Lima'ya. Çizgide Adercunay. Baskı Barış'tan. Kazanan Barış. Barış kazanıyor. Yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün taç çizgisinin 1 metre kadar içinden. Sol kanattan. Serbest vuruş kullanacak Karagümrük takımı. Serbest vuruş Karagümrük'ün 44 dakika. Bartu ve Çağatay topun başında. Tekli bir set Meşak. Ceza alanı dışında bir tekli set. Çağatay, Bartu hangisi kullanacak ilk yarının son anları? Bartu kullanıyor ceza alanı içine doğru. Savunma Ader Jonay uzaklaştırıyor Berkay'ın sert vuruşu. Escaio'ya kadar gelen top. Escaio Anıl'a döndü. Şimdi Berkay bir kez daha Escaio kalecisi Furkan'a gidiyor. Furkan. Çağatay. 45 dakika bitmek üzere. Bartu. Sağ kanat Escaio. Traore'ye koşu yoluna uzun bir top. Ali'den sekmiyor. O da hiç riske girmiyor. Taç karşı tribünlerin önünden Karagümrük. 45 dakika bitti. Meşak'ın 32. dakikada attığı gol var. Alanyaspor Karagümrük deplasmanında 1-0 önde. Artı 1 geliyor. O süre başladı. Sağ kanat orta ceza alanı içine aşıyor Barış'ı. Çıkmadan yakalayan Çağatay. Sol ayak orta ceza alanının içine. Bruno Viana çok soğukkanlı göğsüyle Victor'a bırakıyor. Alanya Spor savunması çok dikkatli. Victor şimdi ilk yarının son anlarında Lima ile oynuyor. Lima Aliti'yi kaptanını gördü. Her zaman olduğu gibi Aliti ceza yayının üstünde top Bruno Viana ile oynadı. Traore bir baskıya geldi. O hemen ayağından çıkardı Ruana. Ondan Enes'e, Maestro, Bruno Viana, kalecisi Victor. Karagümrük 0, Alanya Spor 1. Lima, Dercunay, Makuta. Makuta baskı Barış ve Bartu'dan. Makuta yerde kalıyor. Serbest vuruş Alanya Spor'un. Ve ilk yarı bu kadar diyor Oğuzhan Aksu. Atatürk Olimpiyat Stadı 17 mücadelesi. Süper Lig'e veda eden Karagümrük ve Alanya Spor'un. Alanya Spor tabii daha üst sıralarda bitirmek istiyor. İlk yarı skoru 32. dakikada Meşak'ın attığı golle Karagümrük 0, Alanya Spor 1. İkinci yarıda Radyo 1'de yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
7: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Biyot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
11: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepimize iyi gelecek.
13: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
14: Bebeğim için her şey, baby Mall'da, Baby Mall.
15: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın

0: güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
4: Migros hepimize iyi gelir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi
6: gelir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı...

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklamlar. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
3: İstanbul'a tekrar hoş geldiniz. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Karagümrük 0, Alanya Spor 1. İkinci yarı birazdan başlayacak. 32. dakikada Elia Meşak'ın golüyle Alanya Spor Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Ve ikinci yarı için sahada iki takımda yayın masasında sevgili Volkan Kahraman, sevgili Zafer Altay ile birlikteyiz yayın süresince. Ve bu yayınımızda cumartesi keyfini, maç keyfini birlikte yaşayacağız. Evet, Süper Lig'e geçtiğimiz hafta galibiyet alsa da veda eden, 27 puanda kalan Stanojevic ve Karagümrük Süper Lig'de veda maçında Alanya Spor karşısında ligin en çok berabere kalan takımı, 16 beraberliği olan Alanya Spor, 7 galibiyeti olan Alanya Spor'da 40 puan yapıp ligi yine orta sıralarda tamamlamak istiyor. 40 puanla Oğuzhan Aksu son kontrollerini yapıyor. Ekibiyle birlikte iki takım da sahada. Atatürk Olimpiyat Stadında sessiz bir akşamüstü, serin bir gün İstanbul'da ve yine şöyle bir baktığımız zaman basın tribünü etrafındaki seyirciler dışında 4'te 3'ünün boş olduğu bir akşam üstünü yaşıyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadında son hazırlıklar. Karagümrük oyuna başlayacak. Alexander Stanojevic ve Joao Pereira yönetimindeki iki takım, uzun bir sezon, uzun bir maraton onlar için bitiyor. Bazen üzüleceğiz, bazen sevineceğiz. Futbolda bu da var. Karagümrük lige veda maçında ikinci yarıya başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Berkay stoperi Brasci ile oynadı. Brasci'den Anıl'a, kendi yarı sahasına Karagümrük. 32. dakikada Elia Meşak'ın golüyle Alanya Spor orta şut karışımı bir vuruşla, ama bana öyle geldi ki kaleye vurulan bir şuttu. Sağ kanattan sıfıra yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve Furkan'ı mağlup etmişti. Meşak'ın bu güzel golüyle Alanya Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ve Paulo Victor, Alanya Spor kalecisi, kendi ceza sahası içinde topla birlikte şimdi elini aldı, arkadaşlarına şöyle bir bakıyor. Cezaların içinde Lima Valiti var, sol ayağıyla oyunu kuruyor. Ruana sol kanatta, Bruno Viana, ondan Enes'e baskı Traore'den geldi. Kazandırdı arkadaşlarına. Krana biter. Eskayo. Şimdi Sam Larsson. Ara pası Barış'a. Hareketlenen Traore. Berkay sağ kanatta. Sam Larsson içeride. Berkay karşısında Bruno Viera var. O geriye doğru döndü. Eskayo. Tekrar Berkay. Baskı Viana'dan gelince Berkay kendi yarı sahasına doğru topu sürükledi. Brasci'den Anıl'a kadar geldi top Karagümrük'te. Anıl geriye doğru, Brasci. 47 dakika ikinci yarıda. Karagümrük 0, Alanya Spor 1. Enes topu kazandı, kaybetti Alanya Spor adına. Eskayo, şimdi Sam Larsson. Enes'ten sıyrıldı. Sam Larsson ara pası Berkay'a. Bir kez daha Sam Larsson, ondan Barış'a. Sam Larsson, Sam Larsson top ağlara gidiyor. Karagümrük beraberlik golünü İsveçli oyuncusuyla buluyor. Gol Sam Larsson. Kendi kazandı. Kendi paslarıyla, arkadaşlarının da yardımıyla ceza alanına kadar girdi. Sam Larsson Berkay'la paslaştı. Berkay'ın topu pası, yardımına gelen Barış. Penaltı noktası üstünden Sam Larsson vuruyor. Victor'un üzerinden topu.

ağlara gönderiyor. Kara Gümrük adına 30. lig golü Kara Gümrük takımının İsveçli Sam Larsson'dan geliyor. Gol Sam Larsson. Kara Gümrük 1, Alanya Spor 1 oluyor ikinci yarının hemen başında. Bir kontrol var mı yok mu onu bekledi Oğuzhan Aksu, golü veriyor. Oyuna Hıvan Köylü, Alanya Spor yeniden başlıyor. İkinci yarının hemen başı. Gol Sam Larsson, Elia Meşak'ın golüne 48. dakikada cevap verdi Sam Larsson. Lima, Adelcan Aydan Makuta'ya. Baskı Barış'tan. Tekrar Lima. Yerde kalan Adelcan Ay, serbest vuruş Alanya Spor'un. Adelcan Ay serbest vuruş hemen kullanıyor. Sağ kanattan sol kanada Enes'e uzun bir top attı. Bu top taca kadar gitti. Alanya Spor biraz panik başladı ikinci yarıya. Kınan Eviter, Anıl, şimdi Brasci, sol kanat Çağatay. Çağatay'dan Berkay'a, o geriye doğru Anıl'a. Anıl'dan Brasci'ye. Kendi yarı sahasında Brasci, Escayo, Traore, Bruno Viana'nın baskısı. Taç, bir küçük elektriklenme orada. Enes, Escayo, Oa Pereira da orada. Oğuzhan Aksu noktaya geldi. Herkesi bir sakinleştirdi. Escayo ile taç atışıyla Karagümrük oyuna başladı. Escayo. Bartu göğsüyle kontrol etti. Sol kanada uzun bir top. Saha bitiyor ve taç atışıyla oyun başlayacak Alanya Spor adına. Ligin ilk yarısında 21 Aralık'ta Alanya Spor Karagümrük'ü Hıvankyo ve Güven'in golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Bu iki takım bir de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiler gruplarda. Alanya'daki maç 2-2 berabere tamamlanmış. Alanya Spor'un gollerini Adelcan Ay, Karagümrük'ün gollerini bugün kadroda olmayan Fofana atmıştı. İki takım lig tarihinde 13 kez karşı karşıya geldiler. Bu 14. randevu. Karagümrük'ün 1 galibiyeti, Alanya Spor'un 7 galibiyeti var. 5 maçta berabere bitmiş. Geride kalan 13 mücadelede Adelcan Ay atışını kullanıyor. Meşak'a doğru. Meşak geriye doğru, Adelcan Ay. Sağ ayak orta, ceza alanı içine Anıl. Şimdi Maestro. Bruno Viana. Ondan Lima'ya. Çizgide bir kez daha Adelcan Ay pas bekliyor. Enes'e, ceza alanı için Enes. Sağ çapraz. Enes vuruyor. Direğe çarpıyor. Furkan. Bir offside bayrağı da kalkıyor Ruvan Gyo için. Dima. Ruvan Gyo'ya uzun bir pas atıyor ceza alanın ön tarafına doğru. Ruvan Gyo kontrol ediyor. Sağ çapraz vuruşu direkt Furkan çeliyor ama bir offside bayrağı da karşı tribünlerin önünden yardımcı hakemden havaya kalkmış oluyor. Oyun yeniden başlayacak. 51 dakika. İstanbul'da Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Karagümrük 17. sırada ve 27 puan topladı şu ana kadar bu maç dışında. Özellikle son 3 maçtaki 7 puan çok kıymetliydi. Beşiktaş beraberliği, Gençler Birliği ve Kocaeli Spor galibiyetleri ama mücadele ettiği diğer rakiplerinin puan kazanımlarıyla birlikte Karagümrük 27 puana geçen hafta ulaşsa da Kayseri Spor'la birlikte lige veda eden takım oldu. Bir kontrol var. Oğuzhan Aksu beklemesini yaptı. Riva görüşmesi tamamlandı. Oyun yeniden başladı. Vidan Ariti. Ondan Enes'e. Enes'e karesi Victor'a dönüyor. Victor sol ayağıyla ceza alanı dışına Ruan'a. Ruan'dan Bruno Viana'ya. Güçlü bir savunma Liman. Lima, Aliti ve Bruno Viana hattı Alanya Spor savunma üçlüsü. Tam da merkezde Aliti var. Toplar onda toplanıyor. Adelcan Ay. Baskı Çağatay'dan geldi. Maestro düştü, kalktı, kazandı, kaybetti ve kaybetti o topu. Şalit'i yardımına geliyor, uzaklaştırıyor. Anıl'a kadar.

Gergeran top Karagümrük savunma derinliği içinde. Brasci ile kalecisi Furkan'a ulaşıyor. Furkan'dan Anıl'a. Anıl yerden bir pas. Barış'la paslaşıyor. Kraner Viter sol kanatta çizgide Çağatay. Çağatay'dan Anıl'a Bartu. Manki onun baskısını görünce hemen bir hızlı dönüş yaptı. Uzun bir top. Sağ kanatta Escayo'nun hareketlendiğini gördü ama o uzun top Paulo Victor'a kadar geliyor. 53 dakika. Karagümrük 1, Alanyaspor 1. Süper Lig'de cumartesi mesaisi 17 maçı. Saat 20'de 2 maçın heyecanı var. Yine Radyo 1'de dönüşümlü yayında Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir. Samsun'da Samsunspor Göztepe maçları var. Beşincilik yarışı için kritik iki mücadele. Beşinciliğin anlamı önemli olacak ama kupa finalinden sonra Avrupa kupalarına gitme yolunda eğer Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa 5. olan takım Avrupa kupalarıyla buluşacak. Konyaspor kazandığı takdirde 5.lik bu anlamda bir işe yaramamış olacak. O yüzden ne olursa olsun Göztepe, Başakşehir ve Samsunspor arasında bir şöyle baktığım zaman sadece Göztepe ve Başakşehir arasında bir 5.lik mücadelesi var. Başakşehir Gaziantep deplasmanında, Göztepe Samsun deplasmanında mücadele edecek bu akşam saat 20'den itibaren. 54 dakikayı bulduk. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1'lik beraberlik. Vankyo elle oynadı. Serbest vuruş Karagümrük'ün. Alanyaspor yarı sahasında Kraner Viter, Brasci topun başında. Tekli bir set. Ruhan uzaklaşıyor o noktadan. Kraner Viter sol kanada Çağatay'a uzun bir top. Sol ayağıyla Çağatay kontrol etti. Karşısında Adercunay'ı buldu. Çağatay geriye doğru çıkardı. Bartu'ya. Bartu yine sağ ayakla uzun bir top. Sağ kanada doğru. Escayo'dan önce Enes. Ondan Ruhan'a. Escayo bu topu tekrar kazanıyor. İkinci araya iyi başlayan ve golü bulan bir Karagümrük var. Bartu. Şimdi Çağatay. Bir kez daha Bartu. Alanyaspor yarı sahasında. Bartu geriye doğru. Brasci. Şimdi Brasci atağa katılıyor. Traore ayağının altından. Sekiyor bu top. Ve taca kadar gidiyor. Taç atışı Alanyaspor. Stanojevic'i gördük. Karagümrük teknik direktörü Traore ayağını alttan kaçırdı. Biraz moral bozukluğu yaşadı ve hocası ona destek verdi hemen yanına gelerek. Vankyo. Enes yerde kalıyor. Traore'nin faulü. Serbest vuruş Alanyaspor'un. Bruno Viana taç çizgisinin 1 metre kadar içinden bu atışı kullandı. Riskli bir pastı Lima'ya doğru çünkü Sam Larsson aradaydı. Şimdi Adercunay sağ ayak uzun bir top sol kanada doğru Enes topla buluşuyor. Karşısında Escayo var. Enes geriye doğru Maestro'ya. İlk 15 dakika içinde Makuta ve Maestro ikilisi oyuna çok iyi başlamıştı. Ama sonrasında ikisi de biraz oyunun geçen dakikaları içinde pek de kendilerini gösteremediler. Aliti, Lima, Adercunay, Alanyaspor Karagümrük yarı sahasında. Elyan Meşak, Alanyaspor'un golünün sahibi. Meşak ceza alanına girdi, geriye doğru çıkartıyor. Enes vuruyor. Kalenin 1 metre kadar üstünden bu top avuta geliyor, gidiyor. Alanyaspor yine hızlı bir geliş yaptı. Elia Meşak sağ kanatta rakibinden sıyrıldı. Penaltı noktasına çıkardı bu topu. Enes gelişine. Vuruşu Enes keskin. Direğin 1 metre kadar üstünden avuta gitti. Furkan kale vuruşuyla Anıl ve Braski ile birlikte oyunu başlatacak. 57 dakika. 1-1'lik beraberlik var Süper Lig'in. Son haftasına veda ediyor, sezona veda ediyor iki takım. Bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak son maçlarında. Meşak taş atışını kullandı Aliti, ondan Makuta'ya. Şimdi Maestro atağa katılan Bruno Viana, ondan Ivankyo, tekrar Viana. Çizgide Enes top istiyor yine Bruno Viana.
şu an için bu kanadı kontrol ediyor, organize ediyor Makuta'ya. Ondan Hwang Kyo, Enes birbirlerine bırakınca iki oyuncu o topta ben sizi beklemiyorum dedi ve taca doğru giden top Karagümrük taç atışıyla oyunu yeniden başlatıyor. Sanderson'dan seken top Traore. Maestro yerde kalıyor. O noktada Traore'nin bir müdahalesi var. Maestro biraz canı yandı. Kranaviter ve Braskin'in biraz itirazı. Enes Maestro'nun yanında. Maestro şimdi toparlanıyor. Ve ayağı da kalkmış oluyor. Serbest vuruşlu oyun başlayacak Alanya Spor adına. Yarın akşam önemli bir lig akşamı son hafta için Süper Lig'de lige ne yazık ki diyelim veda edecek. Üçüncü takım belli olacak Kayseri Spor ve Karagümrük dışında. Yarın saat 17'de Kayseri Spor, Konya Spor sezona veda maçı iki takım için. Ve 20'de 4 maç var ki bu 4 maçın içinde 22 civarında maçlar bittiği anda bir takım Süper Lig'e veda etmiş olacak. Fenerbahçe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Kocaelispor ve Trabzonspor.

Gençler Birliği maçlarından sonra yarın akşam da 20'den itibaren keyifli bir dönüşümlü radyo bir yayınımız olacak sizlerle birlikte. Bartu kendi yarı sahasında kalecisi Furkan'a döndü. Furkan Enes'in baskısını görünce uzun oynuyor Traore'ye doğru, karşılayan Bruno Viana. Ondan Alitin uzaklaştırdığı top şık bir göğüs pası Bartu'dan Berkay'a. Ondan Çağatay'a, tekrar Bartu. Yerden bir pas Kınan'a, Viter'e, tekrar Bartu. Üçgeni kurdular Berkay'la birlikte. Şimdi Barış. Berkay baskı Meşak'tan. Bartu topla buluştu, tekrar Braşi'yi gördü, kaptanını. Braşi sağ kanatta çizgide Traore'yi buldu. Traore karşısına Enes'i aldı. Traore ayağından çıkardı topu Kınan'a, Viter'e. Ondan tekrar Braşi. Krene Viter, çizgide Escayo, tekrar Braşi, Bruno Viana'nın müdahalesi, taç Karagümrük. Bir saat geride kaldı. Karagümrük 1, Alanya Spor 1. Son yarım saat iki takım için. Furkan Bartu ile oynadı. Şimdi Braşi. Sam Larsson gerilere kadar geldi. Escayo kazandı bu topu. Escayo çizgide, Çağatay bomboş, şimdi onu görüyor Escayo. Escayo'nun karşısına Derce Onay, yerden bir pas Barış'a kazandırmak istedi bu pası ama saha bitiyor ve taç oluyor. Alanya Spor taç atışıyla oyuna yeniden başlıyor. 32. dakikada Elia Meşak'ın golüyle Alanya Spor İstanbul'da 1-0 öne geçti. İkinci yarı başladı ve 47. dakikada İsveçli oyuncusuyla Sam Larsson'la Karagümrük beraberlik golünü bulmuş oldu. Bir birlik beraberlik var. Makuta, Aderci Onay ve Lima. Ondan Aliti'ye. Aliti'den Bruno Viana. Şimdi Enes. Enes rakibinden sıyrılıyor. Kendi yarı sahasından uzun bir pas sağ kanada doğru Elian Meşak'a doğru. Meşak golün sahibi. Meşak sağ ayağıyla bir pas Ruan'a. Ruan indirdi Enes'e. Şimdi tekrar Ruan. Ceza alanı için Ovan Kyo var. Ruan sağ ayak. Tercona'ya gelmeden önce Çağatay bu topu kazanıyor. Şimdi Sam Larsson. Kınan'a Viter. Bartu Karagümrük o kalabalıktan bu topu çıkarmak istiyor Çağatay. Şimdi Barış. Berkay hareketlenmişti. Barış geriye doğru dönüyor. Anıl. Anıl'dan Bartu. Şimdi Braşi, kaptan Bartu ile oynadı. Baskırman Kyo'dan Escayo sağ kanatta çizgide, tekrar merkeze Kınan'a, Viter'e. Maestro'nun baskısı vardı. Çağatay'ı gördü Karagümrük sol kanatta. Karşı tribünlerin önü Alanya Spor yarı sahası. Şimdi Kınan'a, Viter uzun bir pas Traore'ye doğru. Seken top, Escayo aldı, düzeltti. Escayo Victor kapanıyor. Alıp düzeltmesi, kontrolü çok düzgün ve yerindeydi. Top yere inerken sol ayağıyla vuruşu biraz zayıf kaldı. Sol ayak plase uzak köşeye doğru penaltı noktası üzerinden. Bu top bayağı bir yavaş bir şekilde Victor'un rahat kontrol edebileceği bir anlamda Victor'a kadar gelmiş oldu. 63 dakika. Karagümrük 1, Alanya Spor 1, TRT Radyo 1'de cumartesi 17 maçının keyfiyle sizlerle birlikteyiz. Braşi kontrol ediyor tecrübeli kaptan. Tekrar Alanya Spor yarı sahasına uzun bir top. Sam Larsson kaptırıyor. Ona yapılan hareket faul Aliti tarafından. Tam Alanya Spor yarı sahasının ortası. Aliti Sam Larsson mücadelesi, İsveçli golü sahibi Karagümrük adına yerde kalıyor. Karagümrük bir serbest vuruş kullanacak. Maçın 64. dakikasında Bartu ile birlikte. Bartu boşta olan bir arkadaşını gördü. Baktı, şöyle bir çevre kontrolü de yaptı. Henüz oyun henüz başlamadı. Bir oyuncu değişikliği Stanojevic'ten Karagümrük adına. Ahmet Traore oyundan çıkıyor ve Babiska oyuna giriyor Karagümrük'te.

kalan sürede Baviska görev yapacak Karagümrük adına. Ahmet Traore de böylelikle sezonu tamamlamış oluyor Karagümrük'te. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sol kanat Barış indiriyor. Ceza alanının içine, penaltı noktası üzerinde Lima bu topu uzaklaştırdı. Ruan'la çıkmak istiyor Alanyaspor. Ruan yarı sahayı kat etti. Gerilerden gelen Berkay'ın bir dokunuşu topu Karagümrük kazanıyor. Kaleci Furkan'a kadar gelen top Escayo'da kaldı. Escayo sağ kanatta bomboş. Pası Baviska'ya. Oyuna Traore'nin yerine girdi Baviska. Escayo geriye doğru Braski. Braski'den Furkan'a. Maestro ayak koydu, kazandı. Maestro Braski mücadelesi. Makut hata destek veriyor Maestro. Maestro alıyor, dönüyor. Maestro yerden bir pas Ruan'a, o kasa kanatta çizgide Adarjonay'ı buldu. Adarjonay geriye doğru çıkardı. Ata Lima'da katıldı. Şimdi Ruan sağ kanatta Makuta'ya, Makuta ceza alanının içinde. Makuta söküyor topu. Makuta ortalıyor. Savunmaya çarpan top Skyon'un önüne geliyor. Çıkmadan kontrol ediyor. Uzaklaştırıyor. Babiska'ya geldiği anda iki kişinin baskısı. Meşak, Bruno Viana'nın ve Enes'in baskısı. Babiska yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük'ün. ...65 dakikayı geride bıraktık İstanbul'da. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük 1, Alanyaspor 1. Berkay indirdi Barış. Şimdi Berkay, Sam Larsson hata destek veriyor en uçtan. Berkay sağ kanatta karşısına Lima'yı aldı. Berkay yerden ceza alanın içine Maestro. Çok soğukkanlı bir şekilde topu kontrol etti. Enes'e kazandırdı. Enes'ten Maestro'ya. Maestro Makuta'yı gördü şimdi. Kendi yarı sahasından çıkmak üzere Alanyaspor. Sağ kanada uzun bir top. Elyan Meşak topu kazanıyor. Onun karşısına Anıl geliyor. Meşak ceza alanına sağ kanattan girmek üzere. Yerden bir vuruş. Bir ayak Furkan. Esin ayak uzatması sadece dokunabiliyor. Yeterli olmuyor. O top Furkan'a kadar geliyor. Alanyaspor'un bu sağ kanat organizasyonunda Brasci. Şimdi Escayo, ondan Krenewiter, Bartu, hazırlık pasları bitti. Karagümrük Alanyaspor yarı sahasına geçmek üzere. Bartu. Şimdi Sam Larsson, Alanyaspor yarı sahasına. Sam Larsson kat etti, Babiska'yı buldu. Babiska cezanın içinde, müdahale Enes'ten. Alit uzaklaştırdı bu topu. Makuta, orta sahaların çabuk geçildiği bir 3-4 dakikayı yaşıyoruz her iki takım için. Şimdi Çağatay'la Karagümrük Alanyaspor yarı sahasında derken bir sakatlık mı var? Maçın hakemi Oğuzhan Aksu o noktaya gidiyor sanırım. O isim Babiska yerde. Biraz önce Enes'le girdiği ikili mücadelede yerde kalıyor. Ceza alanının içinde. Bir müdahale var mı yok mu, buna da bakılır mı diye de bakacağız. Enes Babiska mücadelesiydi. Babiska hala yerde. 68 dakikayı bulduk. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Maestro'nun da yardımıyla centilmen bir şekilde Maestro arkadaşını, rakibini yerden kaldırıyor. Oyun hakem atışıyla mı başlayacak? 68 dakika geride kaldı. 4'te 3'lük dilim bitti. 1-1'lik beraberlik. Oğuzhan Aksu bu pozisyon için bir bekleme anı. Riva Olimpiyat Stadı buluşması ve diyaloğu. Enes ve Babiska'nın pozisyonu için. Sam Larsson'un ara pası. Ceza alanının içinde biraz önce Enes ve Babiska'nın mücadelesi. Enes'in bir müdahalesi var. Babiska yerde kalıyor. Bu değerlendiriliyor. Bir konu olabilir. Oğuzhan Aksu bekleyişi sürüyor. Etrafından şöyle hafif bir ayrılın dedi. Babiska şimdi toparlandı, ayağa kalktı. Oyunun durduğu anlar, biraz önceki pozisyon takip ediliyor, inceleniyor. Stanojević ve

Karagümrük teknik ekibi heyecanlı. Oa Pereira biraz düşünceli. Brasci ve Aliti iki kaptan Oğuzhan Aksu'nun yanında. Bekleyiş devam ediyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Açılın diyor önünden Oğuzhan Aksu. Şimdi Makuta ile konuştu. Dördüncü hakem de iki teknik adamı da yerlerine davet etti. 70 dakikayı da bulduk. Ve çerçevesini çizdi. İzlemeye gidiyorum dedi. Evet, Oğuzhan Aksu VAR noktasına gidiyor. Bir tavsiye Riva'dan geliyor. Enes ve Babiska mücadelesinden sonra şimdi geldiği videonun başına VAR noktasına Enes ve Babiska mücadelesiydi ceza alanının içinde. Sağ ayağına bir müdahale var mı yok mu? Pozisyon penaltı mı değil mi? Oğuzhan Aksu izlemesini yapıyor. İki tarafında heyecanı. Babiska bu pozisyonda yerde kalmıştı. Bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan Aksu izlemeyi tamamladı. Saha içine dönüyor. Yine bir açılın dedi herkese. Çerçevesini çiziyor. Penaltıya gidiyor. Karagümrük penaltı vuruşu kullanacak. 70. dakikada Enes ve Babiska'nın mücadelesiyle yaklaşık 3 dakika önce yerde kalan isim Babiska. Enes'in müdahalesi penaltı. Karar anıydı. Karar verildi. Tavsiye geldi. İzleme yapıldı ve Oğuzhan Aksu kararını da penaltı noktasını göstererek belirtiyor. Karagümrük 1, Alanyaspor 1 maçında ve penaltı anı. Karagümrük penaltı vuruşu kullanacak. 71. dakikada Paulo Victor, 39 yaş, tecrübesi ve dikkatli. İsveçli Semlerson topun başında beraberliği sağlayan isim. Semlerson, Paulo Victor buluşması. İşaret gelmek üzere. Makuta, Paulo Victor'un yanına şöyle bir yaklaşıyor. Sağ dışına çıktı. Bu arada İbrahim Kaya oyunda, Alanyaspor'da Enes oyun dışı, İzzet oyuna giriyor. Makuta o noktayı tercih etmiş oyuncu değişikliğinde, oradan çıkıyor. Bir isim daha, Görgü Ergin'in oğlu Yani Sacı, Ivan Gyo'nun yerine oyuna giriyor. 3 değişiklik birden geliyor Pereira'dan. Penaltı vuruşunu Karagümrük kullanacak. 72. dakika. İsveçli ve Portekizli karşı karşıya Semlerson ve Paulo Victor buluşması. İşaret geldi. Semlerson, Victor müdahale ediyor, top ağlara gidiyor. Kalenin tam ortasına bir vuruş. Victor sağa eliyle müdahale ediyor ama topu çıkartamıyor. Semlerson'un golüyle Karagümrük Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçiyor. Gol Semlerson. Maçın başında, ikinci yarının başında beraberlik golünü atan Semlerson bir penaltı vuruşuyla Karagümrük'ü 2-1 öne geçiriyor. Ve Karagümrük yedek kulübesi, teknik ekip, az sayıdaki seyirci de belki lige veda ettiler ama galibiyetle ligi tamamlamak istiyor Karagümrük ve Alanyaspor karşısında 2-1 önde Karagümrük takımı. Meşaklı Alanyaspor öne geçti. İlk yarıyı bu skorla tamamladı, 1-0'lık skorla. İkinci yarı başladı. 47'de Semlerson beraberliği yakaladı. Attığı golle plasa bir vuruştu penaltı noktasının üzerinden. Ve ardından penaltı anı, 72. dakika, Semlerson Alanyaspor'u 2-1 öne geçirmiş oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Doğa Pereira'dan 3 değişiklik geldi. Enes, Makuta ve Nwankwo oyundan çıktı. İzzet, Yani Sacı ve İbrahim Kaya oyuna girdi ve oyunun son bölümü 74. dakika. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Aliti, Bruno Viana şimdi Alanyaspor 2-2'yi kovalayacak. Hızlı çıktı İzzet'le birlikte Alanyaspor. Yerde kalan bir isim var, serbest vuruş Alanyaspor'un, İbrahim yerde kaldı. Serbest vuruş Alanyaspor'un, Maestro kullandı, geriye doğru Bruno Viana.

Ondan yan ise tekrar Bruno Viana. Alan İzzet. Geriye doğru Lima'ya. Lima'dan Meçak'a. Alanyaspor öne geçirmişti Elia Meşak. Şimdi Fidan Aliti, uzun bir top merkezden Adarjona'ya doğru gelmiyor. Çağatay bu topu kontrol ediyor. Ondan Krane Viter'e. Tekrar top Lima'ya geliyor. Alanyaspor savunmasına 75 dakikayı bulduk. 2-1'lik üstünlük Karagümrük'ün. Adarjonay. Elia Meşak karşı tribünlerin önü sağ kanat. Geriye doğru çıkardı. Lima atağa katıldı. Ondan Adarjona'ya. Yerden bir pas İzzet'e. Ceza alanının içinde Enes de var. Şimdi Meşak. Adarjonay. Ceza alanının dışı Bruno Viana atağa katılmış durumda. Ondan Yanis Hacı'ya. Yanis Hacı ayağından sekti. İbrahim ceza alanının dışı. Sert bir vuruş üstten out. Karagümrük. 2-1'lik üstünlük Alanyaspor karşısında. Son 3 maçtaki 7 puan. Beşiktaş beraberliği, Gençler Birliği galibiyeti ve Kocaelispor galibiyeti. Geçtiğimiz hafta topladığı puanlar 27'ye ulaştılar ama ligi kurtaramadılar ve 17. sırada lige veda ettiler. Çünkü 15. sıradaki Gençler Birliği sınırda ve puanı 31'di. En fazla Karagümrük 30 puana ulaşacaktı bu haftaki galibiyetle. O yüzden Süper Lig'e Kayserispor'la birlikte veda etti Karagümrük. Brasci'den Babiska'ya, penaltının sahibiydi Enes'le girdiği mücadelede. Şimdi İzzet. Merkezde İzzet Makuta'nın yerine görev yapıyor. Pidan Aliti, Lima. Tekrar kaptan Aliti topu aldı sol ayağına. Ondan Bruno Viana'ya. Viana'dan tekrar İzzet'e, İzzet ayağından biraz açtı. Kaptanın Aliti'yi gördü. Sağ kanatta çizgide Adarjonay var. Lima Adarjonay ile oynuyor. Adarjonay yüzü Alanyaspor. Kendi takımının sahasına doğru dönüktü. Geriye doğru çıkardı Aliti'ye. Aliti'den İzzet'e. İzzet Maestro'yu görmedi. Aliti'yi gördü tekrar. Tekrar İzzet. İzzet pas verecek bir arkadaşını aradı. İbrahim'i buldu. Şimdi Adarjonay o kalabalıktan çıktı, topu kaptırdı. Alanyaspor Çağatay. Çizgide Meşak'ın baskısı. Top Lima'ya kadar geliyor. 77 dakika Karagümrük 2 Alanyaspor 1. Bir kez daha Aliti. Alanyaspor golden sonra topa yine fazla sahip olan takım. Aliti'den Lima. Lima baskı Barış'tan geldi. Geriye doğru döndü Bruno Viana. Bruno Viana'dan uzak noktadaki Lima'ya. Karagümrük presi ve baskısı sonuç verdi. Taç Karagümrük'ün. 78 dakikayı bulduk. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. Şimdi Furkan Karagümrük yarı sahasında top. Furkan uzun oynuyor. Babiska'ya doğru offside bayrağı da hemen havaya kalkıyor. Maestro, Alanyaspor şimdi sol kanatta. Maestro'dan İzzet'e, İzzet geriye doğru dönüyor. Bruno Viana, Sam Larsson'un baskısı. Bruno Viana kendi yarı sahasına dönmek zorunda kaldı. Şimdi önünü boşalttı. Bruno Viana uzun oynuyor bu kez. Uzun bir top. İbrahim'e gelmeden önce Brasci'ye bir müdahale var. Bu müdahale Karagümrük'e bir faul getiriyor. Serbest atış getiriyor Oğuzhan Aksu'nun işareti ve İbrahim Kaya da centilmen bir şekilde kaptanın Brasci'nin yanına gelerek ondan özür diliyor. Evet, Süper Lig'e veda etmişti. Süper Lig'i galibiyetle tamamlamak istiyor Karagümrük. Alanyaspor 37 puan toplamıştı. 40 yapıp puanını böyle tam bir sayıyla birlikte evine dönmek, sezonu bitirmek istiyordu. Şu ana kadar ligde 7 galibiyeti var Alanyaspor'un. Beraberliği çok fazla. 16 beraberliği var ligin. Sezon boyunda en çok berabere kalan takımı ve 10 mağlubiyeti var.
40 gol atıp 39 gol yemişti. Bu hesap şu an 41'e 41 eşitlik haline geldi. Berkay ceza alanı içine. Berkay vuruyor, savunmadan dönüyor. Halit'i uzaklaştırıyor. Uzun bir top. İbrahim kovalıyor. Yine Brazkic ayağından sekti. İbrahim ceza alanında. İbrahim! Top ağlara gidiyor. İbrahim Kaya. Bir itiraz. Bekleyin diyor Oğuzhan Aksu. Oğuzhan Aksu bekleyin diyor. Halit'ten uzun top. Brazkic ve Anıl İbrahim'in hemen önündeydi. Onlardan seken top ceza alanının içine girdi İbrahim. Plasesi topağlara gitti ama Oğuzhan Aksu bir serbest vuruşa işaret ediyor. İbrahim önündeki Anıl'a yaptığı müdahaleden dolayı, o müdahale ona çünkü avantaj kazandırıyor ve topu kazanmasını sağladı. 2-2'ye sevindi ama sevinci biraz kısa sürdü İbrahim Kaya'nın. Uzun bir toptu. Anıl'ın sakatlığı devam ediyor. Gol geçersiz diyor Oğuzhan Aksu. 81. dakika. İbrahim Kaya'nın da biraz üzüntüsü. O Pereira son 10 dakikalık dilimde yine 4-5 oyuncusunu etrafına toplamış durumda, onlara son talimatlarını veriyor. Güven, Yalçın ve Epecan oyuna girme hazırlığı içinde Alanyaspor'da. Maestro çıkıyor, o da sezonu tamamlıyor. Sezonun bir bölümünün çok konuşulan isimlerinden, orta sahalarından biri de Epecan. O da yılların tecrübesi, Alanyaspor'da oyuna giriyor. Bir diğer isim Güven Yalçın olacak, o da kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirmişti Güven Yalçın. Çıkan isim Bruno Viana. Va Pereira'dan böylelikle 5 değişiklik gelmiş oldu. 81 dakikayı bulurken Viana çıkıyor. Güven Yalçın 10 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Bruno Viana da böylelikle sezonu tamamlamış oluyor. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. 1-0 geriye düştüler ilk yarıda. İkinci yarıda Sam Larsson'un 2 golüyle Karagümrük öne geçti ve 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Furkan serbest vuruşu kullandı. Kaleciden kaleciye Paolo Victor'a kadar gelen top. Victor hemen oyunu eliyle kurdu Lima'ya. Lima kendi ceza alanının önünde. İlk baskı hemen Berkay'dan geldi. Geriye döndü Paolo Victor. Paolo Victor'dan Lima'ya. Lima çizgide Efecan'ı buldu sağ kanatta. Ondan Bartu. Karagümrük bu topu kazanıyor. Sam Larsson iki golün sahibi, kazandı ve kaybetti. Ruan, yani Saci, bu da sezon içinde önemli bir sakatlık yaşadı ve uzun süre göremedik. Ruan'dan Lima'ya. Lima'dan Hader Jona'ya. 83 dakikayı bulduk Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'da. Şimdi İzzet. Alanyaspor 2-2'yi arıyor. Saat 20'de iki maçın heyecanı var. Beşincilik adına önemli maçlar. Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ve Samsunspor Göztepe maçları. Efecan orta ceza alanı içine. Meşak indiriyor. Geriye doğru çıkardı. Güven sol ayağında. Güven pasını verdi tekrar Meşak'a. Meşak ön taraf hareketli, Alanyaspor'da geriye doğru çıkartılan top. Lima bindirme aderci onaydan geliyor. Sol ayak orta ceza alanı içine Eskay'ı uzaklaştırıyor. Düşen top Lima ayağından sekiyor. Tekrar Efecan'a kazandırıyor. Efecan aldı döndü ceza alanı içine doğru, ayaklardan seken top tekrar Efecan'da kaldı. Şimdi İzzet yerden bir pas Efecan. Efecan'dan geriye doğru. Hader Jonay orta ceza alanı içine Brazkic'den sekiyor. Köşe vuruşu Alanyaspor'u. Dakika 84. 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü. Joao Pereira Alanyaspor teknik direktörü biraz sinirli. Bugün takımı belki de istenilen oyunu öne geçmesine rağmen sahada sergileyemedi diyebilir kendi kendine. Furkan Karagümrük'te kaleci
sakatlık geçiriyor.

Onun tedavisi yapılıyor. Köşe vuruşu kullanacak Alanyaspor. Saati işaret ediyor teknik ekip. Oyun çok durdu diye dördüncü hakeme bir takım sistemler. Sanırım onlar da biz not alıyoruz mesajı veriyor Oa Pereira'ya. Köşe vuruşu Alanyaspor'un sol kanattan Yanis Hacı sol ayağıyla orta yükseklik kazanan top. Kafa vuruşu Aliti'den önce savunmadan cezalının dışından Efecan. Çok sert vuruyor. Kalenin üstünden bu top out'a gidiyor. Son 5 dakika normal sürede. Furkan kale vuruşuyla oyunu başlatacak. 85 dakika bitti. Süper Lig'e iki takım içinde sezona veda maçı ama Karagümrük Süper Lig'e veda edecek. Alanyaspor seneye yeniden tabii ki Süper Lig'de yer almış olacak. Efecan, Haderci Onay, Gümen'den önce Brasçı savunma, Brasçı yükseklik kazandırıyor topa. Kafa topu mücadelesi İzzet kazanıyor. Brasçı bir kez daha Alanyaspor yarı sahasına gönderdiği top. En son Lima'da kalıyor. Lima'dan Paulo Victor'a. Baskı ön tarafta Berkay'dan geldi ve Sam Larsson'dan. Lima tekrar Paulo Victor. Ondan Aliti'ye. Aliti'den kalecisi Paulo Victor'a. 86 dakika Karagümrük 2 Alanyaspor 1. Paulo Victor kendi ceza alanının içinde Aliti'yi kaptanı görüyor. Ondan Ruan'a. Ruan Aliti'ye. Ön tarafı Babiska Berkay ve Sam Larsson'la hareketli Karagümrük'ün güven kafayla aşırıyor. Çağatay'ın kademesi riske girmiyor. Karşı türbünlerin önünden taca bırakıyor. Taç atışı Alanyaspor'un hemen kullandılar. Efecan, Güven, Aderci Onay. Tekrar Efecan. Sağ kanada Efecan da girdikten sonra daha hareketli orası. Efecan. Bir ara pası geçmiyor Bartu'dan. Ondan Sam Larsson'a kazanan Karagümrük Babiska'yla sağ kanatta Ruan'ın baskısı Babiska yerde kalıyor. Serbest vuruş Karagümrük. Ruan'ın Babiska'ya faulü. 2-1'lik Fatih Karagümrük üstünlüğü devam ediyor. Bakalım lige 3 seri galibiyetle mi veda edecek Karagümrük takımı? 2 hafta önce Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etmişlerdi. Geçtiğimiz hafta İzmit'te Kocaelispor'u 1-0'la geçtiler. Eğer bugün Alanyaspor maçını kazanırlarsa 3 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig'e veda etmiş olacak Karagümrük. Çağatay 88 dakika İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son dakikalar. Anıl sol ayak uzun bir vuruş Berkay'a doğru. Lima'ya gelen top Lima'dan Paulo Victor'a kalecisini Alanyaspor'da. Victor Aliti'yi gördü. Aliti'den Ruan'a. Ruan'dan İzzet'e. Makuta çıktıktan sonra merkezde İzzet var. O kaptırdı Berkay'a. Berkay'dan Babiska'ya. Babiska'dan sağ kanada. Aldı verdi Babiska. Ceza alanının içine girdi. Babiska. Babiska geriye doğru çıkardı. Sam Larsson'dan önce penaltı noktası üzerinde kademe Aderci Onay'dan. Çok önemli bir kademe. Şimdi Yanis Hacı. Sol kanat. Alanyaspor geliyor Meşak'la. İçeride İbrahim Kaya var. Meşak'tan Efecan'a. Efecan ceza yayının üstünde. Şimdi Güven Yalçın aldı. Kontrol etti. Güven dönüp vuruşunu sol ayağıyla yaptı. Savunmadan döndü. Şimdi İzzet, Meşak, İzzet ceza alanında, İzzet, kontrol, İzzet, İzzet, 4 kişinin arasında, Efecan da oraya geldi, savunmadan sekti, Kranaviter uzaklaştırdı, baskı Alanyaspor'dan Aliti vuruyor, kaleci Furkan'da kalıyor top. Dakikalar 89 İstanbul'da, Aliti ceza alanı dışından sert vuruyor. Furkan iki hamlede bu topu kontrol ediyor. Son bölüm

Lig'de iki takım da sezonu bitiriyor böylelikle. Çok uzun bir sezon. Anılarıyla, hatıralarıyla geride kalmış olacak iki takım için. Sağ kanattan Eskayo Taç atışını kullanacak. Karagümrük'te de iki değişiklik gelecek. Stanojević bunun hazırlığı içinde. Eskayo Taç atışını kullandı Babiska'ya. Müdahale Ruan'dan, Taç yeniden Karagümrük'ün sağ kanattan. Ve iki isim Karagümrük'te yavaş yavaş oyuna girecek ama işaret henüz verilmedi. 90. dakikadayız. Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Son anlar. Bakalım gülen taraf kim olacak? Son 4 maçta 10 puan toplamasıyla birlikte Karagümrük lige veda mı edecek? Alanyaspor 40 puanla mı veda edecek? Ya da maç berabere mi bitecek? Birkaç dakika içinde göreceğiz. Sam Larsson 2 golün sahibi oyundan çıkıyor. Fatih Kurucuk oyuna giriyor. Karagümrük'te bir penaltı, bir plase vuruş. Bir diğer isim Barış Kalaycı oyundan çıkıyor. Tarık Buğra genç isim Karagümrük'te oyuna giriyor. 90 artılardayız. 90 dakika bitti. Artı 4 de geldi. Babiska kafayla yükseltti Aliti'ye doğru. Seken ve düşen top Alanyaspor'un. Ruan uzun oynuyor. Bartu karşılıyor. Taç Alanyaspor'un sol kanattan. 90 artı 1. Son bölüm. Artı 4 geldi. İlk dakika içindeyiz. Aliti. Lima. Lima hızla topu Alanyas Karagümrük yarı sahasına taşımak istiyor ya da bir uzun pas kullanacak. Lima arkadaşlarına baktı. Lima yanında İzzet var, onu düşünmedi. Lima şimdi İzzet'e verdi. İzzet, Efecan, ona gelmeden Bartu kademede, Aderci Onay. Geriye doğru dönüyor Lima. Lima'dan bir tane Aliti'ye baskı, Babiska'yı görünce tekrar Lima'yı buldu. Lima'dan Aderci Onay. Geriye doğru Lima ayağa net paslarla Karagümrük yarı sahasına yerleşmeye çalışıyor. Alanyaspor sol kanattan Taç, sağ kanattan Taç, Alanyaspor'un 90 artı 2. Şimdi kullandı Aderci Onay. Aliti, Ruan Karagümrük yarı sahasında, sağ kanatta Lima, sağ kanadı destekliyor. Lima'dan Aderci Onay'a. Efecan baskı altında. Şimdi Lima sağ ayak orta ceza alanı içine, Güven'in topundan sekiyor. Babiska uzaklaştırıyor. Paulo Victor'a kadar gelen top, o da kalesini boşaltmış durumda artık. Victor'dan Aliti'ye. Aliti bir kez daha Karagümrük yarı sahasına gönderdi. İbrahim topla buluştu. İbrahim Brasci'den seken top Meşak'ın oldu. Elia Meşak. Brasci'den topu sakladı. Şimdi Ruan geriye doğru İzzet'e. Alanyaspor 2-2 arıyor. Ruan sol kanatta, Meşak var. Şimdi Meşak'ta orta ceza alanının içine. Savunma bırakmadı Karagümrük'te. Düşen top Aderci Onay'la Alanyaspor'un. Lima sağ ayağında. Yerden pas Efecan'a. Üçgen Aderci Onay'la oluştu. Aderci Onay müdahale Çağatay'dan. Şimdi Fidan Aliti yine ceza alanının dışında. Şut denemedi bu kez. Ruan'ı gördü. Ruan'dan Meşak. Baska Eskayo'dan. 90 artı 3 bitmek üzere. Aliti, Lima, Aderci Onay, Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Son 1 dakika. Aderci Onay yerden bir pas sağ kanada. Braski müdahale ediyor. Serbest vuruş Alanyaspor'un oluyor. Korner noktasına yakın bir yerden karşı tribünlerin önü ve sağ kanattan. 90 artı 4. Sezona veda maçı her iki takım için, Karagümrük için Süper Lig'e veda maçı. Eğer kazanırlarsa Süper Lig'e son 4 maçta 10 galibiyet, 10 puan ve 3 galibiyet 1 beraberlikle veda etmiş olacak Karagümrük. Düşerken iyi bir seri diyelim. Ama bir gerçek var. Süper Lig'de yer almayacaklar bu sezon, önümüzdeki sezon. Serbest vuruş Alanyaspor'un. Aderci Onay ceza alanı içinde 7 Alanyasporlu oyuncu.
90+4 bitmek üzere.

0: üzere. Alanyaspor 2-2 arıyor. Orta ceza alanı içine Lima yükseldi. Kafayla birazcık uzaklaştırdı. Şimdi İzzet bir kez daha Dercona'yı gördü. Sağ kanatta ondan Efecan'a. Son bir şans arıyor Alanyaspor. Efecan sağ ayak orta ceza alanı içine kafalardan seken top Furkan'da kalıyor. O da takımını rahatlatıyor Karagümrük kalecisi. 90+4 bitiyor. Maç bu kadar diyor maçın hakemi Oğuzhan Aksu. Sezon bu kadar diyor. Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda ediyor. Alanyaspor 37 puanda kalıyor. Maçın skoru Karagümrük 2, Alanyaspor 1. Bir sezonun sonu oluyor böylelikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda diyelim. 20'de 2 maçın Radyo 1 dönüşümlü yayınıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir cumartesi akşamınız olsun. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
10: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak.

0: lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklamlar.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü iç ve dış gündemi değerlendirdi, önemli mesajlar verdi. MİT, uluslararası casusluk ağını çökertti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, jet yakıtı

üretkenlerinden birinin İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Basında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Türkiye için kullandığı Avrupa ile Asya'yı bağlayan altın köprü tanımı öne çıkarıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisinde çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalananın şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirten Donald Trump, İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını açıkladı. Trump, İran'a İsrail ve Körfez ülkelerine yardım etmek için saldırdıklarını söyledi. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Washington yönetimine yüklendi. ABD'nin İran'a savaş açmayı tercih ederek Amerikan halkını büyük bir ekonomik yükün altına soktuğunu belirtti. Bunların hepsi önlenebilirdi ifadesini kullandı. Tahran yönetimi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlarına ev sahipliği yapmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Pakistan'sa arabuluculuk çalışmalarını sürdürdü. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Uluslararası ve bölgesel konular görüşülecek. Putin ve Xi 2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları etkinliğinin açılış törenine de katılacak. Ziyaret sırasında Rusya ve Çin arasında çeşitli alanlarda ortak bildiri ve ikili anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de sürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nda kurulması planlanan yeni mekanizmanın yakında duyurulacağını açıkladı. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceğini ifade etti. Mekanizma kapsamında sunulan hizmetler için ücret tahsil edileceğini belirtti. Rotanın ABD, İsrail ve İran'a saldırılara destek veren ülkelere kapalı olacağı vurgulandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise yaz sonunda Hürmüz Boğazı'nda akışın başlayacağını öne sürdü. Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Vuraloğlu, Tokat'ta Rusya, Ukrayna ve ABD, İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
1: Güneyimizde Rusya, Ukrayna, güneyimizde ABD, İsrail-İran savaşı. Elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
0: Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen işgal güçlerinin saldırılarında Mart ayından bu yana 3000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. 45 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Avusturya'da sanatçılar ve aktivistler İsrail'in Eurovizyon'a katılımını protesto etmek için alternatif sahne kurdu. Viyana'da düzenlenen etkinlikte şarkılarla Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki insani duruma dikkat çekildi. İsrail şimdi de Eurovizyon'u öldürüyor denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Cumhurbaşkanının gündemde ailenin güçlendirilmesine yönelik adımlar vardı. Biz bu kaleyi yıktırmayacağız dedi. Erdoğan yıllar önce yaptığı 3 çocuk çağrısını hatırlattı. Haksız eleştirilere maruz kaldık ama ikazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı dedi. Nüfus meselesinin Türkiye için hayati bir konu olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erişilebilirlik, engelli bireylerin güvenli bir hayat sürmesi için temel şart dedi. Bakan Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.
2: Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürmelerinin temel şartı olarak görüyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmak medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven, Ümraniye'ye çok değer katacak. Merkezimizde eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik, danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolunun şantiyesinde inceledi. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğini söyledi.
1: Tokat-Niksar yolumuzu 49 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında projelendirdik. Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. 38 kilometrelik bölümü bitirerek trafiğe açtık. Tokat-Niksar yolundaki tüm çalışmalarımızı ise 2027 yılının ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 54 kilometre olan mevcut yol 5 kilometre kısalarak seyahat süresini ortalama 40 dakikadan sadece 25 dakikaya indirdik.

0: değerlendireceğiz. Zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan da 200 milyon lira olmak üzere yıllık 1,5 milyar liralık bir tasarruf sağlamış olacağız.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 64 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Vatandaşları sosyal medya, oltalama siteleri ve mobil bankacılık üzerinden dolandıran şebekenin yaklaşık 48 milyar lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar Tarım Cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü iç ve dış gündemi değerlendirdi, önemli mesajlar verdi. MİT, uluslararası casusluk ağını çökertti. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, jet yakıtı fiyatları nedeniyle uçuşlarda kesintiye gidebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini belirtti. Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri yarın yatırılmaya başlanıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşmadan biri tamamlandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Corendon Alanya Spor 1. Saat 20'de ise 2 mücadele oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'i, Samsun Spor ise Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede Sarı Lacivert'le ekibin kalesini korudu. Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final zamanı temsilcimiz Ziraat Bankart Polonya ekibi Warta Zawiercie ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'daki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir, Afyon, Karahisar ve Samsun 12, İstanbul 16, İzmir, Manisa, Denizli ve Şanlıurfa 15, Bursa, Kahramanmaraş, Mardin ve Gaziantep 13, Antalya 18, Adana 17, Mersin 20, Sakarya, Edirne, Konya ve Zonguldak 14, Muğla, Uşak, Ordu ve Trabzon 11, Kütahya, Burdur, Isparta, Belize 10, Erzurum ve Kars 3, Tunceli, Bingöl ve Van 7 derece.
2: Yol durumu.
1: Malatya Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek

mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlere, sizin sağlığınızı düşünen bilimsel ve güncel gelişmelere uygun konu başlıklarıyla her bölümde sizlere seslendiğimiz Sizin Sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi Engin Önal ulaştırıyor ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da TRT stüdyolarında bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerle geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu programımıza. Şimdi tekrar geldi. Sağ olsun, var olsun Sayın Yazıhan. Hoş geldiniz bu haftada.
2: Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok keyifli benim için.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde hayatta kalmamızı sağlayan en temel iki mekanizmayı, aldığımız nefesi ve bizi dış dünyaya karşı koruyan o görünmez kalkanı konuşacağız. Konumuz solunum sistemi ve bağışıklık. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: İki tane bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Bir tanesi kalp sağlığı ile ilgili ve kalp sağlığında çinko eksikliği ile ilgili. Çinko eksikliği kalpte ne yapıyor? İletim sistemiyle ilgili

0: sıkıntılara yol açıyor ve kalp dokusunun zarar görme ihtimalini azaltıyor. Çinkonun eksikliği. Biz bu çinkodur, bir takım minerallerdir bunlar biyokimyasal reaksiyonlarda yer alır. O olmazsa biyokimyasal reaksiyon olmaz veya az çalışır. O yol az çalışır. Vücudumuzda zaten tüm metabolizma reaksiyonlardan oluşuyor. O yüzden bu problem kalp iletim sisteminin azalması, bu kalp iltihabının daha ağır, eğer çinko eksikliğiniz varsa kalp iltihabının perikardit gibi bunların daha ağır seyretme ihtimali var. Bir taraftan da düşük çinko düzeyleri kalp yetmezliği ile de ilişkilendiriliyor. Yani tabii ki çinko işte ciltte de işe yarar, kalpte de işe yarıyor. Bu kalple ilgili olan araştırmalarda yeterli çinkoda işte et, deniz ürünleri, yumurta bunlar gibi şeylerden alınabilir. Bir diğer araştırmada metabolizma, şimdi malign melanom diye ciltte bir kanser türü var. Malign melanomun cilt kanser türünün şeyle alakası nedir? Metabolik sağlıkla alakası nedir? Yani kan şekeriyle, kolesterolle malign melanomun alakası var mı? Evet, var. Nedensellik kurulmuyor bu araştırmada. İlla şundan dolayı denmiyor. Ama bu sistem, yani diyabet, kalp hastalığı ve cilt kanserini artırabiliyor. Diyabet ve kalp hastalığı gibi metabolik hastalıklarda cilt kanserini artırabiliyor. Yani sistemin bütünlüğünden bahsediyor aslında bu araştırma. Yani eğer insülin direnciniz varsa bunun tabii ki mekanizmaları zaten ileriki yıllarda çözülecek veya bunlarla ilgili bir takım şeyler de var, teoriler de var. Ama her şeyin bir bütün olduğunu bu araştırma bir kez daha bize göstermiş oluyor.
1: Hocam, o zaman gelelim asıl konumuza. Evet, solunum sistemi dedik. Solunum sistemi deyince ilk akla gelen organ akciğer. Akciğerlerimiz nasıl çalışır? Sağlığını nasıl korumalıyız Sayın Yazan?
2: Çok teşekkürler. Aslında yaşam deyince aklımıza nefes geliyor ve oksijen geliyor. Tabii genel olarak da solunum sistemi deyince olayımız burundan başlıyor, akciğerlere kadar gidiyor. Hatta böyle hani görürsünüz bazen üst solunum yolu hastalıkları, alt solunum yolu hastalıkları diye ikiye de ayrılıyor. Bizim şu direkt başladığımız burundan başlayan, aslında ağızdan da nefes alıyoruz biliyorsunuz. Şurada tam böyle hani gırtlak mı diyeyim, yutma kısmının olduğu yerde bir çizgimiz var. Altında böyle hep ağaç gibi görürüz. Bence ağaç çok güzel değil mi? Orman çok güzel ifade ediyor oksijenlenme açısından. Ve dallar var. Bu yapı bizim solunum sistemimiz. Burada şunu unutmayalım. Solunum sistemi bir dış organ. İçeride ama dışarı direkt açık. Çünkü sürekli benim oradan oksijeni alıp, orada benim oksijeni taşıyan eritrositler dediğimiz kan hücrelerini ona aktarmam gerekiyor. O da organlara gidecek ve organlardan karbondioksiti ya da diğer işte asit ya da yabancı diğer maddeler gibi onları alacağız ve yeniden atmamız gerekiyor. O yüzden bizim için çok çok hayasal. Hatta biliyorsunuz biz hiçbir zaman solunumu tutaraktan intihar edemiyoruz. Hep kontrol ediyoruz. Şimdi hatırlayamadım yani, bu son dakikada aklıma geldi. Bir tane efsane vardı. Bununla hani lanetleniyordu biliyorsunuz. Nefesini tutmayla sonra da o şekilde gidiyor, ölüyor. Hakikaten çok kritik bir organ.
1: Bir dizide vardı Sayın Yazıhan, annesini tehdit ediyordu. Ergen kız, istediğimi
2: nefesimi
1: yapmazsan
2: tutacağım.
1: nefesimi tutarım,
2: Üzgünüm,
1: saymaya başlarım diye annesine her istediğini yaptırıyordu.
2: Dışarıdan bir müdahale yoksa eğer, günümüz koşullarında diyeyim, belki yapmam bilemiyorum ama normal şartlarda yok. Çünkü otonom olarak, çünkü çok yaşamsal bir organ.
0: Yani zaten bir diyelim ki bir acil bir vaka var. Önce solunumunu kontrol et.
2: Evet. ABC'si değil mi?
0: Evet. Airway. Yani önce bir sol yani önce
2: İlk
0: bir
2: solunum.
0: solunumunu kontrol et de gerisi bir şekilde biraz daha hallolur gibi. Airway ve hocamın söylediği dış organ dedi.
2: Evet.
0: Yani dışarıdan mesela mide de dış organ aslında.
2: Evet.
0: Bağırsaklar da dış organ. Dışarıdan aldığın her şey açık. Mesela kalp öyle değil.
2: Evet.
0: Beyin öyle değil.
2: Beyin kafesin içerisinde yani
0: O
2: artık.
0: tamamen
2: Tahta
0: korunmuyor.
2: oturmuş.
0: Evet, ama bu dış organ hem dış etkilere, yani hava kirliliği olsun, diğer şeyler olsun, her şeyden de etkilenen
2: Tabii
0: bir
2: çok
0: organ
2: anlamlı
0: demek.
2: yine.
0: Bir taraftan da oksijeni temizliyor. Önemli. Bazen burun ameliyatlarından sonra işte mesela nefes almada zorluk çekiyor. Nefes darlığı var. Egzersiz kapasitesi var. Gerçekten hayatı değişiyor o nefes alma tam olduğunda. Yani estetiği falan bırakın, o nefes
2: Evet.
0: alma tam olduğunda tamamen hayatı değişiyor neredeyse. Yüzüne bir kan gelir, can gelir, hepsi değişir. O yüzden her şeyin yakıtı diyelim. Yani dünya için petrol.

0: kolesterol ne kadar önemliyse, yakıt ne kadar önemliyse insanoğlu için de akciğer aynen o kadar önemli.
1: Biz konu başlığını seçerken hocam bu hafta solunum sisteminin yanına bağışıklığı da
2: Evet.
1: ekledik. Çünkü ikisi birbiriyle alakalı ama hemen İbrahim hocama döneceğim. Soracağım şimdi bağışıklık deyince bağışıklığı baskılayan bir unsur var ki ne yazık ki Türkiye'de oranı çok yüksek. Sigaradan bahsediyorum hocam size döndüm. Ne yazık ki bunu konuşalım istiyorum. Çünkü bağışıklığı baskılayan şeylerin başında mı geliyor acaba?
0: Yes, sigara içiyorsanız yani size söyleyecek herhangi bir laf yoktur. Bir şey dememek lazım. Yani sadece
2: Bazı ülkeler demeyi bırakın, akciğer kanseri olduğu zaman sizi tedavi etmiyor.
0: bağışıklığı değil yani her şeyi
2: Her şeyi
0: etkiliyor.
2: etki ediyor.
0: O
2: Bu
0: yüzden
2: kadar.
0: sadece sigara sağlığa zararlıdır deyip konuyu kapatalım. Çünkü konunun neresi yani hiçbirinden tutamazsın. Yani
2: Çok kolay
0: bağış.
2: ulaşılıyor, değil mi? Her yerden çok rahat alıyorsunuz, her yerde içebiliyorsunuz.
0: Evet.
2: Çok
0: Yani
2: sıkıntılı.
0: bağışıklıkla ilgili yani tabii ki akciğer diye düşünülür. Temel hedefi evet akciğerdir. Ama kalbi de etkiler. Mesane kanserinin riskini de artırır. Ne alaka diyeceksiniz ama mesane kanseri riskini artırıyor sigara. Sigara içenler de çok çok daha fazla. Hafif bir zatüre geçirdiğinizde bile, biraz pnömoniye döndüğünde bile yani çok kompleks bir hastalığı çözebiliyoruz doktorlar olarak. Ama bazen zatüre, pnömoni öyle bir hale geliyor ki nefes yolları ile ilgili olduğu için tıkanıyorsun. Basit bir enfeksiyon aslında. Ama akciğer enfeksiyonu olunca, pnömoni olunca işler tamamen değişiyor. Nefes almanın tadını işte Covid döneminde de işte pnömoniler, zatüreler, o zoruma bağlı,
2: Evet, çok net
0: ventilatörlere
2: hissedildi.
0: bağlı hastaları gördüğünde zaten oradan direkt anlıyorsun. Ama sigara içiyorsun, ventilatöre bağlandın. Bir de sigara içmeyen var, ventilatöre bağlandı. Bilimsel olarak bilmiyorum araştırması ama şansı tabii ki çok çok daha az sigara içenlerin. Yani o ventilatörden veya pnömoniden kurtulma oranı çok çok daha az.
1: Akciğer sağlığını etkileyen unsurların başında o zaman sigarayı bir numaraya koyabilir miyiz Sayın Yazıhan?
2: Yani çünkü az evvel de konuştuğum gibi dışarı çok açık bir organ olduğu için dışarıdaki çevre kirliliği, ortam, çünkü siz onu zaten çevre kirliliğini bilerek isterek ağzıma sokup ben yaratıyorum sigarada. Hani dahası yok artık bunun. Tartışacak bir şey, ben de aynı fikrim. Tartışacak bir şey yok bu kapsamda. Ki özellikle de kolda çok ilişkili biliyorsunuz, bronşektezi. Ciddi sorunlar bunlar. Hani akciğer kanseri falan diyoruz. Bence o kadar direkt kolle bulunamamış ama zaten akciğer kanseri oluyorsunuz, emin olun. Bir 6 ay sonra filan hasta gerçekten maalesef kaybediliyor. Ama KOAH'ta ya inanılmaz bir sürünme modundasınız. Bunu yakın çevresindekiler bilir. Uzunca bir dönem hasta çok ciddi sıkıntı yaşıyor gerçekten. Ve nefesi tutamadığınız, nefes alamadığınızı düşünün. Bu inanılmaz bir şeydir. Hani hipoksi ağrı diye bir kavram vardır, iskemik ağrı diye. Gerçekten çok ciddi ağrı, sıkıntılı bir dönem. Ve bile bile ki ben KOAH hastalarında da görüyorum. Hastalık tanısını almış, sigara içmeye devam ediyor. Ne denebilir? Bir şey diyemiyoruz.
1: Peki sigara içmeyen bir kişi de akciğer hastası olabilir mi? Hava kirliliği ne
2: Tabii
1: kadar
2: tabii tabii.
1: etkilidir?
2: Ya çok etkili. Şimdi biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben Sıhhiye'deyim. Eskiden Sıhhiye'de orada Hıfzı Sağ vardı ve şey gösterdi. Siz hatırlarsınız belki hava kirliliğini. Tabii Ankara'nın o alt kısmı bir dönem kömür de vardı, belki hatırlarsınız. Hani yaşı tutanlar hatırlayacaktır diye düşünüyorum bu
1: Hatırlıyoruz.
2: kısımları.
1: Hepimiz
2: Hatırlıyor
0: hatırlıyoruz.
2: musunuz?
0: Hatırlıyoruz
2: Ne? Ya ben
0: maalesef.
2: böyle bir çıkartırdım. Ben sigara hiç içmedim hayatım boyunca ama inanılmaz bir koku üzerimde. Ya ben oradayken zaten her geçişimde bütün toksinleri, her şeyi alıyorum hiç durmadan. Zaten orası, şimdi de öyle giderken fakülteye geri döneceğim. Arabanın çok yoğun olduğu, trafiğin çok yoğun olduğu, egzozların dibine vurduğu bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi bazen diyorlar ki çık orada bir yürü. Ben çıkıp orada yürüsem toksin içerisinde inanılmaz her şeyi soluyarak devam ederim. Hakikaten çok kirli bir ortam var. Maalesef ülkemizde, biz de o konuda hassas olmadığımız diğer konulardan bir tanesi, yeşillikleri, ağaçları çok fazla korumuyoruz. Şehirleşmemiz maalesef çok kötü. Ve bu araç trafiği inanılmaz boyutta. Hepimiz bir aracın içerisinde gidip geliyoruz. Toplu taşıma kullanma alışkanlığımız yok. Biz de hizmet ediyoruz bu kirliliğe.
0: Hocamla biz Ankara tıpta olduğumuz için
2: Yeri
0: şimdi
2: biliyorsunuz orayı.
0: hocam bir
2: İnanılmaz.
0: çok değişik bir şey. Kurtuluş Parkı var orada. Yemyeşil. Etrafı da arabalarla çevrili.
2: Evet.
0: En yoğun trafik. Tamam mı? İşte
2: Sürekli trafik var çünkü orada
0: egzersizi
2: yoğun.
0: 5 gibi falan yapacaksın. Abi 5 gibi 6 gibi çıkıyorsun. Etrafında
2: Araçlar,
0: araçlar
2: dumanlar.

0: Bunlar yeşilliktesin. Ben de orada oturdum zamanında. Ya nefes alsam mı, almasam mı bilmiyorum arkadaş. Yani yeşilliklerden mi alıyorum, egzozdan mı alıyorum bilmiyorum. Ama orada da egzersiz yapmak zorundasın. Yani çünkü orada öğrenci kesim falan da çoktur. Ankara
1: Kadar.
0: siyasal da orada iyice bir nostaljiye girdik hocam.
1: Evet, ya
0: Yaşlandık mı ne
1: vallahi
0: yaptık
1: ya, gerçekten
0: bilmiyorum.
1: konumuzu
0: Ama
1: başka bir şey yapmamız gerekiyormuş
0: evet.
1: galiba böyle konuştukça.
0: Kırsal kesimlerde yaşayanlar, yeşillik, yani doğayla iç içe yaşayanlarla ilgili zaten söylemeye gerek yok. Daha uzun yaşıyorlar, daha kaliteli yaşıyorlar, daha iyi nefes
1: Tabii.
0: alıyorlar, her şeyi daha iyi yapıyorlar. Ama hem şehir yaşamında mecburuz abi. Yani ne yapacağız? Çıkamıyoruz,
1: Tabii.
0: gidemiyoruz. Ekmek parası kazanmamız lazım.
1: Derdik ki bir kenarda villada yaşayalım, değil
0: Evet,
1: mi? Öyle bir
0: öyle
1: şey.
0: bir hayat verdiler de biz mi gitmedik? Yani Allah Allah. Ben işte Maraş'ın yaylasında yaşamak isterdim, o yaylalarda. Ya bir ara da gözüme kestirdim aslında. Yani orada hocam longevity falan mı açsam mı, böyle bir dağ havası, dağ tarafları falan vardır. Tamamen doğayla iç içesin. İleride belki yaşlanırsak oralarda öyle bir yer açarız
1: Ama
0: longevity'li.
1: Ankara'nın da ihtiyacı var ya. Hep gri Ankara
0: Hocam
1: diyorlar bana.
0: yani yaşlanacak
1: Biraz şöyle
0: diyoruz.
1: etrafı yeşil Ankara çevirmek gerekiyor
0: Kesinlikle,
1: artık.
0: kesinlikle gerekiyor öyle bir şey. Ama akciğer sağlığı için çevre
1: Gerçekten
0: yani
1: çok
0: belki
1: önemli.
0: her şeyden önemli.
1: Tabii bir de mesleki hastalıklar da var. Yani sonuçta sanayide çalışan kesim var. Bir de pamuk işçileri var. Tabii onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen herhangi bir şey mutlaka, her ne kadar işte birazdan bariyerlerden de bahsederiz ama, çok yeterli olmayabiliyor. Sonuçta açık bir alan. Direkt geçiyor bunlar. Kapıda bekçilerimiz var. Onları da iyi korumak gerekiyor ki böyle kapıdan herkes girerse bir
0: Bekçilerden
1: sıkıntı
0: bahsederim
1: olabiliyor.
0: hocam.
1: Biraz bekçilerden bahsedeyim, değil mi? Onlar çünkü çok önemli korunmak.
2: Merak ediyoruz, soğuk hava mı hasta ediyor yoksa mikroplar mı, o zaman onu soralım.
1: Ya evet, bu arada bu benim çok merak ettiğim bir konuydu. Bunu söyleyeyim ben. Bizim öğrencilere, biz bunu bir çalışma olarak yaptık. Çünkü hep şu tartışılırdı. Ya bu gerçekten ateş çıktığı zaman düşürülmeli mi, düşürmemeli mi? Biz ona baktık. Sonra aldık makrofajları. Yani bizim bağışıklık hücrelerimizi aldığımız zaman direkt oda sıcaklığında sıcaklık artına ve soğukta etki fark ediyor. Gerçekten bu arada. Burada bazı virüsler de aktif olur soğuk havalarda, onu söyleyeyim. Mesela burun bizim biraz vücut açısından daha soğuk bir organımız. Vücudumuz kabaca 37 derecedeyim. Yani yaklaşık. Soğuduğu zaman bu kısım, o virüsler aktif olmaya başlar. Çünkü bağışıklık hücresinin fonksiyonları soğukta biraz düşüyor. Gerçekten öyle. Bir de tabii burada hiçbir yer şu an steril değil. Her şey var burada. Aslında koruyoruz kendimizi. Yani benim eğer bağışıklık hücrem iyiyse, ben buradaki yabancı cisimlere karşı kendimi koruyabiliyorsam, zaten steril ortamda yaşamıyorum, hasta olmuyorum. Ama buraya bir kanser hastasını koysanız, kemoterapi alan, bağışıklık çok düşük olan birisi, maske takması gerekecek ve kendini koruyamayacak. O açıdan bağışıklık sistemi bence çok kritik ve sıcaklık da gerçekten değişiyor. Soğuk direkt hasta ediyor mu? Ani değişiklikler her zaman için vücutta bir şok etkisi yaratıyor. Yani sıcaktan soğuğa geçtiği dönemler, havanın bir anda ısındığı dönemler, vücut adapte olamadığı dönemlerde bir ne yapacağını şaşırır. Biz de öyleyiz ya, öyle düşünün. Hücreli bir birey gibi düşünün. O da bazen fonksiyonlarını şaşırıp doğru etki yapamayabiliyor. Bazen de güneş görün, biz bir anda bir açılıyoruz. Olayı çok algılayamayabiliyoruz. O da zaten var olan enfeksiyonun artmasına sebep olabiliyor anlamda. O yüzden bence iki türlü düşünmek lazım. Hani ortamda bakteri, mikroorganizma yoksa tabii ki bir durduk yere enfeksiyon olmayacaktır, ama yatkınlığı arttırıyor diyelim bence. Stres arttırır. Mesela bağışıklığı çok düşürür. Bunlar çok kritik. Mesela sınava çalışan çocuklarda çok görürüz. Tam bir hasta da olamamıştır ama böyle sürekli bir griptir. Hiç geçmez. O dönemler vardır ya, böyle bir çok yorgun olduğunuz zamanlarda. İşte o zaman biraz da yatkınlığımız artıyor diye düşünüyorum.
2: Yine dönüp dolaşıp beslenmeye geleceğim hocam. Ne yazık ki beslenme çünkü çok önemli. İki numarada egzersiz diyoruz hep. Peki beslenmeyle
1: Uyku, uyku da unutmayalım
2: bağışıklığımızı,
1: bu arada.
2: uyku da
1: Unuttuk değil mi?
2: evet.
1: Uykuyu, suyu unuttuk. Bunlar beslenmenin bir parçası ama hidrasyon dedim, suyu bence hep böyle ayrı bir kenara yazmak lazım.
2: Nasıl arttırabiliriz bağışıklığı o şekilde?
0: Hocam yani akciğer bağışıklığını o bekçilerin, çünkü sonuçta bekçilerin kapasitesini artırmamız lazım. O bekçileri nasıl artırabiliriz?
1: Aslında siz çok güzel bir makaleyle başladınız. Yani bence gerçekten çok oturuyor anlattığınız, başladığınız makaleler. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi burundan aldık. Böyle bir de kullanacağım ama sakıncası yok değil mi? Böyle bir sıvı vardır, bir mukuzlu bir yapı vardır. Hani sümük şeklinde giden. Şimdi şöyle düşünün. Ben burnum olduğu zaman, hatta toz yere gidince böyle akıntı, böyle koyu renk kalır biliyorsunuz. Ve burada minik minik kıllar var burnumuzda şu kısımda. Ben nefes aldığım zaman

0: zaman ben onları tutuyorum aslında orada ve onları atmaya çalışıyorum. Mesela öksürüyorum, hapşırıyorum. Bunun amacı ne? Yabancısım geldi ve ben bunu istemiyorum, çıkar diyor size. Bunu atıyorum ben burada. O yüzden şu kapılarda bulunan mukozanın yapısının çok düzgün olması lazım. Sağlam olacak o kısım. Tercihen burundan atacağım. Çünkü ağzımda o yapı yok benim. Tükürük var aslında, o da çok güzel. Ama burundan nefes alırsam bu aşamalardan daha rahat geçiyor. Tonsiller var burada bizim. Direkt hem beslenmeyle olan kısmı yer alıyor. Mesela çok sık enfeksiyon oluyorsa o kısımlar şişmeye başlıyor. İkinci bariye geldik orada.
1: Bademcikler yani.
0: Bademcikler diyelim orada. O yüzden onlar da bizim için çok önemli. Ve bizim buradaki işte çinko bunlardan bir tanesi. Çünkü burada sadece ağızdan değil. Çünkü eksikliği olduğu zaman mesela mukozaya da artık kullanımını öneriyoruz bir sprey tarzında. Covid de çok gündeme geldi biliyorsunuz çinkonun etkinliği. Daha çok çinko bizim için büyüme, gelişme, saçtı, kellikti filan daha çok. Bir de insülin açısından hep düşünürüz çinkoyu. İşte onu etki ettiği için ama bağışıklığı çok kritik bu. Ya da D vitamini düşünün. Eksikliği varsa bağışıklığınız bir şekilde bozuluyor. Ama bunun yanı sıra işte burnun tuzlu suyla temizlenmesi o anlamda kullanacaklar. Ya da böyle yağlar var kullanabilecek, o bariyeri koruyacak olan şeyler. Ağız hijyeninizin düzgün olması, dişlerinizin bakımının iyi yapılmış olması. Bunlar çok basit şeyler. Mesela dil sıyraçları vardır, dili temizlemek için kullanılan yöntemler. Nefes hareketleri, bir kere burnunuzun tıkanık olmaması gerekiyor. Burnunuzun iki tarafını doğru kullanmanız lazım. Hatta burnun bu aktivasyonu stres yönetimi için de bence çok önemli. Çünkü nitrik oksit salgılıyorsunuz orada. Vagus dediğimiz bizim için çok önemli bir sinir var, çok uzun bir sinir. Böyle çok ani tepkileri, öfkeli olduğunuz zamanlarda bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani şu kısmı bir temiz tutalım önce.
1: Spikerleri iyi bilir hocam. Çünkü o
0: Onlar evet
1: vagus
0: nefes kontrolü size daha kritik herhalde, değil
2: kesinlikle,
0: mi bu
2: kesinlikle.
0: anlamda?
1: Vagus uyarımını onlar zaten diyafram nefesiyle
0: Çok rahat yapıyorsunuzdur.
1: çok
0: Ama bunu
1: profesyonel.
0: birazcık öğretmek gerekiyor galiba insanlara da.
2: Evet,
0: Çünkü
2: kesinlikle.
0: ücretsiz. Siz kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Her yerde yapabilirsiniz. Çok da basit bir yöntem. Çünkü
2: Kesinlikle.
0: yanlış nefes alıyoruz biliyorsunuz genelde. Hani hepimiz bebekler böyle bir karnında nefes alır ya. Biz ne yapıyoruz? Yani ben deminden beri baktım kendime. Böyle böyle gittik vallahi sürekli böyle konuştuk. Biraz sanırım onları uyardığımız zaman daha rahat olabiliyor. Bunlar önemli. Ya yani bu tabii hani para vermeden rutin yapacağımız şeyler. Bu kısım temizlik kısmı. Ama ikinci kısımda daha çok yapacağımız şey, burada tabii hani hapşırı ya da öksürü tutmamak lazım. Çünkü amaç hakikaten atmak bunun öncelikle. Burada sigara çok fazla baskılıyor öksürüğü. Hani bilirsiniz sigarayı bırakanlar öksürmeye başlar genellikle. Hani öksürmek o anlamda iyi bir şey ama tabii astıma kadar gidecek krizlerde bunlardan da bahsetmiyoruz. İkincisi hep denge dedik. Her zaman denge diyoruz. Eğer vitamin mineraliniz eksikse, besin öğeleriniz eksikse, onlar da hücre, bağışıklık hücreleri. Bunlar savaşçılarımız bizim. Sizin için gidiyor, savaşıyor, onu öldürüyor. Hatta onun çöpünü de atıyor, temizliyor, geliyor. Sana bu kadar hizmet eden bir hücreyi doğru beslemiyorsan eğer o besinleri yetersizse, onu yanlış yönlendiriyorsan, bağışıklığın da yanlış yönlenmeye başlıyor. Oraya saldıracağına kendine de saldırabiliyor burada. Otoimmün hastalıklar, romatizmalar, cilt hastalıkları da buradan çıkmaya başlıyor.
2: Biraz önce bahsetmiştiniz. Uyku da çok önemli
0: Çok
2: bir
0: önemli.
2: faktör değil mi?
0: Bence çok
2: Genel
0: önemli.
2: olarak bağışıklık için hocam değil mi? Ben çocuklarımda da
1: Hocam,
2: gözlemliyorum. Az uyursa mesela daha sinirli oluyor.
1: uykunun etki etme egzersizi gibi bir şey aslında. Uykunun etki etmediği bir şey yok gibi geliyor bana. Hala ben uykuyla ilgili bilimsel araştırmaların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ya hayatımızın üçte biri zaten uykuyla geçiyor. Tamam, beynimizi temizliyor diyoruz. İşte mesela uykusuzlukta tamamen neredeyse keyif verici madde almış gibi geziyorsun. O tür şeyler oluyor. Ama uyku, şimdi akciğer sağlığı ile ilgili uyku da aslında herhalde bilmiyorum. Sadece bir resetleme yok. Yani çünkü aktif bir dönem. Benim bazen kızım diyor ki
0: Kademeleri de var ya hocam zaten.
1: evet.
0: REM'leri bir sürü seviyeleri de var.
1: O baba diyor şey diyor uyuyunca diyor hayatı kaçırıyormuşum gibi oluyor diyor. Ya diyorum arkadaş yapma böyle bak. Uykuda hayat devam ediyor. Metabolizman devam ediyor. Yani her şey devam ediyor. Uyku pasif bir dönem asla değildir. Ne kadar aktif olduğunu bilmiyoruz. Belki de diyelim ki 20 yıl sonra diyeceğiz ya uykuda daha aktifmişiz ya falan bile diyeceğiz. Öyle bir durum hakikaten. Hakikaten çok çok daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Beynimizin %5'ini 10'unu kullanıyoruz işte. Sadece o benzetme için muhtemelen uykunun daha %1'ini 2'sini falan anlayabilmişizdir. Yani metabolik açıdan düşündüğümüzde. Ama akciğer sağlığı açısından

0: falan. Yani nefes, hocam dedi ya işte burnun bir açık olması lazım.
1: Evet.
0: Yani orada akciğer sağlığı açısından ne kadar oksijenlendiğimiz bence işin sırlarından bir tanesi.
1: Kesinlikle.
0: Uykudaki sırlarından bir tanesi. Çünkü sonuçta bir metabolik faaliyet oluyorsa buna o şey, yakıtı çok düzgün vermek lazım. Uyku apne sendromları, kemerli burunlardır, nefes alamama sorunları
1: Beyin
0: falandır.
1: Beyin fonksiyonları da gidiyor zaten. Beyin yeterince okşan gitmediği zaman.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani direkt yani, duruyor bütün her şeyiniz. Azalmaya başlıyor öyle baktığınızda.
0: O yüzden bence uykuda yani egzersiz kadar neredeyse, ki biz egzersizi biliyorsunuz 1 milyon dolarlık ilaç diye hep söyleriz. Egzersiz kadar önemli gibi geliyor bana.
2: Nacizane tavsiyem dinleyenlerimize, ben spikerim, sabahları uyandığımda tai chi 15 dakikalık egzersizler var. Nefes almak vermek için onları çok güzel, bence hayatınızı olumlu etki ediyor, kullanabilir dinleyenlerimiz. Nasıl nefes egzersizi yaparız diye merak ediyorlarsa biraz tai chi'yi araştırsınlar hocam. 15 dakikayı geçmeden sonra kendi sporlarına devam edebilirler. Yürüyüş mü koşu mu bilemiyorum nasıl yaparlar ama gerçekten benim
1: çok
2: hayatıma
1: etkili,
2: çok etki
1: ben
2: ediyor.
1: Ben de qigong yapıyorum, hakikaten inanılmaz bir şey. O dengelemek muhteşem yani.
2: Ve huzur buluyor insan değil mi?
1: Ya
2: sabah
1: evet,
2: saatlerinde yaptığınızda.
1: Tabii böyle konuyla alakası olacak ama hepimizin aslında çok mantıklı bir yapısı var değil mi böyle? Hani çok temel. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz yapan biri olarak. Bir de duygusal bir yapımız var. Biz bazen çatışıyoruz. Çünkü hepimiz burada anneyiz, babayız, aileyiz. Ama bir yandan işte doktoruz, işimiz var, önemli şeyler yapıyoruz. Şimdi bir denge gerekiyor ve sizi çok güzel dengeleten hareketler yaptırıyor. O yüzden ben seviyorum. Çünkü gerçekten nefesi çok iyi kullandırtıyor. Diyaframı kullandırtıyor. Bir de belli noktalara çok güzel dengeliyor diye düşünüyorum.
2: Yeşilliklerin içindeyseniz,
1: evet,
2: bir de müzik varsa
1: şey
2: gerçekten çok güzel bir gün geçiyor. Öyle başlarsanız güne.
1: Süper.
2: Peki hocam, vitamin takviyelerini soralım mı? Bağışıklığı destekliyor mu? Ne kadar destekliyor? Kullanmak
1: çinko
2: gerekir mi?
1: Çinko alalım hocam o zaman.
0: Çinko, şimdi hocam ben vitamin takviyeleri konusunda biraz kafam karışık.
1: Ama şöyle başlayalım. Yani eksikse önce bir tespit edelim ve
0: kesinlikle
1: alalım değil mi?
0: O yani çok eksik iyi. Varsa sıkıntısı yok. Eksik varsa zaten
1: orada
0: alacağız.
1: Orada
0: çinko
1: şey
0: eksik
1: yani
0: mi
1: bence
0: var?
1: De.
0: D vitamini eksik mi? Orada hakikaten tartışacak
1: bir şey yok.
0: Ama A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, yani depolanan vitaminleri daha fazla aldığınızda sıkıntı çıkarıyor. D vitamini yani toksite yaratmaz. Yok abi, yaratıyor. Var.
1: Ama işte kan düzeyi ölçebiliyoruz.
0: Evet.
1: Aslında onu
0: hayır,
1: herhalde ölçtürmek belki
0: hocam,
1: önemli hocam.
0: D vitamini istediğiniz kadar alın, hiçbir şey olmaz. Toksitesi diye bir şey yoktur diye görüşler de var. Çünkü öyle bir yüceltiliyor ki D vitamini. Yani ben hiçbir şeyin yüceltilmesi taraftarı değilim.
1: Tabii. Ama hocam işte biz mucize arıyoruz o yüzden. Yani istiyoruz ki şurada 3 tane besin var işte sosyal medya. 3 besin her şeyi kurtaracak. Süper. Öyle bir şey yok.
0: Yani bir tane mucize var, o da egzersiz gibi geliyor bana.
1: Yani galiba.
0: Yani ya D vitamini de artırırsınız. Yani egzersiz yaparak zaten bunları
1: etkinliğini
0: da
1: artırırsınız aslında. Çünkü hani var ya, kemik için hareket ettirirseniz, hani zıplamak gibi hareketler kemik densitesini, yoğunluğunu artırıyor. Çünkü sadece besinle, hep onu konuşuyoruz ya, hakikaten ben de aynı fikirdeyim.
0: Hı.
1: Yani belki direkt D'yi arttırmayabilir, direkt çok artmaz ama onunla yapmazsanız da onu hedefine yönlendiremezsiniz. Yani aldığınızı kullanın, hep dediğim şey bu. Alıyorsan lütfen kullan bunu. Bir şey yarayacak hale getir.
0: Çünkü şey var, özellikle kış ayları geldiğinde tamam, vitamin takviyeleri falan hepsinden bol bol iç. İstediğin sürekli C vitamini al. Tamam, psikolojik olarak faydası varsa iç arkadaş. Ama onun dışında sana yarayacak tek şey İdrarının daha pahalı olmasıdır. İdrarını daha pahalı hale getirir. Onun dışında ekstradan sana getireceği farklı bir şey yoktur. Diyelim ki belki plasebo etkisidir, belki başka bir etkidir. Yani soğuk algınlığı ile ilgili biraz daha kısalttığına dair C vitaminini almanın, işte 5 gün geçireceksen işte 4 gün geçiriyorsun, 3,5 gün geçiriyorsun gibi bir araştırmalar falan da var. Ama bu temel minerallerin, mesela bakırdır, çinkodur. Yani ben sadece bir demir takviyesine, yani demir mutlaka. Çünkü bu aralar bakıyorum hocam, ferritinler yerlerde. Yani birçok
1: Evet, evet,
0: kadının
1: evet,
0: ferritini
1: evet, evet, evet,
0: yerlerde.
1: evet.
0: Çok enteresan. Yani demir krizi gibi bir
1: Ona ben
0: şey
1: de
0: var herhalde.
1: katılıyorum.
0: Bir ara İngiltere'de Colin krizi diye bir Guardian'da
1: Evet,
0: manşet
1: evet.
0: okumuştum. Bizde de demir krizi mi vardır? Nedir? Ferritinler. Yani dörtlerde, beşlerde birçok danışan
1: Ama
0: geliyor.
1: zaten şimdi şöyle biz geçen yıl yapmıştık. Demir Kadınlar Projesi yaptık paralimpik sporcularla beraber. Dünya Sağlık Örgütü buna yönelik eylem başlattı. Çünkü kadınların zaten yarısı demir eksikliği anemisi var. Çünkü kadın direkt kaybediyor biliyorsunuz adet döneminde. Yani benim de önerim en azından adet döneminde bari demir al ki kaybettiğini yerine koy. Çünkü çok net kanıyorsun orada kaybediyorsun.
0: Yani 2-3
1: Anne de
0: ferritinde
1: öyle, çocuk da öyle.
0: yaşıyorlar.
1: Yaşam
0: Allah
1: kalitesi çok
0: Allah
1: değişiyor.
0: Allah diyorum gayet. Yani sen yaşadığına dua et diyorum
1: Bu
0: yani
1: da
0: böyle.
1: solunumu da etkileyen bir şey biliyorsunuz bu. Kansızlık olduğu zaman.
0: Yani zaten o da o tarafa
1: Oksijen
0: getirici.
1: kapasitesi ona geliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: yani akciğer istediğin kadar nefes al. Demirin veya
1: Düşükse, hemoglobin
0: düşükse veya
1: düşükse.
0: ferritinin düşükse, tamam mı? Orada da bir sıkıntı var.
1: Oksijeni taşıyamayacaksın, dokuya
0: Yani nefes alman boşuna şey kürek çekiyor gibi bir durum var. O yüzden bu tür temel değerlere baktırsınlar. Normalse öyle ekstradan bir şeye gerek yok. Çünkü bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi diye bir şey yok. Bunu söylüyoruz. Dengede tutulması var.
1: evet.
0: Kuvvetlendirirsen hocamın söylediği gibi otoimmün hastalıklar kendi kendine saldırmaya başlar. Belki de bu kadar çok fazla aşırı takviyelerin kullanılması otoimmün hastalıklarla alakalandırılır mı ileride bilmiyoruz. Herkes Covid'le
1: Biraz
0: alakalandırılıyor.
1: Covid'i suçlayacağız gibi geliyor bana gene.
0: Hayır, Covid'de zaten mesela tiroid. Geçen
1: Nörolojik hastalıklar %50 arttı yani artık bu deklare edildi
0: bir
1: çok bariz.
0: Hashimoto'su var, birkaç hastalığı daha var. Dedi ki hocam işte ben de hastalık dolu hocam dedi. Ne var dedim işte Hashimoto. Ya diyor Hashimoto'su olmayanı şu anda dövüyorlar dedim
1: Şu
0: yani.
1: an çok yaygın. Özellikle kadınlarda inanılmaz arttı. Gençlerde çok yaygın.
0: Cerrahpaşa'nın bir araştırması vardı ve Covid'in daha ilk senesi dolmuş muydu veya ilk senesinden biraz orada bile artmıştı hocam. Yani
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: başvurular falan bile artmıştı. O anlamda evet dengede tutmak lazım vitaminleri, mineralleri.
1: Yani eksikliğini ölçelim. Ben de ona katılıyorum. Bir de ben hani sözünüzü kestim ama bizde şöyle bir kavram yok. Biz ne zaman check-up'a gidiyoruz? İşte 50 plus oldu. Artık hani hafif hafif öbür tarafa doğru yaklaştığını hissettiği anda bir check-up yaptırayım deniyor. Bir de çocuklarımız kıymetli olduğu için onların bir büyüme gelişme takibini yapıyoruz. Hiçbir zaman şey kavramı yok doktora. O yüzden hani böyle ben sağlıklı olarak yapacağım testler nelerdir'in başında bence de beslenme eksikliğim var mı diye bakmak lazım. Aslında bu tartışmaya da noktayı koyuyor. Gerçekten eksikse yerine koy, fazlaysa da kullanma yani bunu yapman mümkün diye düşünüyoruz.
2: Bu bölümde bağışıklığın sadece yediğimiz, içtiğimiz değil, aynı zamanda ciğerlerimize çektiğimiz temiz havayla da doğrudan ilgili olduğunu vurguladık sayın dinleyenlerimiz. Sağlıklı bir vücut için akciğer sağlığımıza da dikkat edelim diyerek bu bölümü noktalayalım istiyorum. Doktor İbrahim Ersoy'a her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz ve konuk doktorumuz fizyopatolog ve fizyolog ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nuray Yazıhan da bizlerleydi sağ olsun. Bizleri kırmadı geldi, bu değerli bilgileri paylaştı. Sağ olun, var olun Sayın
1: Ben çok
2: Yazıhan.
1: teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
2: Bir başka bölümde tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: İlgili dinleyiciler, şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftada iki karşılaşma oynandı. Bu iki karşılaşmayla ilgili bilgileri aktarayım size. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 2. Bu sonucun ardından Rizespor 41 puanla tamamladı ligi. Beşiktaş ise 60 puanla tamamladı. Ve bugün saat 17'de oynanan karşılaşmadaysa Fatih Karagümrük Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 30'a yükseltti. Karagümrük, Alanyaspor 37'de ve bildiğiniz gibi ligden düşen 2 kulüp var, 2 takım var. Fatih Karagümrük ve Kayserispor. Bir takım daha düşmek durumunda ve o da yarınki karşılaşmalarla belli olacak. Bu arada birinci ligden de iki kulüp şu anda çıktı. Süper Lig'e Erzurumspor ve Ahmet, sevgili dinleyiciler. Biz bu iki karşılaşmadan önce Gaziantep'e gidelim. Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidelim ve sözü Tansu Polatkan'a bırakalım maç öncesi bilgiler için.
2: Değerli dinleyiciler, Gaziantep stadında yaklaşık 20 santigrat derece hava sıcaklığında başlayacak karşılaşmada 37 puanla 12. sırada bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakibi Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi ile sahadan ayrılmış ve 20 puan alabilmiş. Bu 20 puan alırken de deplasmanda 17 puanla puanını 37'ye getirmiş. Buna karşılık 6. sıradaki Rams Başakşehir'in 54 puanı var. Rams Başakşehir deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi ile sahadan ayrılmış. 23 gol atmış, 17 gol yemiş, 24 puana sahip ve deplasmanda aldığı 32 puanla da puanını 54'e yükseltmiş. Değerli dinleyiciler, karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Kemal Mavi ve Salih Burak yardımcı hakemler. Yusuf Adnan Kendircioğlu dördüncü hakem ve evet Ferhan Kestanlıoğlu VAR'da görev yapacak, VAR'da Kadir Sağlam olacak değerli dinleyiciler. Gaziantep'in kalesinde Burak oynayacak. Nazım Abena Moyakiç savunma üçlüsünü oluşturacak. Sorescu, Gidado, Maxim, Rodriguez dörtlüsünün önünde de Kozlovski, Bayo ve Lungoye görev yapacak değerli dinleyiciler. Ama bu sistem zamanla 3-5-2'ye dönebilir rakip takımın durumuna bağlı olarak. Rams Başakşehir Kulübü'nün kalesinde Muhammed oynayacak. Ömer Ali, Bağ, Opoku ve Kazımcan dörtlüsünün önünde Kemen ve Crespo görev yaparken Feyzullayev, Şomurodov, Harit üçlüsünün önünde de Selke Gorarian oyuncusu olacak. Duarte sakat ve bugün forma giyemiyor. Bertuğ'un sakatlığı söz konusuydu ama yedekler listesinde yer alıyor. Buna karşılık Draguş, Tayyip Talha ve Mbakata da Gaziantep'in sakat futbolcuları arasında değerli dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olmayı umut ederek sözü merkezdeki arkadaşıma bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tansu Polatkan, Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçında Tansu Polatkan'la birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Bir diğer karşılaşma Samsun'da demiştik. Ona geçmeden evvel Süper Lig'e çıkan iki takımı söylemiştik. Erzurumspor, Ahmet ve üçüncü takımsa Esenler Erokspor ve Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak olan son takım da üçüncü takım olarak Süper Lig'e yükselecek ve yarınki karşılaşmalardan sonra da Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından düşecek son takım belli olacak sevgili dinleyiciler. Şimdi Samsun Spor Göztepe maçına gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
3: Teşekkürler Yücer. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Samsun'da veda maçını oynuyor iki takım. Sezona veda edecekler ve bu vedayı da zorlu bir maçla yapacaklar. Bir yanda Samsun Spor, diğer yanda ise Göztepe ve sezonun belki de son

0: finalde Konyaspor'un rakibinin olması bir olasılığı daha gündeme getirdi. Eğer Trabzonspor kupayı alırsa ligde 5. olacak takım da Avrupa'ya Konferans Ligi'ne gitme şansını yakalayacak. İşte bunun için 2 aday var. O 2 aday bu akşam bu maçlarda sahaya çıkıyor ve bu 90 dakikaların bitiminde hangi takımın daha avantajlı olacağını göreceğiz. Onlardan biri Göztepe. Samsun deplasmanında 5. durumda çıktı bu maça ve 55 puanı var. Diğeri ise az önce üstadımız Tansu Polatkan'ın da belirttiği gibi Başakşehir takımı. Başakşehir'in de 54 puanı var ve sayın seyirciler iki takımın arasındaki puan farkı 1. Bu akşam Samsun'da bu maçta Göztepe kazanırsa 5. sıraya oturacak ve Trabzonspor'un kupayı almasını bekleyecek. Bunun dışındaki olasılıklarda eğer Başakşehir ile Göztepe aynı puanda bitirir ya da Başakşehir Göztepe'yi geçerse Avrupa'ya gidecek takım Trabzonspor'un kupayı alması halinde Başakşehir olacak. Böyle bir akşamda sizlerle birlikteyiz ve Samsun'da artık veda maçı olduğu için biraz tribünler sessiz. Geçen yılın kupadaki flaş takımı, özellikle de Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden, Konferans Ligi'nde başarıdan başarıya koşan Samsunspor Avrupa hedefinin uzağında kaldı ve şimdi aynı hedefi yakalayabilmek için Göztepe Samsun'da kazanmak isteyecek. Maçın hakemi Ümit Öztürk ve artık ilk düdüğü bekliyoruz sayın dinleyiciler ve beyaz formayla oyun alanına geldi ev sahibi Samsunspor. Sarı formasıyla Göztepe'yi izliyoruz ve ilk düdük geliyor. Maça başlayan takım Samsunspor takımı topta taca doğru gidiyor ilk atakta. Bu akşam bir de veda akşamı. Samsunspor'dan 4 oyuncu gelecek sezon takımda yer almayacak. Zeki Yavru artık zaten çok deneyimli bir oyuncu. 4 sezon formasını giydiği Samsunspor'dan ayrılıyor. Soner Gönül aynı şekilde son maçını oynuyor. Ençam veda ediyor Samsun'a ve Türk futboluna gerçekten güzel izler bırakmıştı. Ve Şatka, Slovak oyuncu da bu akşam son kez kadroda. Şatka'nın sakatlığı var ve bu yüzden 11'e alınmadı. Ama geniş kadroda var ve veda için maç öncesinde o da hemen oyun alanının kenarına geldi. Bu 4 futbolcuya plaketler verildi ve güzel bir veda oldu Samsunspor açısından. Ve şimdi Samsunspor sol kanattan bir atak geliştirecek. Maçın ilk dakikalarındayız ve şimdi savunmasından çıkıyor Samsunspor takımı. 0-0 beraberlik ve ikinci dakikadayız Samsun'da.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 5. dakika oynanıyor. Burada da 0-0'lık bir durum söz konusu ve Mujakić kademede topu karşılıyor. Sağ kanattan gelen atakta Feyzullayev'in ceza alanının içine gönderdiği topta kademedeydi. Ayağının içiyle topu kornere gönderdi ve sağ kanattan köşe vuruşuyla şimdi Rams Başakşehir Kulübü futbol takımı bir gol arayışı içinde olacak. Kale sahasının içinde bir yoğunluk söz konusu. Kaleci Burak dikkatli ve kale sahasının ön çizgisine gelen top ve o topa Crespo vuruyor ve kalenin çok üstünden top oyun alanının dışına giderken, bu arada Mujakić'in topla oynadığını iddia eden Başakşehir futbolcular var. Evet, bir yüksek top. Evet, o yüksek top ama o top kornere giderken daha önce bir faul beklentisi söz konusu. Yine Mujakić'te bana faul yapıldı diye işaret ediyor karşılaşmanın hakemine ama köşe vuruşu kararı verildi ve yine sağ kanattan Feyzullayev köşe vuruşunu kullanacak. Yine kaleden uzaklaşacak şekilde kale sahasının ön çizgisinin dışına doğru gelen bir top ve top filelere gidiyor ve 1-0 öne geçiyor karşılaşmanın. Hemen 7. dakikasının ilk saniyeleri ve Selke'nin golüyle 1-0 öne geçiyor. Selke bu takımın golcü futbolcularından biri değerli dinleyiciler. Daha önce takımına kazandırdığı 9 gol vardı ve bu 10. golü oldu. 6. dakikadaki bu golle 1-0 önde Rams Başakşehir Kulübü.
1: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçında gol oldu Selke'nin attığı golle. Ve şimdi Samsunspor

0: Göztepe maçına gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
1: Ve Başakşehir şimdi avantajı yakaladı sayın dinleyiciler ve şu anki canlı puan durumuna göre ligde 5. sırada yer alacak takım Başakşehir olacak. Dolayısıyla da Rams Başakşehir böylelikle eğer Trabzonspor kupayı alırsa Avrupa Kupası'na giden takım olacak. Göztepe hata vardı az önce ama bir sonuç alamadı Göztepe ve Samsunspor geliyor şimdi. Orta ceza alanına Göztepe'de kademeye giren oyuncu Taha Altıkardeş tehlikeyi uzaklaştırdı ama Samsunsporlu oyuncular bir kez daha ileriye doğru gönderiyor şimdi ve top kalecide kalıyor. Lis topu aldıktan sonra kaptan Lis, Polonyalı oyuncusu kaptanı ve ileriye doğru uzun oynadı Göztepe takımında. İleride Janderson ve Johan hareketliydi. Topu Van Rongelen taca doğru gönderdi Hollandalı oyuncu. Ve şimdi sol kanattan taç atışını kullanacak Cerny. Topu aldıktan sonra geriye doğru oynadı ama topu gönderdiği yerde Göztepe'li oyuncular yok ve top avuta doğru gidiyor. Şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek. İleriye doğru gönderme hazırlığında Okan Kocuk var şimdi. Okan Kocuk arkadaşlarının ileriye doğru çıkmalarını istedi. Paslaşarak kullandılar. Savunmanın en içinde Van Drongelen sağ kanada gönderdi Zeki Yavru. Zeki Yavru'dan ileriye doğru uzun bir vuruş ve orta alanın ortasında kontrol etti. Deniz sağ kanada doğru göndermek istedi, olmadı. Çok çabuk araya girdi Soner Gönül. Topu kontrol ettikten sonra sol kanatta çizgiye doğru bıraktı. Tekrar Soner topu aldıktan sonra daha da geriye Van Drongelen'e oynuyor. Van Drongelen kendi yarı alanında yan paslar yapıyor ve şimdi sağ kanada gönderilen top. Sağ kanatta hareketlenen oyuncu Samsunspor takımında Elayis topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına şimdi ve orta alanın ortasına doğru Samsunspor'da yeni bir atak başlangıcı ama top sekti. Yalçın Kayan araya girdi. Tekrar topu kazandırdı arkadaşlarına. Mondil Maji hareketlenince bir anda Taha Altıkardeş araya girdi ve topu taca gönderdi. Çok da riske girmedi sayın dinleyiciler. Sol kanattan gelişiyor şimdi atak. Taha Altıkardeş kafayla karşıladı. Atak devam edecek. Göztepe çıkıyor ama Göztepe çıkarken de top Antunes'ten sekti. Samsunsporlu oyuncular da kaldı. Kendi yarı alanında kısa paslar Göztepe'den ve Holse geriye kadar gelmişti. Orta yuvarlağın içinden geriye Zeki Yavru'ya bıraktı. Zeki'den tekrar orta alana. Orta alanda eski bir Göztepe'li. Göztepe'den Samsunspor'a transfer olan Yalçın Kayan topu almıştı. Bugün eski takımına karşı oynuyor ve sol kanada gönderilen top. Sol kanattan şimdi hareketlenen oyuncu o bölgede Encam vardı ama topu iyi kullanamadı Encam. Geriye doğru Van Drongelen'e gelen top bir kez daha orta alana gönderiliyor. Bu kez olsa kısa bir top olabilirdi. Zeki Yavru araya girdi ama kaptırdı Göztepe'li oyuncular. Bir kez daha baskı yaptılar, topu kazanmak istediler. Olmadı, top taca doğru gidiyor. Taç atışı kullanılacak şimdi ve Van Drongelen topu taca gönderdi. Biraz da panik halinde topu taca gönderdiler ve Cerny şimdi topu aldı. Taç atışını kullanıyor Göztepe takımında. Cerny ileriye doğru gönderdi. Topun düştüğü yerde Samsunsporlu oyuncular var ve Samsunspor takımı kendi yarı alanından çıkıyor. Sol kanada doğru gönderilen top Elayis pasını vermişti ama çok çabuk geldi Göztepe'li oyuncular. 0-0'lık beraberlik devam ederken maçın 8. dakikasında şimdi kaleci Lis, kaptan Lis topu aldıktan sonra arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini istedi. Çok uzun oynadı. Van Drongelen ve onunla birlikte Juan hareketlenmişti. Top kaleciye doğru geliyor ve Okan Kocuk topu aldıktan sonra orta alana doğru yükseklik kazandırdı. Mondil Maji onunla birlikte hareketlenen Eliton kafayı vurdu ve top sekti. Kolibali'ye gelmişti. Kolibali'den de sekiyor. Bu arada Yalçın bir sakatlık geçiriyor sayın dinleyiciler ve ayakkabısı da çıkmış Yalçın'ın ve şimdi Yalçın yavaş yavaş doğruluyor. Serbest vuruşta kullanılacak. Kolibali sağda uzun saçlarıyla dikkat çeken bir isim. Samsunspor'un etkili Fransız oyuncusu bugün sağ kanatta oynuyor ve şimdi Samsunspor Elayis'le bir atak geliştiriyor. Elayis ceza alanına girdi. Taha Altıkardeş karşıladı ama topun düştüğü yerde yine Samsunsporlu oyuncular var. Encam geriye doğru bıraktı ve Holse'den daha

Geriye Fandron gelen topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Fandron gelen ve hemen solundaki arkadaşına gönderdi. Orada hareketlenen Diabate vardı. Diabate bir kez daha aldı. Bu arada Göztepe'nin rakip yarı alanda baskısı var ve giderek çoğalmaya başladı Göztepe'li oyuncular. Rakip yarı alanda ve topu da kazandılar. Orta alanın ortasında şimdi topu kontrol eden oyuncu Antunes. Antunes pasını verdi ama iyi bir pas olmadı. Bu Encam tek top oynadı. Pasını Yalçın'a verdi. Yalçın bir çalım attıktan sonra geriye doğru taşımak zorunda kaldı ve sağ kanatta Kolibali'yi gördü. Kolibali'den tek top Holse'ye. Holse rakibinden iyi sıyrıldı. Bakıyor şimdi arkadaşlarına. Holse sağ kanada Kolibali'ye bir kez daha gönderdi. Samsunspor rakip yarı alanda. Kolibali bir çalımda sol kanada doğru Encam geldi. Şut şansı olabilir. Sol kanada gönderilen top ve Soner ortasını yapıyor ceza alanına. Kafayla karşılayan oyuncu Bokele oluyor. Üçlü bir savunmayla oynuyor Göztepe takımı ve Bokele tehlikeyi uzaklaştırdı. Holse ile gelişen Samsunspor atağını izliyoruz bir kez daha. Hareketlenen oyuncu Kolibali sol ayağını aldı. Kolibali orta ceza alanına vuruş, kaleciden döndü. Dönen top Muandil Maji ve bir kez daha Lis Muandil Maji'nin vuruşundaki çok rahattı. Topu ağlara gönderebilirdi ama yaptı. İki önemli kurtarış yaptı. Bir kalecinin karın kaslarının ne kadar önemli olduğunu da bu pozisyonda gördük. Çünkü ilk anda kurtardı. Ardından çabuk toparlandı. İkinci kurtarış da yaptı. Ve gole izin vermedi kaleci Lis. Bu anda gelişen Göztepe atağı savunmada Diabate ve Taç. Topu şimdi sol kanattan köşe bayrağına yakın bir yerden taç atışı olarak kullanacak Göztepe takımı. Bu arada az önceki pozisyonda gerçekten Samsunspor çok etkili geldi ve Lis iki pozisyonda bir sağına bir soluna gelen topa çok iyi müdahale etti ve gole izin vermedi. Göztepe kazanmak istiyor. Kazandığı takdirde hiçbir hesaba gerek kalmadan ligi 5. durumda bitirecek Göztepe takımı. Ama karşısında çok dişli bir Samsunspor buldu şu ana kadar. 11. dakikadayız ve uzun bir taç atışı. Janderson ceza alanına gönderdi. Fandron gelen karşıladı. Kolibali tekrar Janderson. Janderson ceza alanına bakıyor. Kolibali karşısında sıyrılmak istedi. Kolibali bırakmadı. Samsunsporlu oyuncular kazandılar ama kaptırdılar. Janderson içeriye doğru bıraktı. Antunes içeriye dönüyor. Şut şansı Taha'nın vuruşunda da top avuta doğru gidiyor. Taha altı kardeş uzaktan vuruşunu yaptı ve top avuta gitti. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. İleriye doğru gönderilen top Heliton karşılamıştı. Sekti. Holse'de kaldı. Samsunspor'un atağını izleyeceğiz. Holse'den Kolibali. Kolibali'den Holse. Sağ kanattan Zeki ileri çıktı ama ona vermediler. Yalçın topu aldıktan sonra geriye doğru oynadı. Fandron gelen topu alıyor. Şimdi Kolibali. Kolibali düzeltiyor. Arkadaşlarına bakıyor Kolibali. Ve şimdi içeriye doğru gönderilen bir top ve hareketlenen oyuncu o bölgede Holse oldu. Düzeltti Holse. Fandron gelene gönderiyor. Kendi yarı alanında Samsunspor. Orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünden şimdi rakip yarı alana geçti Samsunsporlu oyuncular. Sağ kanatta çizgide Zeki Yavru. Zeki Yavru'dan tekrar Holse ve tekrar en geriye oynanan top Fandron gelen. İlk dakikalarda Samsunspor daha etkili görünüyor ve şu ana kadar da pozisyon üreten takım Samsunspor oldu. Zeki Yavru topu aldıktan sonra içeri bıraktı. Kolibali bir çalım attı, orta yuvarlağın içine hareketlendi. Kolibali bırakmak istemeyen Antunes. İkisinden de sıyrıldı. İki oyuncu gelmişti karşısına. Ardından yerde ve ilk hareketi, Juan'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ve serbest vuruşu şimdi kullanacak Samsunspor. Başlama vuruşunun yapıldığı noktaya yakın bir yerden, orta yuvarlağın içinden Samsunspor rakip yarı alandan serbest vuruşu kullanma hazırlığında şimdi. Encam topu aldı Samsunspor takımında. Bu arada Deniz yerde kalmıştı Göztepe takımında az önceki pozisyonda Kolibali ile girdiği ikili mücadelede. Serbest vuruşu kullandı Samsunsporlu oyuncular. Sol kanada gönderilen top. Sol kanatta Encam kaptırıyor. Araya iyi girdi ve topu kazandı Göztepe'li oyuncular. Hareketlenen oyuncu Juan tam çizgide kontrol etmedi. Çünkü top Samsunsporlu oyunculardan çıkıyordu ve bu yüzden de topu bıraktı. Ve top taca doğru gitti. Sayın dinleyiciler, tribünde genç Samsunsporlu taraftarlar
üstlerini çıkardılar ve

0: Artık yazın ilk izlenimini bize sunuyorlar. Yazın geldiğini de hissettiriyorlar Samsun'da. Arda Okan topu aldıktan sonra taç atışını kullanacak. Uzun taç atışları kullanabilen bir isim Arda Okan. Uzun kullandığı ceza alanına doğru indiriyor. Sekti top kafalardan sekti. Göztepe etkili geldi. Savunmasıyla birlikte geldi. Ama şimdi az adamla yakalanabilir. Ani atak şansı olacaktı. Olmadı. Araya Miroşi girdi. Topu karşıladıktan sonra da sol kanada bıraktı. Juan ortası ceza alanına. Ama pozisyon offside ve endirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. 14. dakikayı bitiriyoruz. 15. dakika 0-0'lık beraberlik sürüyor Samsun'da. Karşılıklı ataklar var. Zevkli, çekişmeli bir maç izliyoruz. Ve şimdi Zeki Yavru offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kullanmak için Fandron gelene bıraktı topu. Fandron gelenden sol kanada Ençam'a. Ençam'dan tekrar geriye Fandron gelen. Fandron gelen kontrol ettikten sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Muandil Maji orta alandan geldi. Yalçın Kayan da orada. Yalçın topu aldıktan sonra Holse'ye. Holse'den Zeki Yavru'ya. Zeki Yavru'dan da tekrar Fandron gelene. 15. dakikanın artık sonuna doğru gidiyoruz. Samsun'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor.
1: Erdoğan Arıkan teşekkür ediyoruz ve şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşma için söz Tansu Polatkan'da.
2: 19. dakika oynanırken Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Selke'nin attığı golle 1-0 öne geçmişti. Bir köşe vuruşu organizasyonuydu. Sağ kanattan Feyzullayev kale sahasının uzak köşesine yükseltti topu. Orada adeta Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma oyuncuları Selke'yi unutmuşlardı. Selke de kale sahasının yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yerden voleyle topu filelere gönderince Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1-0 öne geçti ve şimdi bir ikinci gol şansı için Feyzullayev orta alanda Kemen'le paslaştı. Kemen döndü sol iç boşluğa. Crespo topla buluşan futbolcu, sol kanatta Harit. Harit kontrol ettikten sonra tekrar Crespo'ya döndü. Crespo yanına sokulan arkadaşına bırakıyor. Bir kez daha Kemen'e geldi top. Kemen de yine geriye doğru oynamaya başladı ve şimdi sağ kanatta Feyzullayev. Taç çizgisi üzerinde kontrol ettikten sonra Selke ile paslaştı. Selke geri oynadı. Kemen bir kez daha kontrol etti. Yine Selke sağ kanatta. Şimdi Crespo ceza alanının içine gönderecek topu ama ona yardımcı olan bir arkadaşı yok ve dönen top yine savunmadan sekip dönen top Kemen'e geldi. Kemen'den sol kanatta Crespo'ya, Crespo'dan Harit, Harit'ten Crespo. Crespo geri oynamayı tercih ediyor ve Opoko kontrol etti. Yerden bıraktı yine Crespo'ya. Sol iç boşluktan rakip yarı alanın ortasına gelen bir top. Şimdi bir gol pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya Selke. Kaleci Burak uzanıyor ve bu arada hakem penaltı noktasını gösteriyor değerli dinleyiciler. Burak'ın müdahalesiyle Selke yere düşürülüyor. Eliyle topa zamanında gidemedi kaleci Burak ve Selke ona takıldı. Takıldı derken tabii ki kaleci Burak'ın bunda bir kastı olmayabilir ama topu kontrol etmek için yattığı zaman Selke'yi de düşürüyor ve karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay hemen penaltı noktasını gösterdi. Ve şimdi bir kez daha önümüzdeki görüntüye geliyor. Evet, biz de gördüğümüz kadarıyla burada Selke'nin topla buluşmasına fırsat vermiyor. Aslında pasın şiddeti biraz fazlaydı. Burak o topa çıkmasaydı belki de bir penaltı kararı çıkmayabilirdi değerli dinleyiciler ama Burak da acele etti kalesini kontrol etmek için. Evet, Harit penaltı için hazırlık yapıyor ama bu arada topu bir başka arkadaşına bıraktı. Sanıyorum bu Selke olabilir. Evet, Burak, kaleci Burak yerinde. Ömer Faruk Turtay kaleciye son talimatını veriyor. Ve şimdi penaltı vuruşu için Şomurodov hazırlık yapan futbolcu değerli dinleyiciler. Şomurodov da takımın en golcü futbolcusu, 21 golü var. Gol krallığı yarışında da iddialı bir isim. Topun üzerine geliyor Şomurodov. Biraz durakladı. Şimdi vuruyor ve ters köşeye giden top. Kaleci Burak soluna yatıyor. Ve Şomurodov takımının ikinci golünü kazandırıyor. 22. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Şomurodov önce durakladı. Kalecinin yatmasını bekledi. Ondan sonra da onun yattığı köşenin tersine topu filelere gönderince durum 2-0 oldu. Hatırlayacaksınız, önce Selke'nin golü, ardından Şomurodov'un golüyle Rams Başakşehir Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 üstün durumda.
1: Tansu Polatkan, teşekkür ediyorum. Bu arada hatırlatma yapalım. Saat 17'de Fatih Karagümrük Alanyaspor karşılaşması oynanmıştı. Fatih Karagümrük Süper Lig'deki son karşılaşmasında 2-1 kazandı karşılaşmayı. 30 puanla tamamladı Fatih Karagümrük Süper Lig'deki sezonunu ve bildiğiniz gibi Fatih Karagümrük Kayserispor'la birinci lige düşen takımlardan biri ve Corendon Alanyaspor'da 37 puanla tamamladı ligi. Dün de Çaykur Rizespor Beşiktaş 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
0: Teşekkürler Yüce. Her 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 17. dakikada Bokele öyle bir pozisyonda topu dışarı attı ki bir yan toptu. Orta geldi ceza alanına ve kaleye yaklaşık 1 metre mesafeden düşerken vuruşunu yaptı, üstten avuta gönderdi. İnanılmaz bir an olarak şu ana kadar yaşadığımız en önemli gol pozisyonu olarak notlarımıza aldık biz de. 0-0'lık beraberlik devam ederken şimdi sağ kanattan bir Göztepe hata daha izliyoruz. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikaların en önemli notları Göztepe'nin artık rakip yarı alana daha etkili gittiğiydi. Sayın dinleyiciler, Göztepe daha etkili geliyor. Şimdi orta ceza alanına sekti kafalardan. Ceza alanında Janderson vuruşunu yaptı ama savunmadan dönüyor ve şimdi top yükseklik kazandı. Bu dakikalarda sol kanada geçen Samsun Spor'da Koulibaly savunmasını geriye doğru yardımcı olarak geldi ve şimdi top da dışarıya doğru gidiyor ama daha önce orada Koulibaly ile Arda Okan'ın bir mücadelesi vardı. Hakem de topu serbest duruş olarak Göztepe'ye verdi. Topu aldı Göztepe'li oyuncular. Serbest duruş kullanılacak. Topun gerisinde Göztepe'de sayın dinleyiciler Antunes var. Antunes ceza alanına bakıyor. Şimdi arkadaşlarına baktı. Az önce de havadan çok etkili bir top göndermişti. Bu kez yerden Juan topla buluştu. Antunes'e bıraktı. Antunes ceza alanına giriyor ama Encan topu aldı. Samsun Spor'un ani hata başlıyor şimdi. Sol kanada gönderilen top. Koulibaly tam çizgide kontrol etmek istedi. Orta yuvarlağın taç çizgisiyle birleştiği yere doğru düşüyor top ve Taca gidiyor. Taca atışını Göztepe kullanacak. Bu arada Yalçın Kayan bir sakatlık geçiriyor. Diğer yanda bir Göztepe'li oyuncu yerde. Biz şimdilik sözü Tansu Polatkan'a bırakalım. Antunes'in de bir sorunu var. Ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti Ümit Öztürk. Maçın 22. dakikası. Samsun Spor 0, Göztepe 0.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Ve şimdi Gaziantep'teyiz ve söz Tansu Polatkan'da.
2: Burada da bir sakatlık anı, takımının ilk golünü atan Selke bir sakatlık geçirdi. Kaleci Burak'la o karşı karşıya kaldı ve penaltı pozisyonunun ortaya çıktığı andan itibaren sekerek devam ediyordu. Ve şimdi sanıyorum oyuna devam edemeyecek çünkü kasığında bir problem oldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden onu anladım. Ve orada bir yırtılma söz konusu olabilir. Da Costa oyuna girecek. Bu da zorunlu bir değişiklik olacak Rams Başakşehir takımında. Da Costa da takımın golcü futbolcularından, değerli futbol severler. Da Costa da takımına kazandırdığı gollerle dikkat çeken bir futbolcu. Şimdi bir zorunlu değişikliğin ardından kale vuruşuyla oyun tekrar başladı ve sağ kanatta Ömer Ali yüksek bir top rakip yarı alana. O rakip yarı alana giden top Kemen'den döndü Crespo'ya. Crespo'dan Kemen'e tekrar savunmada. Şimdi Opoku önünde boş bir alan var ama topla gitmeyi tercih etmedi. Pas vermeyi tercih etti ve şimdi sol kanatta çizgide Harit top bekliyor. Ama Sorescu onun gitmesine izin vermedi ve onun karşıladığı top şimdi Bayo'da. Bayo döndü, yanına sokulan Maxim'le

0: paslaştı. Tekrar sağ kanattan bir hücum şansı ama topun kornere gitmesini bekliyor. Opoku koşamadı, topun peşinden gitmedi. Sorescu'nun getirdiği bu atakta şimdi Maxim, genellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nde duran topları, serbest vuruş gibi, köşe vuruşu gibi bu duran topları Maxim kullanıyor. Şimdi Maxim kaleden uzaklaşacak şekilde bir falso verecek topa. Çünkü sağ ayağıyla sağ kanattan kaleden uzaklaşacak şekilde, evet, penaltı noktasına doğru yüksek bir top. O topa kafa vuran futbolcu, savunmasına yardımcı olan Crespo oldu. Crespo'dan gelen topu şimdi Rodriguez kazandı. Rodriguez hemen sol kanada döndü. Lungoyi'nin koşu yolunu atmak istiyor ama pasın şiddeti fazla olunca, ne açısı doğru ne zamanı doğru ve pasın şiddeti de fazla olunca top doğrudan taca çıkıyor. Şimdi sağ kanattan Ömer Ali taç atışıyla topu arkadaşlarına kazandıracak değerli dinleyiciler. 28. dakika oynanıyor. 7. dakikada Selke ve daha sonraki penaltı vuruşundan atılan golle 2-0 üstün durumda şimdi Rams Başakşehir Kulübü ve sol kanattan bir atak hazırlığı içinde. Harit sol kanatta orta çizgide topu kontrol etti. Yanına sokulan Kemen'e bıraktı. Kemen hücumu organize eden bir görüntü içinde değerli dinleyiciler. Diğer orta alandaki futbolculardan Crespo ile paslaştı. Crespo Feyzullah'a paslaşmasının ardından top savunmada Opoko'ya geldi. Opoko'dan sol kanatta şimdi Harit topu kontrol etti. Kemen'e verdi. Kemen top hangi arkadaşındaysa hemen ona sokularak organizasyonu yapmayı planlayan futbolcusu. Şimdi Bağ Kemen'le paslaştı. Tekrar Bağ. Bağ'dan orta alanda Crespo. Kemen uzun oynadı ama arkadaşı topu kontrol edemiyor. O Şomrodov'un kontrol edemediği top bir anda döndü. Bir karşı atak şekline geldi. Lungoyi cezalarının yan çizgisinde ama ikili mücadeleyi kaybediyor. Crespo ile karşı karşıya gelmişti. Geriye oynamayı tercih etti Rodriguez'e. Rodriguez savunmasına döndü Mujakić'e. Mujakić'ten topu alan futbolcu Nazım. O da Sankarat'ta Kozlovski'nin elverişli durumda olduğunu gördü. Tekrar Nazım aldı topu. Nazım'dan orta alanda Gidado'ya, Gidado'dan Nazım'a. Nazım bir çelmeyle yere indiriliyor. Ve bu arada karşılaşmanın hakeme de bir sitemi var ama bu bir kırmızı kart gerektirecek şekilde tehlikeli ve rakibi sakatlayıcı bir faul değil. Onun için de hakem bir kontrolsüz faul olarak değerlendirmedi bunu. Serbest vuruş kararını verdi. Hemen serbest vuruş kullanıldı. Kozlovski sağ kanatta Sorescu ile paslaştı. Tekrar Kozlovski aldı. Yerden oynadı Maxim'e. Maxim sağ kanatta taç çizgisine yakın bir yerde rakibiyle ikili mücadeleye girdi ama pas vermeyi tercih ettiği zaman da Kozlovski topu kontrol edemiyor ve taca çıkan topu sol kanattan şimdi Harit kullandı. Uzun göndermek istedi ama uzun gönderdi. Top isabetli değil ve o isabetsiz top şimdi orta alanda yükseklik kazandırılan bu topu kazanan futbolcu da Gidado oldu. Gidado'dan yanına sokulan sol kanat savunucusu Mujakić, ondan kaleci Burak. Burak rakip yarı alana yükseltti topu. Çok yüksek bir top. Bayo rakibinden kurtardı topu. Cezalarının yan çizgisinden içeri girecek ama vazgeçti. Topu hala onun kontrolünde, pas verebilecek arkadaşını arıyor. İki rakibini geçti ama topun kontrolünü kaybedince de o tehlikeyi uzaklaştıran futbolcu Ömer Ali oldu. Ömer Ali'den gelen top Kemen. Kemen'den sol kanatta Harit'te. Harit kontrol etti. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Şomrodov'u gördü. Şomrodov'dan sağ kanada tekrar Kemen. Bir kez daha Crespo. Crespo'dan topu alan Bağ. Bağ geriye döndü Crespo'ya. Bir kez daha Bağ aldı. Sağ iç boşlukta. Şimdi sağ kanada döndü. Tizgide topla buluşan futbolcu Feyzullayev. Tekrar top Bağ'a geldi. Bağ'dan orta alanda Kemen'e. Kemen'den Opoko. Savunma oyuncuları aralarında paslaştılar. Şimdi sol kanatta tekrar Opoku'ya dönüyor top. Harit geriye oynamayı tercih edince böylece kendi yarı alanında kaldı top. Şimdi Ömer Ali de artık rakibin baskısını görünce kaleci Muhammed'e döndü. Muhammed'den cezalının yan çizgisi üzerinde bekleyen Opoku. Ondan Kazımcan. Kazımcan'dan gelen topu Crespo kontrol ediyor. Kısa oynayacaktı. Kemen kendini göstermişti ama Crespo vazgeçti. Sol kanada dönecek. İsabetli değil ve Kozlovski'nin karşıladığı top Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kozlovski'nin karşıladığı top sol kanattan taça çıkıyor ve taç atışını şimdi hemen Kazımcan kullandı Opoku'yu. Opoku kaleci Muhammed'e döndü. Muhammed topu kontrol ettikten sonra pas verebilecek arkadaşını arıyor. Tekrar sol kanada döndü. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu Kazımcan kontrol etmişti. Ona bir faul yapıldı. Hemen serbest vuruş kullanılacak. Serbest vuruş kullanıldı. Kemen topu kontrol etti. Bağ ile paslaştı. Bağdan sağ kanatta Ömer Ali pası isabetsiz. Karşılayan Kevin Rodriguez. Ondan gelen top Mujakić. Mujakić'ten Abena. Abena uzun oynayacaktı. Vazgeçti. Yanına sokulan Nazım'la paslaştı. Nazım da kalecisi Burak'a döndü. Burak uzun oynuyor. Sağ kanada yükseltti. O kanatta topu karşılayan futbolcu Kazımcan yere indirdi Harit'e. Harit'ten Kemen aldı. Yine Kemen hücumu organize edecek ama pası isabetsiz. Abena karşılıyor. Abena'dan gelen topu Mujakić kontrol ettikten sonra sol kanattaki arkadaşına bıraktı. Sol kanattan şimdi Rodriguez hücuma çıkacak. Lungo'yu top bekliyor. Hala top Rodriguez'in kontrolünde. Şimdi Lungo'ya döndü. Lungo ceza alanına sokuluyor. Şut mesafesine girdi. Topun kontrolünü kaybetti. Topun kontrolünü kaybedince de hücum şansını da ortadan yok etti tabii bir bakıma ama tekrar bu defa Maxim'in kazandığı topla bir hücum şansı daha olacaktı ki bunlardan yararlanamadı Gaziantep Futbol Kulübü ve karşılaşmanın şu anda 34. dakikasında ilk saniyeler oynanırken Rams Başakşehir'in Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve şimdi Gaziantep'ten hemen Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da Erdoğan Arıkan'da söz.
2: Teşekkürler Yücel. Samsun'da dalga dalga gelen Göztepe atakları var ama golü bulamadı Göztepe. Samsun Spor atak geliştiriyor ama Göztepe kadar etkili değil. Şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı ataklar, güzel bir futbol, açık bir futbol sezonun veda maçına göre çok daha kaliteli bir mücadele izliyoruz diyebiliriz. Ve şimdi bir atak daha geliştirme çabasında Samsun Spor takımı Göztepe kazandığı takdirde Avrupa kapısını aralayabileceğinin bilincinde ve Samsun'da golü zaman zaman arıyor, ataklar geliştiriyor ama Samsun Spor'da ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu şu ana kadar fazlasıyla gösterdi sayın dinleyiciler. Savunmanın ortasına doğru gelen topu Yalçın Kayan kontrol ettikten sonra sol kanada Enchan'a gönderdi. Ondan Kolibali, Kolibali'den bir kez daha Enchan, tekrar Enchan Kolibali paslaşması ve Kolibali topu aldıktan sonra en geriye Diabate'ye, Diabate yanında Van Drongelen var, sakin dedi Van Drongelen. Ve şimdi orta alana doğru gönderilen top. Van Drongelen topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Kalecisine döndü Okan Koçuk. Okan Koçuk'tan ileriye doğru uzun bir vuruş savunmada. Heliton, Bokele var. Bokele kafayla karşıladı. İleriye doğru gönderdi. Juan geriye doğru açılan top. Bu arada şu an yerde bir sarı kart geliyor. Ona yapılan harekete bundan 3 dakika önce 28. dakikada Diabate sarı kart görmüştü ve Ümit Öztürk kartını şimdi bir kez daha kullanıyor. Şu an bu pozisyonda kartın renginin kırmızı olduğunu düşünüyor. Hayır, şu ana gösterilen bir kart. Bu aslında iki hareket var aynı pozisyonun içinde. Önce Zeki Yavru arkadan bir hareket yapıyor. Ardından Juan Yalçın Kaya'nın ayağına basıyor ve sarı kartı Juan'a gösterdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk bu arada VAR'da da incelenecek pozisyon. Ama Juan aynı görüşte değil, ben bir şey yapmadım diyor. Faulü Ümit Öztürk Samsun Spor'a verdi. Zeki Yavru'nun hareketini değerlendirmedi ve şu anda sarı kart gören oyuncular arasına katılıyor. Zaten iki sarı kart var şu ana kadar. 28. dakikada Diabate ve 32. dakikada Juan sarı kartı gören oyunculardı. Oyun tekrar hareketleniyor. Van Drongelen topu aldı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Van Drongelen topu aldıktan sonra geriye doğru çıkardı Diabate. Diabate önündeki boş alanı değerlendiriyor. Şimdi Diabate baktı arkadaşlar. Enchan'ı gördü. Enchan çizgide kontrol etti. Bir çalım atmak istedi ve sıyrıldı rakibinden. Pasını verdi sol kanada. Sol kanattan Diabate ileriye çıktı, geriye bıraktı Soner'e. Soner'den tekrar Enchan. Kaleye bakıyor Enchan. Sağ kanada döndü.

Sağ kanatta Koulibaly, ceza alanının yanındaki boşlukta. Sol ayağına çekti, geriye doğru oynuyor. Yalçın Kayhan kontrol ettikten sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Enchan var orada. Sol kanatta Soner Gönül, ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan tekrar geriye Enchan'a bir top çıkardı. Enchan da en geriye Zeki Yavru'ya oynuyor ve atağı bu kez sağ kanattan deneyecek Samsun Spor takımı. Holse topu aldıktan sonra Yalçın'a. Yalçın kontrol etti, pasını verdi ama çok hızlı bir top ve tam köşe bayrağına yakın bir yerden taça doğru gidiyor ve taç atışı kullanılacak sayın dinleyiciler. Taç atışını kullanmak için Göztepe takımında şimdi Černý topu aldı. Černý arkadaşlarına bakıyor ve yanına sokulan hiçbir arkadaşı yok. O da uzun kullanma hazırlığında sayın dinleyiciler. Son haftaların başarılı takımı Samsun Spor, daha iyi sonuçlar aldı Göztepe'ye göre, rakibine göre. Son haftaları daha iyi geçirdi. Özellikle de son 5 maçından 4'ünü kazandı. Birinde kaybetti. O da geçen hafta Başakşehir'e kaybettiği maçtı sayın dinleyiciler. Samsun Spor takımının. Göztepe takımı ise son haftalarda beraberliklerle daha çok gündeme geldi ve o beraberliklerin ardından da geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmişti. Yani son 5 maçında 3 beraberlik, 2 galibiyet almış oldu Göztepe. Kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Son yenilgisini Göztepe Galatasaray'a karşı almıştı ve son 8 haftadaki tek yenilgisi bu oldu Göztepe takımının. Janderson'un olduğu bölümde şimdi top Janderson. Juan'a doğru gönderdi. Juan kontrol, göğsüyle kontrol etti ama Diabate uzun ayaklarını hemen gösterdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Samsun Spor şimdi Elias'la geliyor. Rakibinin üstüne Elias pasını verdi. Mondil Maji hemen yanında Koulibaly. Vuruşu sekti ve topu ağlara gidiyor. Gol! Koulibaly topu ağlara gönderiyor ve durum 1-0 oluyor. Koulibaly sağ kanat, sol kanattan gelişen atakta. Koulibaly sağ kanattan ceza alanına girdi. Soldan paslaşarak topu sağ kanada kadar getirdi Samsun Sporlu oyuncular ve Mondil Maji'nin pasında son olarak topla buluşan oyuncu Koulibaly oldu. Sol ayağının içiyle topun gelişine vuruşunu yaptı. Savunmadan da sekti top ve Lis, şu ana kadar iki önemli kurtarış yapan Lis bu pozisyonda yerde yakalandı. Arkadaşından seken topta, top da onun üzerinden filelere gitti ve durum şimdi 1-0 oluyor. Samsun Spor 1-0 üstünlüğü yakalıyor. Ev sahibi ekip Samsun'da golün anonsu yapılıyor ve şu anda karşılaşmanın 37. dakikasında Samsun Spor takımı Koulibaly'nin attığı golle durumu 1-0 yaptı. Bu da tabii ki Göztepe için iyi bir haber değil. Avrupa Kupası'na katılmayı hedefleyen Göztepe şimdi bu maçı çevirmek zorunda. Çünkü en yakın rakibi Başakşehir'in deplasmanda 2-0 üstünlüğü var. Göztepe ise rakibi karşısında 1-0 yenik durumda. Kazandığı takdirde diğer maçın skoru ne olursa olsun Göztepe 5.liği garantilemiş olarak dönecekti. Ama şimdi yenik durumda ve Başakşehir de önde. Dolayısıyla bir başka maç izleyebiliriz. Bundan sonraki dakikalarda daha hareketli, daha heyecanlı, Göztepe'nin daha çok atak yaptığı bir maç izleyebiliriz. Sonuçta sezonun son maçını oynuyor takımlar. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve dolayısıyla da daha keyifli bir maç bekliyorum bundan sonraki dakikalarda. Dakika 38, Antunes geldi, topla buluştu, hemen geriye doğru çıkardı. Janderson Holse karşısında. Janderson ortasını yaptı, ters kanada doğru gelen top ama kafayla ceza alanı içinde topu indirmek isteyen Heliton ileriye çıkmıştı savunmadan. Samsun Sporlu oyuncular çok çabuk oynadılar. Holse ileride, şimdi Elias. Elias ceza alanına girmek istiyor ama rakibini itiyor Elias. Faul yapıyor. Biraz da ben ne yaptım ki dercesine bir beden diliyle hakeme döndü ama yaptığı şey çok netti. Önce dirseğiyle itti, ardından ayakla çelmeyi taktı, rakibini düşürdü Elias. Samsun Spor takımında Hollandalı oyuncu ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Lis, arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor. Henüz kullanmadı ve şimdi Lis çok uzun oynuyor. Rakip ceza alanının ön bölümüne doğru indi. Fandron gelen kafayla karşıladı. Koulibaly'ye kazandırdı. Koulibaly tek top oynadı.

0: Oynamak istedi, olmadı. Bokele'den döndü. Ardından da top şimdi Černi'de kaldı. Černi içeriye doğru oynuyor. Tek toplar Göztepe takımında ama savunmada Van Drongelen dikkatli. Kolibali ile paslaştı. Holsek Kolibali paslaşması. Bir kez daha Kolibali. Dört oyuncu arasından çıkamadı. Devam diyor hakem. Yerdeydi Kolibali. Oyun devam ediyor ve orta alanın ortasında Deniz topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. Tam başlama vuruşunun yapıldığı noktadan hemen solundaki arkadaşı Bokele'ye gönderdi. Bokele kontrol ettikten sonra ceza alanının ön çizgisine doğru bir top. Antunes yerdi. Hakeme baktı. Faul bekledi. Oyun devam etti. Samsun Spor ani atak geliştiriyor şimdi. Encham topu aldı. 3 oyuncu arasında geç kaldı. Biraz yavaş kaldı ama top yine Encham'da. Yine olumlu kullanamadı. Bu akşam Samsun Spor'da son maçını oynayan Encham'ı biraz konsantre göremiyoruz. Oyun alanında bundan önceki haftalarda çok daha oyuna etki eden bir görüntüsü vardı. Encham'ın Samsun Spor'lu oyuncular kazandılar. Elias ceza alanına giriyor. Elias rakibinin üstüne gitti. Elias pasını verdi ve hiç beklemediği bir top Encham'ın ve topu dışarı atıyor Encham. Elias aslında çok iyi düşündü. Hemen yanında hareketlenen Encham'ı gördü ama Encham çok da beklemiyordu. Bir de biraz kısa mesafeden biraz da sert bir pas oldu bu. Dolayısıyla Encham ancak ayağını uzatabildi ama top avuta doğru gitti. 1-0 üstünlüğü devam ediyor sayın dinleyiciler Samsun Spor takımının. Ve şimdi kendi yarı alanından çıkma çabasında Göztepe takımı ileriye doğru uzun oynadı. Kaleci Liz arkadaşlarını sık sık ileriye gönderiyor. Kale vuruşundan sonra paslaşarak çıkmayı tercih etmiyor Göztepe takımı. Orta alanın ortasında Deniz. Bir çalım attıktan sonra pasını sağ kanada gönderdi Juan. Juan'ın pasıyla Arda Okan. Arda Okan ceza alanının ortasını yaptı, korner. Soner Gönül'e çarpan top kornere gidiyor ve köşe vuruşuyla oyun devam edecek. 41. dakikadayız ve Samsun Spor köşe vuruşu kullanmaya hazırlanıyor. Köşe vuruşunu kullanmak için şimdi Göztepe takımında Antunes topun gerisinde. Savunmadan Heliton'u görüyorum. Taha Altıkardeş ve Bokele'de. Yani savunmanın üçlüsü rakip ceza alanı içinde penaltı noktasına çok yakın bir bölümde kümelendiler. Ve Antunes geliyor şimdi. Ortasını yaptı, sekti. Taha Altıkardeş vuruşunu yaptı ama Muandil Maji de savunmasına yardımcı oluyor. Černi'nin vuruşunda da çok kalabalık bir savunma ve Göztepe hata devam edecek. Arda Okan bir kez daha rakip yarı alana gönderdi. Elias topu taca bırakıyor. Penaltı noktasıyla aynı hizadan sağ kanattan şimdi taç atışını Göztepe takımı kullanacak. Uzun taç atışları kullanabilen bir isim Arda Okan yine gidiyor. Topu alıyor ve şimdi arkadaşlarının ceza alanı içindeki durumuna baktı ve uzun kullanma hazırlığında. Maçın 42. dakikasında Samsun Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Arda Okan çok uzun indirdi ceza alanını. Hellington'da sekti. Juan vuruyor ve kaleciye gelmedi top. Savunma dikkatli, tehlikeyi uzaklaştırdılar ve ardından da Samsun Sporlu oyuncular topu en uç noktaya doğru gönderdiler. Karşılaşmada 42. dakika Samsun Spor 1 Göztepe 0. Söz tekrar Yüce Erdi.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Gaziantep'e gidiyoruz. İlk 45 dakikayı sona erdireceğiz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 45+2 gösterildi. İlk yarının tamamlanması için oynanması gereken en az süre ve o 45+1'in içindeyiz değerli dinleyiciler. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Rams Başakşehir Kulübü'nün. 7. dakikada Selke, 22. dakikada Şomurodov'un penaltı vuruşundan attığı gollerle bu 2-0'lık üstünlük ilk yarının artık son 1,5 dakikalık süresi içerisinde devam ediyor. Ve şimdi bir gol arayışından sonuç alamadı. Özellikle Lingo ile çok etkili olmaya çalışıyor sol kanattan Gaziantep Futbol Kulübü. İkili mücadelelerde rakiplerini geçiyor ama savunmada öylesine dikkatli ki Rams Başakşehirli futbolcular özellikle kademede çok dikkatliler. Bir rakibinden kurtarırsa topu ikincisi karşısında oluyor. Hem o dengeyi sağlıyor hem de birikmeyi sağlıyor. İki ve üçüncü savunma oyuncuları şimdi orta alandan geriye oynanan top Abena. Abena yerden oynadı. Onun yerden oynadığı topu Guidado kontrol etti.

0: Sol kanatta Mujakić, Mujakić'ten Rodriguez, Rodriguez'den orta alana gelen top taca çıkıyor. Her iki futbolcu da hem Gaziantep'li futbolcu hem Kemen hem de Guidado tacın kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Karşılaşmanın yardımcı hakemi de taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak diye işaret edince bir taç atışı kullanıldı ve Ömer Faruk Turtay da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalınca 2-0'lık üstünlükle Rams Başakşehir soyunma odasına gidiyor.
1: Teşekkür ediyoruz Tansu Polatkan. Karşılaşmanın ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Karşılaşmanın artık ilk yarısında son anlardayız ve Samsun Spor ikinci golü arıyor. Muandil Maji vuruşunu yaptı, topu avuta gönderdi. Muandil Maji bir golcüden bu golü atmasını daha çok bekledi Samsunlu taraftarlar. Çünkü oldukça uygun bir pozisyon yakalamıştı. Top önce sekti, ardından yükseklik kazandı, düşerken vuruşunu yaptı topa ama kaleyi bulamadı Muandil Maji. 45. dakikanın içindeyiz ve Samsun Spor 1, Göztepe 0 sayın dinleyiciler. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda önemli bir pozisyon yaşamadık ve şimdi kaç duraklama dakikası oynanacağını da göreceğiz Samsun'da. Aslında oyunda çok fazla durmadı. Samsun'da iki takım da oynamak istedi ve keşke bütün takımlar sezonun son maçında oynadıkları iyi niyetle ve rahatlıkla oynasalar bütün sezonu o kadar güzel olur ki birbirlerine karşı hem saygılılar hem de topun oyunda kalması için ellerinden geleni yapıyorlar ve bir duraklama dakikası oynanacak. Göztepe 1-0 yenik durumda, rakip yarı alanda baskı yapmak istiyor ve o baskı da şimdi sonuç verdi ama yine Göztepe'de iyi kullanamadı oyuncular bu atak şansını. Samsun Spor topu indiriyor yere ve Holse topu aldıktan sonra Zeki Yavru'ya, Zeki Yavru'dan tek top Kolibali bıraktı sağ kanada. Şimdi atak Yalçın'la gelişecek. Yalçın rakibinden sıyrılmak istiyor. Yardım bekledi. 3 oyuncu geldi Göztepe'den. 3 oyuncu arasından çıkmak üzere ama faul yaptı. Göztepe'li oyuncular eski takım arkadaşlarına ve Yalçın'a yapılan hareketten sonra da şimdi serbest vuruşta oyun devam edecek. Serbest vuruş sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık 1 metre mesafeden ve orta yuvarlakla ceza alanının ön çizgisi arasında kalan bir hizadan kullanılacak derken Ümit Öztürk kullandırmadı ve ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda tek gol var. 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle Samsun Spor ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlıyor. Samsun Spor 1, Göztepe 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Söz Yüce Erdi.
1: Erdoğan Arıkan teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Başakşehir Futbol Kulübü 2 ilk 45 dakikanın sonucu. Samsun Spor 1, Göztepe 0 ilk yarının sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklamlar.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklamlar.
8: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dün oynanan karşılaşmayla başlamıştı. Rize'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'ta 2-2 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmanın sonrasında Çaykur Rizespor 41 puana yükselirken Beşiktaş 60 puana yükseldi sevgili dinleyiciler. Ve bugün saat 17'de Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ve Fatih Karagümrük karşılaşmayı 2-1 kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Alanyaspor ise 37 puanda. Fatih Karagümrük biliyorsunuz geçen hafta ligden düşen takımlardan biriydi. Bu sene 3 takım düşecek ligden 1. lige. İlk takım Fatih Karagümrük olmuştu. Diğer takım da Kayserispor olmuştu. Bu bilgiyi de sizlere iletmek isterim sevgili dinleyiciler. Ve bugünse saat 20'de iki karşılaşma vardı. Bildiğiniz gibi 5. sıra için mücadele eden iki takımın maçı bu. Samsunspor Göztepe ile oynuyor Samsun'da ve Samsunspor bu maça çıkarken 48 puanla çıkarken Göztepe'de 55 puanla sahaya çıkmıştı. Ve Samsunspor ilk 45 dakikayı 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı Göztepe karşısında. Bir diğer karşılaşma ise Gaziantep'teydi. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nü konuk ediyor sevgili dinleyiciler. Bu maça çıkarken Gaziantep Futbol Kulübü'nün 37, Başakşehir'in ise 54 puanı vardı sevgili dinleyiciler. Ve bu maçın 6. dakikasında Selke, 21. dakikada Şumuradov'un penaltıdan attığı gollerle ilk 45 dakikayı Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 üstün tamamladı sevgili dinleyiciler. Ve yarınki programı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Saat 17'de Kayserispor, Konyaspor karşı karşıya gelecek. 20'de ise ligden düşen son takımı belirlemek amacıyla 4 maç var. Fenerbahçe, Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor, Kocaelispor karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Ve bu karşılaşmaları da biz Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Sözü Tansu Polatkan'a bırakıyoruz.
1: İkinci 45 dakika başladı değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız Yüce Er'in de belirttiği gibi ilk 45 dakikayı Rams Başakşehir Futbol Kulübü 2-0 önde kapadı. Önce Selke'nin ardından penaltıdan Şomurodov'un attığı gollerle bu üstünlüğü elde etti. Ve şimdi bir sakatlık anı, evet yerde yatan bir futbolcu var. Guidado Gaziantep futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Guidado bir sakatlık geçirdi ama kalktı. Oyuna devam edebilecek bir ikili mücadelede rakibiyle Kazım Can'la çarpıştı. İkisi de yüksek topa sıçramışlardı. Biraz Guidado dengesiz düştü. Yani Kazım Can'ın bir hareketi yahut onu faul olarak değerlendirilecek bir hareketi yok. O biraz dengesiz düşünce kalktı, devam ediyor ve şimdi oyuna tekrar dahil olduktan sonra şimdi sol kanattan bir hücum hazırlığı ama pasın şiddeti fazla olunca Harit'in yetişebileceği bir top değil. Kaleci Burak topu kontrol ettikten sonra Mujakić'e verdi. Mujakić'ten Rodriguez. Rodriguez-Lungoyi paslaşmasında Lungoyi öylesine bir faulle karşı karşıya kaldı ki taç çizgisinin dışına düştü ve şimdi o da yardımcı hakeme işaretleriyle bir beden diliyle niye bir sarı kart yok mu, niye hakeme bir işaret vermiyorsun der gibilerden sitem ettikten sonra serbest vuruş kullanıldı. Top savunmada Abena'ya geldi. Abena'dan Mujakić alıyor topu. Mujakić kontrol ettikten sonra kalecisine mi dönecekti? Hayır, dönmedi. Maxim'e verdi topu. Maxim'e de bir faul yapılınca şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Feyzullayev faulü yapan futbolcu serbest vuruş için Mujaki hazırlık yaptıktan sonra şimdi orta alandan yine geriye oynanan bir top Nazım sağ kanat savunucusuyla paslaştı Soresko ile tekrar Nazım orta alanda Guidado top kaybı ve şimdi ceza alanının ön çizgisinde kaybedilen bu top Rams Başakşehir için bir hücum şansı olacak. Crespo sol

0: kanada döndü. Sol kanatta top buluşan futbolcu Kazım Can ama topun kontrolünü kaybediyor. Daha sonra da Nazım'ın ona çarptırdığı top taca çıkınca taç atışıyla Gaziantep Futbol Kulübü oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Sağ kanattan taç atışını Sorescu yaptı. Yanına sokulan Mujakić ile paslaştı. Tekrar Sorescu ve şimdi Nazım topu uzaklaştırdı. Sol kanada uzun gönderdi. O sol kanatta topla buluşan futbolcu Rodriguez. Rodriguez Lungoy'u aradı ama ileri oynayamadan Rams Başakşehir'in yoğun bir baskısı var. Ve bu baskıyı çözemedikleri için de şimdi kaleci Burak'ın uzun gönderdiği top bir an için bir gol pozisyonu olacak. Lungoy topla buluştu. Rakiplerinin arasından geçti. Şimdi bir gol pozisyonu olacak ama ceza alanı içindeki ikili mücadelede yerde yatan Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu bir penaltı beklentisi içinde ama karşılaşmanın hakemi de pozisyonu çok iyi süzdü. Bir gerek olmadığını, penaltı için bir hareket olmadığını tespit etti. Bu arada bir karşı atak şansından da yine Rams Başakşehir Futbol Kulübü yararlanamadı. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi orta alandan tekrar bir hücum şansı Gaziantep Futbol Kulübü için. Sağ kanata topla buluşan futbolcu Sorescu döndü yanına. Maxim sol kanada yükseltti. Lungoy'u oradan kazandığı bütün toplarda ikili mücadelelerde rakiplerini geçti. Ama bu defa topun kontrolünü kaybetti. Daha sonra da o topa yetişen Ömer Ali topun kornere gitmesini sağladı. İkinci yarıda 5 dakikalık süre geride kalırken ben sözü 2-0 Rams Başakşehir önde olarak devam ediyor. Onu hatırlatarak sözü merkezdeki arkadaşıma bırakıyorum.
1: Tansu Polatkan çok teşekkür ediyoruz ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Samsun'da ikinci yarı yeni başladı. Burası yaklaşık 4 dakika geriden geliyor. Tansu Polatkan'ın anlattığı Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir maçına göre sayın dinleyiciler ve ikinci yarıya 1-0 üstün başladı. Samsun Spor ilk yarıyı 36. dakikada Kolibali'nin attığı golle 1-0 üstün tamamlamıştı ve ikinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle geldi. Oyuncu değişikliği yok ve ikinci yarının ilk dakikalarındayız. 47. dakikanın içinde sağ kanattan Göztepe takımı şimdi bir taç atışı kullanacak. Taç atışını kullanmak için Arda Okan topu aldı. Arda Okan arkadaşlarına bakıyor şimdi. İleriye doğru uzun oynamak istedi ama hakem Ümit Öztürk çok ileridesin, daha geriden kullanacaksın taç atışını dedi. Arda Okan da geriye doğru çıktı. Teknik adamlara ayrılan bölüm vardır ya sayın dinleyiciler, oraya kadar geldi. Oradan kullandı. Yine uzun kullandı ama Janderson'u bulamadı. Arkadaşına gönderemedi. Top avuta doğru gidiyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Okan Kocuk yanındaki arkadaşına bıraktı. Fandron gelen. Ondan Diabate. Diabate tek top Soner'le. Tekrar Diabate. Bu kez ortaya doğru döndü. Biraz hızlı bir top oldu. Araya girdi. Göztepe'li oyuncular kazandılar. Gol pozisyonu. Çapraz pozisyon. Okan Kocuk. Dönen top ama o topu da iyi değerlendiremiyor Deniz. Göztepe takımında sayın dinleyiciler, savunmada bir anda Olse'den seken top Göztepe için bir gol şansı oldu ama değerlendiremedi Göztepe'li oyuncular. Arda Okan şimdi bir kez daha gidiyor. Fandron gelen savunmada bırakmadı. Hata devam edecek Göztepe'nin. Göztepe hızlı başladı ikinci yarıya. Sol kanada gönderilen top Cerni bir çalım attıktan sonra ortasını yapmak istedi. Olmuyor ve Zeki Yavru topu taca gönderdi. Az önce savunmasından çıkarken bir hızlı top ve araya iyi giren Göztepe'li oyuncuları gördük. Çapraz pozisyonda Göztepe takımında çok önemli bir şansı değerlendiremedi. Az önceki atakta sayın dinleyiciler Janderson ceza alanına gönderilen bir top. Göztepe çok etkili bu dakikalarda. Sol kanada Antunes'ten bir top. Orta geliyor. Ceza alanına Arda Okan sekti. Çapraz pozisyon. Vuruş ve gol. Juan golü atıyor ve durum 1-1. Juan'ın attığı gol. Durum 1-1 oluyor. İkinci yarıya golle başlıyor Göztepe takımı. Sayın dinleyiciler 49. dakikada beraberlik golü Göztepe'nin golcüsü Juan'dan geliyor ve durum 1-1 oluyor. Göztepe, Juan'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve Juan Göztepe takımının en golcü oyuncusuydu sayın dinleyiciler. Bu maça kadar 11 gol atmıştı. Onu en yakından takip eden Janderson'un 6 golü vardı takımda ve Juan 12. golünü attı. Durumu 1-1 yaptı. Göztepe'nin

kazanması gereken bir mücadele bu. Beşinci olup Avrupa şansını devam ettirebilmek açısından kritik bir gol ve durum şimdi 1-1 oluyor. Ama şu anki sonuçlara göre, canlı puan durumuna göre bu gol de yetmeyecek sayın dinleyiciler. Göztepe'ye hala 5. durumda Başakşehir'i görüyoruz ve Başakşehir takımı 5. durumda. Şimdi gol.

Ve hakem Ümit Öztürk şimdi sağlık görevlilerini sakatlık için davet etti. VAR'da inceleniyor. Göztepe'li oyuncular ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Samsunsporlu oyuncular Diabate'ye faul yapıldığı düşüncesinde ve şimdi bu pozisyon incelenecek. Sayın dinleyiciler, VAR tarafından değerlendirilecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla, pozisyonun tekrarını monitörde gördüğümüz kadarıyla çok fazla bir faullük hareket yok gibi görünüyor. Ancak Diabate bayağı bir sorun yaşadı aldığı darbeden sonra, ama darbe futbol oyun kuralları çerçevesinde gibi görünüyordu. Ama Ümit Öztürk'ü şimdi VAR hakemi monitöre izlemeye davet etti. Bakacağız şimdi sayın dinleyiciler, filelere giden top gol değeri kazanacak mı? Erkan Özdamar maçın VAR hakemi. Şimdi Ümit Öztürk pozisyonu inceliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Bir elle oynama mı acaba? Arda Okan'ın eline çarpıyor mu top? Göreceğiz. Hakemin verdiği karar %100 yanlışsa çağırması gerekiyor VAR'ın. Evet, döndü Ümit Öztürk. Kararını açıklayacak ve gol değil diyor. Faul kararı veriyor. Faulle oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Ceza alanı içinde Arda Okan'dan seken top. Arda Okan'ın müdahalesini faul olarak değerlendirdiler maçın hakemleri ve böylelikle de filelere giden top gol değeri kazanmadı. Ama inanın sayın dinleyiciler, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten defalarca monitörden izledikçe, izlesek dahi çözmesi çok zor bir olay. VAR nasıl bir kanıt sundu ve nasıl %100 yanlış bir karar verdiğine hükmetti de maçın hakemini Erkan Özdamar VAR'a çağırdı. Gerçekten ilginç. Türkiye'de VAR uygulamaları çok çok farklı olabiliyor Avrupa'ya göre. Şimdi Samsunspor atağını izliyoruz. Çapraz pozisyonda kaleci Lis başarılı ve gole izin vermedi. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Samsunspor'un. VAR'dan dönen bir golü var Göztepe'nin 49. dakikada sayın dinleyiciler. Şimdi Göztepe yeni bir atak geliştiriyor. Çapraz pozisyon ve top kornere doğru gidiyor. Juan'dan önce Fandron gelen araya girdi ve topu taca kornere gönderdi. Köşe vuruşuyla şimdi oyun devam edecek. Köşe vuruşunu kullanmak için Çerni gidiyor sayın dinleyiciler. Ve Fandron gelen az önce çok hızlı hareket etmiş. Topu kornere göndermişti. Köşe vuruşu için hazırlığını devam ettiriyor Çerni. Diğer yanda ceza alanına sokulan savunma oyuncularını özellikle görüyorum. Ta altı kardeş Heliton ve Bokele hareketli. Orta geldi ceza alanına, Heliton vuramadı. Sekti top. Atak devam edecek. Deniz topu aldıktan sonra Arda Okan'a bıraktı. Arda Okan döndü içeriye doğru. Şimdi hareketlenen oyuncu orada. Sol kanatta hareketlenen Juan Çerni'ye bıraktı. Çerni'den tekrar Juan'a. Juan ceza alanı için orta. Heliton dokunamıyor ve top avuta gidiyor. Aslında hiçbiri dokunamasa bile top doğrudan kaleye gidebilecek açıda geldi. Kale sahasının içine direği adeta sıyırarak avuta doğru gitti top. 55. dakikanın içindeyiz ve Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü devam ederken savunmasından çıkıyor Samsunspor takımı. En geride Zeki Yavru tek top oynadı, ileriye doğru gönderdi. Şimdi Kolibali ile paslaştı. Bir kez daha Kolibali Zeki paslaşması. Zeki'de kaldı top. Zeki baskı yaptı Çerni. Kazandı Göztepe. Deniz topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. Tekrar sol kanada baktı. Sol kanada döndü. Ve o sol kanattan ileriye çıkan Bokele pasını veriyor Çerni'ye. Çerni'nin pasıyla Deniz. Deniz'den bir kez daha Çerni'ye. Ama şunu söylemeliyim sayın dinleyiciler. Gerçekten
Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoylov böyle bir futbolu istemiyordur oyuncularından. Çünkü

Çünkü Deniz topu 3 kere aldı, 3'ünde de aynı sıkışık alana arkadaşlarını oynadı. Ters kanada dönmeyi, oyunu açmayı düşünmedi. Bunu bir teknik adam tercihi olamaz, ancak bir futbolcunun dar bakış açısı olabilir. Şimdi topla buluşan oyuncu Koulibaly ceza alanına bakıyor. Koulibaly pasını verdi. Holse çıkardı ortaya. Mondil Maji ama savunmada dikkatli Göztepe'li oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdılar. İleriye doğru uzun mesafeli bir top.

0: kaldı. Ve karşılaşmanın artık 56. dakikasındayız. Samsunspor 1, Göztepe 0.
1: Gaziantep'teyiz.
2: 59. dakikada Lungoy'un attığı golle Gaziantep Futbol Kulübü farkı 1'e indirdi değerli dinleyiciler. Sağ kanattan gelişen atakta ceza alanının içine Kozlovski'nin bıraktığı topu Lungoy'u filelere gönderiyor ve durum 2-1 oluyor. 2-1'lik üstünlüğü Rams Başakşehir'in ama Gaziantep Futbol Kulübü bundan sonraki dakikalarda bu golün moraliyle biraz daha rakip kalenin önünde olacak. İlk 45 dakikada da kaleci Muhammed'in 3 tane üst üste kurtardığı mutlak gollük şutlar vardı ki bunlar ikinci 45 dakikada biraz daha etkili olacak diye düşünüyorum. İki oyuncu değişikliği oluyor Rams Başakşehir takımında değerli dinleyiciler. Şimdi bunlardan biri Crespo oyundan alındı. Onur Ergün oyuna giriyor. Bir başka değişikliği de şimdi sizlere söyleyeceğim. Evet, Brnić oyuna girdi. Harit'in yerine Brnić oyunda. Böylece iki değişiklikle ikinci 45 dakikayı sürdürecek. Karşılaşmada teknik direktör Nuri Şahin daha önce de sakatlanan Selke yerine biliyorsunuz Da Costa oyuna girmişti. Şimdi sol kanattan yine Lungoy ile geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Rodriguez topla buluştu. Ara pası Bayo. Tekrar ara pası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu ama çok yakın mesafeden, yani kale sahasının ön çizgisiyle penaltı noktası arasından Rodriguez topu filelere göndermeyi başaramıyor. Aslında çok da elverişli bir durumdaydı ama topu kontrol edemedi. Önce sağ ayağına gelen topu sol ayağıyla vurmak isteyince tabii ki bir dengesiz vuruş oldu. O top da doğrudan avuta gidince bir beraberlik golü şansını değerlendiremedi Gaziantep Futbol Kulübü. Kaleci Muhammed'in kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Muhammed arkadaşlarının oyun alanı içindeki yerleşmelerini bekledikten sonra sol iç boşluğa doğru yükseltti topu. Orada topa kafa vuran futbolcu son anda ikinci yarıda oyuna giren Onur Ergün oldu. Onur Ergün'den gelen topu da şimdi hemen rakip yarı alana yükseltti ama ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde bir ikili mücadele. Bu arada yardımcı hakem de bayrağını kaldırmış, ofsayta işaret etmiştir. Çünkü Başakşehirli futbolcular bir faul beklentisi içindeydiler ama bir serbest vuruş, endirekt serbest vuruşla oyun tekrar başladı. Bu ofsayttan doğan endirekt serbest vuruştu. Lungoy'u yine zorluyor savunmayı ve özellikle sol kanatta topla buluştuğu bütün pozisyonlarda rakiplerini zor durumda bırakmıştı. Şimdi sağ kanattan taç atışıyla Ömer Ali oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Ömer Ali arkadaşlarına bakıyor. Yanına sokulan Kemen var. Ona atmadı. Bir başka sokulan arkadaşı Onur Ergün. Ona da topu atmadı. Şimdi geri oynamayı tercih etti. Opoku. Opoku da döndü kalecisi Muhammed'e. Muhammed ayağıyla kontrol ettikten sonra sol kanada gönderiyor. Orada Kazımcan tekrar döndü savunmada Bağ'a. Bağ topu kontrol etti. Riskli bir çalımla geçmek istiyor rakibini ama gelişi güzel vurduğu top rakip yarı alana gitti. Abena'dan döndü. Abena'dan dönen topu da Gidado kontrol ediyordu ki Ömer Faruk Turtay oyunu durdurdu. Abena'nın rakibine faul yaptığını tespit etti. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. İkili mücadelede evet Abena'nın faulünü gözledik ve şimdi serbest vuruşla oyun bir kez daha hareketlenecek değerli dinleyiciler ama bu arada yerde yatan bir Gaziantepli futbolcu var. Sağlık görevlilerini henüz sahaya çağırmadı ama yerde yatan futbolcu pek kalkacağı benzemiyor. Sağlık görevlileri oyun alanına gelecek diye düşünüyorum. Evet, sağlık görevlileri oyun alanında, ben de sözü merkezdeki arkadaşım Yücehir'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
0: Dakikadayız. Hatta şimdi 61. dakikaya girdik. Duygusal anlar yaşanıyor Samsun'da. Enchan bugün son kez forma giydi ve şu anda da oyundan alındı. Makumbo onun yerine oyun alanına giriyor ve bu arada oyun alanında da böylesine centilmen bir maçta futbolcular Makumbo oyuna girer girmez daha oyun hareketlenmeden sarı kart gördü.

Denizle Makumbo arasında ne olduğunu ben de görmedim sayın dinleyiciler. Ama bir anda sahanın karıştığını gördüm. Notlarımı alırken, oyuncu değişikliği notunu alırken, daha Makumbo'nun oyuna girmesinden sonra, oyun hareketlenmeden sarı kartı gördü Makumbo. Denizle nasıl bir ikili mücadele oldu gerçekten? Neden böyle bir şey yaşandı anlamak zor, ama iki futbolcu birbirine çok sert bir şekilde itiş kakış şeklinde girdiler. İkisi de sarı kart gördü sayın dinleyiciler ve şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Encham arkadaşlarıyla vedalaştı. Şu anda da oyun alanının kenarında Encham tribünlere gitti. Tribünler Encham'ı çağırdılar ve ona güzel bir veda alkışı göndermiş oldular. Vedasını yapmış oldu Encham böylelikle. Samsunspor sağ kanattan bir atak geliştirecek ama hızlı bir top ve dışarıya doğru gidiyor top sayın dinleyiciler. Az önceki pozisyonda Deniz de sarı kart görmüştü maçın 60. dakikasında. Şu ana kadar oyuncu değişikliği yapan tek takım Samsunspor. Göztepe hata ama top kalecide. Okan Koçuk'ta kalıyor. Göztepe bir anda savunmanın gerisine doğru gönderdiği bir topla etkili oldu. Antunes değerlendiremedi. Koulibaly topu alıyor. Koulibaly 3 oyuncu arasından çıkmak istiyor. Koulibaly kaptırdı. Göztepe hatanı izliyoruz bir kez daha. Juan kaleye baktı. Ümit Öztürk oyunu durdurdu. Ümit Öztürk oyunu durduruyor. Juan tam pozisyona girmişti. Şut pozisyonundaydı. 3 oyuncu arasında gelen düdük ve Makumbo yerdeydi. Ona yapılan hareketi biraz geç de olsa faul olarak değerlendirdi Ümit Öztürk. 1-0 Samsunspor'un üstünlüğü devam ediyor. 63. dakikadayız. İleriye doğru Fandron gelenden bir top karşıladı Taha Altı Kardeş. Top taca çıktı ve taç atışını şimdi Samsunspor takımı kullanacak. Ve bıraktı topu Taha Altı Kardeş. Bu karara tepki gösterdi. Topun Taha'dan çıktığını belirtti Ümit Öztürk. Ama top şimdi Samsunsporlu oyuncularda ve kaleci Okan Koçuk'a kadar geldi. Okan'dan ileriye doğru gönderilen bir top Zeki Yavru'nun olduğu bölüm. Zeki'den taç çizgisi kenarındaki arkadaşı Koulibaly'ye bir pas ama orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden top taca çıkıyor ve taç atışıyla oyun devam edecek. Göztepe'de topu alan oyuncu Cherny oldu. Cherny şimdi topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor. Tunuslu oyuncu henüz kullanmadı. Şimdi geriye doğru kullandı. En gerideki arkadaşını Bokele'yi gördü. Bokele'den de daha geriye kaleci Lise kadar gönderilen bir top. Lise uzun oynuyor. Savunmanın gerisine doğru düşürmek istedi ama topu düşürmedi orada. Şatka tehlikeyi uzaklaştırdı ve ardından da top yine Göztepe'li oyuncularda kaldı. Sol kanada gönderilen bir top. Sol kanattan yeni bir atağını izleyeceğiz Göztepe'nin. Geride, en geride Bokele topu aldıktan sonra uzun mesafeli iyi bir pas gönderdi. Cherny kontrol güzel. Cherny yerden kademeye giren oyuncu Fandron gelen. Sahanın en başarılı oyuncularından biri. Fandron gelen her zaman hep doğru yerde doğru müdahaleleri yapan bir isim. Dokundu ve topu taca doğru göndermiş oldu. Ama Bokele'nin Cherny'e gönderdiği pas da gerçekten güzel bir pastı sayın dinleyiciler. Şimdi taç atışı kullanılacak ama ceza alanı içinde bir sorun var. Zeki Yavru sanıyorum kendini yere bıraktı. Hakem Ümit Öztürk yanına gitti. Zeki'nin bakalım devam edebilecek mi? Zeki 65. dakikadayız. Göztepe'li taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadılar. Taç atışı kullanıldı ve top avuta doğru gidiyor. Antunes vuruşunu yaptı. Top avuta gitti. Zeki Yavru hala tam olarak kalkabilmiş değil. Kendisini yokluyor şimdi. Adalesinde bir çekme var mı yok mu? Devam edebilecek mi? Göreceğiz birazdan. Bakalım böylelikle Samsunspor takımı 3. oyuncu değişikliğine gidecek mi? Kaptan Zeki'nin sakatlığı ya da sakatlık durumu ne olacak? Biz de bekliyoruz. Şimdi ileriye doğru gönderme hazırlığında topu Okan Koçuk. Uzun oynadı. Kale vuruşunu çok uzun kullandı. Arda Okan karşıladı. Fandron gelen topu bir kez daha rakip yarı alana gönderdi. Muandil Maji iki oyuncu arasından çıkamadı. Taha Altı Kardeş bırakmıyor.

Deniz rakibinden sıyrıldı. Deniz iyi taşıyor. Hemen yanındaki arkadaşına bıraktı ve Antunes bir çalım atmak istedi. Olmadı. Antunes yerde ve hareket faul diyor hakem. Van Drongelen'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Ümit Öztürk ve Antunes'in düşürüldüğü yer kritik bir yer. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir açı. Sol ayakla daha iyi vuruş yapılabilecek, kaleyi doğrudan hedef alınabilecek bir açı ve şimdi Göztepe bu serbest duruşu kullanacak. Antunes topun gerisinde sanıyorum orta yapacak. Sağ ayaklı bir oyuncu Antunes ve ceza alanında savunma oyuncuları da yerlerini aldılar. Şunu da hemen belirtmeliyim. Maçın ikinci yarısında yan toplarla oldukça etkili oldu Göztepe. Ama o yan toplar ceza alanı içine gönderilen yan toplarda özellikle uzun boylu oyuncuları yeterince topla buluşamadı. Samsunspor takımı bu konuda biraz zayıf kaldı diyebiliriz. Vuramadılar onlar da toplara ve şimdi yine bir yan top. Antunes geliyor, ortasını yaptı, kafa vuruşu ve top avuta gidiyor. Bokele savunmadan geldi, yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, topu avuta doğru gönderdi. Bokele kaleye doğru göndermek istedi, kale sahasının uzak köşesinde tam köşede yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ama top avuta gitti Bokele'nin kafa vuruşunda. 68. dakikadayız ve Samsunspor iki oyuncu değişikliği daha yapıyor. Yunus Emre'yi görüyorum oyuna girecek sayın dinleyiciler. Samsunspor'un altyapısından yetişen bir isim Yunus Emre ve oyuna girme hazırlığında. Enes Albak da oyuna girecek. Bakalım kimler çıkacak? Henüz görmedik kimlerin çıkacağını. Yunus Emre Çift ve Enes Albak oyuna girmek için hazır ve az önce sakatlık geçiren Zeki Yavru tüm stadın ayakta alkışları arasında oyundan çıkıyor şimdi. Zeki Yavru kaptanlık bandını Şatka'ya bırakmıştı ama oyun devam ediyor şimdi. Tekrar aldı Zeki. İlginç, oyuncu değişikliği yapılmadı. Zeki de bandı aldı tekrar Şatka'dan. Oyun devam ediyor. Bakalım ne zaman yapılacak oyuncu değişikliği. Ama Yunus Emre Çift'le Enes Albak hazırlık yapan oyunculardı. Arda Okan topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. Arda Okan ve araya doğru bırakılan top. Hareketlenen oyuncu sol kanatta. Şimdi Samsunspor takımında hareketlenen Elias ama iyi bir orta gelmedi Elias'ten ve top Samsunsporlu oyuncularda tekrar kalıyor. Kolibali'yi kontrol ettikten sonra Kolibali bakıyor arkadaşlarına. Zeki Yavru yanında hareketliydi. Zeki Yavru topu alıyor. Orta alana yakın bir bölüm ve serbest vuruş kararı geldi. Makumbo yerdeki oyuncu ve şimdi oyuncu değişiklikleri yapılacak. Çok ilginç sayın dinleyiciler. Gerçekten Samsunspor'un bu disiplinini de alkışlamak lazım. Az önce oyuncu değişikliği yapılamayınca Şatka'ya kaptanlık bandını takan Zeki 30 saniyeliğine oyun devam etmesine rağmen gitti o kaptanlık bandını aldı ve öyle devam etti. Şimdi oyuncu değişikliği için oyun durdu ve alkışlarla büyük kaptana sevgilerle pankartları arasında Zeki Yavru oyundan çıkıyor sayın dinleyiciler. Bu arada Göztepe takımı da bir oyuncu değişikliği yaptı. Deniz oyundan çıktı. J oyuna giriyor. Bu da Göztepe'nin ilk değişikliği oldu. Alkışlarla bütün stadın alkışları arasında Zeki Yavru oyun alanının kenarına geliyor. Yunus Emre Çift'e yerini bırakıyor. Sayın dinleyiciler, Samsunspor'un altyapısından yetişen bir isim Yunus Emre Çift 55 numaralı formayı giyiyor. Samsunspor'un plakasını ve Soner Gönül de yerini Enes Albak'a bırakıyor. 23 numaralı formasıyla Enes oyuna giriyor. 4 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olduğu böylelikle Samsunspor takımı ve gerçekten çok güzel görüntüler var. Zeki Yavru'yu tribünler ayakta alkışladı. Zeki Yavru için veda akşamı. Gelecek sezon Samsunspor'dan ayrılıyor Zeki Yavru ve tecrübeli oyuncu. Bakalım yoluna nasıl devam edecek? Bunu da göreceğiz.
alt ligden Samsunspor'un TFF 1.

0: birinci ligdeki kadrosundan gelip 2 sezon Süper Lig'de devam eden bir isim Zeki Yavru ve 4. sezonunu bitirdikten sonra Samsunspor'a veda ediyor. Şu anda da oyun alanının kenarında Zeki Yavru bütün tribünleri dolaşıyor. Sayın dinleyiciler, 34 yaşında tabii ki büyük bir futbol figürü futbolumuz için. Evet, agresifliğiyle bazen gergin anlarını da gördük Zeki Yavru'nun ama şunu söylemeliyim, hakemlerle yaptığımız sohbetlerde Zeki Yavru için hakemler Türkiye'de futbolu en iyi bilen, futbol kurallarını en iyi takip eden oyuncu olarak bahsederler hep. Ve şimdi Samsunspor'dan bir atak izliyoruz. Mondil Maji kaleyi karşısına aldı ama şut şansını bulamadı. Döndü geriye doğru, bu kez sağ kanada gönderiyor. Orada Koulibaly. Koulibaly kontrol ettikten sonra Makumbo yanına geldi. Koulibaly kendisi gitmeyi tercih etti. Attı çalımını, ortasını yaptı ama kademeye giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor Göztepe'li oyuncular. Kendi yarı alanından Juan'la çıkmak istiyor şimdi Göztepe. Hareket faul ve serbest vuruşla oyun devam edecek. 72. dakikayı bitiriyoruz artık ve Samsun'da Samsunspor 1, Göztepe 0. Söz Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sözü Tansu Polatkan'a bırakıyorum. Gaziantep'teyiz.
2: Gaziantep'te Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız 2-0 öndeydi. Daha sonra Lungoy'un golüyle farkı 1'e indi ve şimdi sol kanattan bir köşe vuruşu kullanılacak. Rams Başakşehir bu köşe vuruşu için hazırlık yapıyor. Ceza alanının içinde özellikle kale sahasının içi oldukça hareketli. Fezullah'a kavisli bir top kale sahasının ön çizgisine geldi. Savunmasına yardımcı olan Bayo topu kazandıktan sonra şimdi rakip yarı alana götürecek ama pası isabetsiz ve o topu kazanan Brnić hemen bir karşı atak başlattı. Şimdi sağ kanattan ceza alanına yükseltilen bir top, pasın şiddeti fazla ve top doğrudan taca çıkıyor değerli dinleyiciler. Şomuro da o topu kazanıp hemen Da Costa'ya kazandırmak istemişti ama isabetli kullanamayınca top taca çıktı ve bir kez daha taç, bu defa taç atışı Rams Başakşehir takımını, çünkü Gaziantep'li futbolcular bu taç atışından yararlanamadılar. Kazımcan taç atışını kullandı. Sol kanada uzun gönderdi ama Sorescu karşılıyor. Sorescu'nun karşıladığı topu Gidado rakip yarı alana gönderdi. Orada topu kontrol eden Ba biraz da eliyle topa temas edince hakem de oyunu durdurdu. Serbest vuruş kararını verdi. Sorescu kullandığı serbest vuruşu sağ kanattan sol kanada uzun bir top Mujakić. Orta çizgiye kadar sokuldu. Yerden oynadı Lungoy'a. Lungoy dönemedi. Dönemedi ama top da Gaziantep Futbol Kulübü'nde kalırken Lungoy'a yapılan bir faul söz konusu ve bu faulün ardından serbest vuruş kullanılacak. Evet, Ömer Ali biraz dikkatsiz bir faul yaptı ve tabii ki bir sarı kart gerektirmeyen bir fauldü bu. Şimdi sol kanatta yine Lungoy topla buluşacak ama top yüksek ve sıçrasa da o topa yetişemiyor. Ama arkadaşını alkışlayarak o güzel düşüncesini takdir ettiğini gösterdi ve şimdi kaleci Muhammed bir geri pasından aldı topu, arkadaşlarına kazandıracak. Sağ kanatta Ömer Ali kontrol etti, yere indirdikten sonra pası isabetsiz ama bir anda isabet buldu top ve şimdi sağ kanattan Feyzullayev süratle geliyor. Orta alana döndü Onur. Onur'dan sol kanatta Kazım. Kazım'dan şimdi Brnić ceza alanının yan çizgisine sokuluyor. Kale çizgisine kadar indi, ceza alanının ön çizgisine çıkardı. Ceza alanının dışından sert bir şut, kaleci Burak yattı, kurtardı değerli dinleyiciler. Onur pası verdikten sonra hücuma bir katkıda bulundu ve ceza alanının o penaltı yarı yuvarlağından onun dışından çok sert vurdu ama kaleci Burak da dikkatliydi. Topu kontrol etti. Bu arada Kazım Can hücuma çıkmak isterken topun kontrolünü kaybedince şimdi bir karşı atak şansı. Sol kanatta Lungoy topla buluştu. Lungoy rakibinin üzerine gidiyor. Ömer Ali'den sarılırsa tehlike. İki rakibinden geçti ama en son Ba topu karşıladı ve Ba'nın karşıladığı top Kemen'de. Onun da pası isabetsiz ve o da Brnić'le anlaşamayınca top taca çıkıyor. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Ömer Faruk Turtay 4.

0: Hakeme bu değişikliğin yapılmasını istedi değerli dinleyiciler. Evet, bu arada Lungoyi, Rams Başakşehir savunmasını en çok zorlayan futbolcuydu. Hatta bu pozisyonda da yere düştü. Düştü mü düşürüldü mü tartışılabilir ve o penaltı beklentisi içindeyken gide de oyundan alındı. O gün oyuna giriyor. Evet, o gün 61 numaralı formasıyla o gün oyunda. Bir ikinci değişiklik, Lungoyi oyundan alınıyor. Ali Osman oyuna giriyor. Az önce de belirtmiştim, Ali Osman oyuna giriyor ama Lungoyi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hücum gücüydü. Bu arada Ömer Ali bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Ben de sözü Yücel'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Artık maçların son 15 dakikaları yaklaşık olarak ve Samsun'a gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce Erfan. Drone gelen sarı kart gördü ve çok kritik bir yerden şimdi serbest vuruş kullanacak Göztepe takımı. Göztepe için bir beraberlik şansı diyebilirim. Gerçekten kritik bir yerden. Biz çok severiz böyle her noktaya, ceza alanının çevresinde olan her faule tehlikeli nokta deriz ama bu öyle değil sayın dinleyiciler. Öyle bir yerde serbest vuruş kararı geldi ki ceza yayıyla ceza alanının ön çizgisinin tam kesiştiği yere yaklaşık 15-20 santimetre mesafeden şimdi ceza alanının dışından serbest vuruş kullanılacak. Anderson çıkıyor. Bu arada Luis oyuna giriyor. Göztepe takımında sayın dinleyiciler ve Antunes de oyundan alındı. Antunes'in yerine de Uğur Kağan Yıldız oyuna giriyor. Böylelikle Göztepe'de iki değişiklik yapmış oluyor. Bakalım bu değişiklikler neler getirecek ve serbest vuruş kullanılacak sayın dinleyiciler. Kritik bir an ve 5 kişilik bir baraj kurdu Samsunsporlu oyuncular ve tamamen açıyı kapatma çabası içindeler. Serbest vuruşu kullanma hazırlığında Göztepe'li oyuncular. Göztepe'de Jefferson topun gerisinde. Jefferson kaleye doğru bakıyor. Oyuna sonradan girmişti. Vuruşunu yaptı. Barajdan döndü bir kez daha. Jefferson ve korner. Baraja çarptı ikinci vuruşta top ve kornere gitti. Jefferson 60. dakikada oyuna girmişti. Vuruşunu yaptı ve top da dışarıya doğru gidiyor baraja çarparak. Köşe vuruşu kullanılacak. Köşe vuruşu için hazırlıklar tamam ve ceza alanında yine büyük bir hareketlilik, büyük bir kalabalık ama ceza alanına gelen topu karşıladı Samsunsporlu oyuncular. Ardından da top orta alana gelirken bir faul, Arda Okan sarı kart görüyor. Arda Okan da sarı kart gören oyuncular arasına katılıyor maçın 79. dakikasında. Artık son 10 dakikaya girmek üzereyiz sayın dinleyiciler ve 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü devam ediyor. Samsunspor'un üstünlüğü devam ediyor. Göztepe'nin atakları sürüyor ama Samsunspor takımı şu ana kadar gole izin vermedi. Şimdi bir Samsunspor atağı. Holse'nin vuruşu top dışarıda. Samsunspor'un aslında golcü ismi Holse, hücuma çok dönük, orta alandan belki de Süper Lig'de hücuma dönük en iyi oynayan oyunculardan biri Holse. Hücuma destek verdi bu kez. Kaleyi gördü, vuruşunu yaptı. Üstelik iyi kullandığı ayağıyla, sol ayağıyla vurdu ama top kaleyi bulmadı. Göztepe'den şimdi bir başka atak, ceza alanına doğru gönderilen top. İyi geldi Göztepe, şu an ceza alanında. Kaleci Okan Koçuk çıktı. Topu aldıktan sonra kalktı ve arkadaşlarının şimdi biraz uzaklaşmalarını bekledi. Önüne bıraktı, Göztepe'li oyuncuların baskısı var. Uzun oynadı. Muandil Maji kafayla aşırdı. Holse gidiyor. Orada hareketlendi ama topla buluşamadı. Holse değil. Samsunspor takımında orada ikinci sarı kart ve kırmızı kart çıkıyor. Sayın dinleyiciler, ikinci sarı kart değil. Heyliton'un sarı kartı yok. Bariz gol şansı olarak değerlendirdi. Heyliton'un bu pozisyonda rakibini Elayis'i düşürmesini sayın dinleyiciler, Heliton Elias mücadelesinde bariz gol şansı olarak değerlendirdi. Oysa Elias 3 oyuncu arasındaydı. 2 Göztepe'li oyuncunun, Arda Okan'ın ve Bokel

Kalenin bu pozisyonda kapatma şansı olabilir miydi? Bu tabii ki değerlendirilebilecek bir şey. Hakem doğrudan kırmızı kart çıkardı Ümit Öztürk. Bakalım Erkan Özdamar nasıl bir karar verecek? Heliton'un faul yaptığı kesin. Rakibini itiyor. Üstelik yüzüne doğru bir darbeyle itiyor Heliton. Ama kırmızı kartı doğrudan çıkardığı için Ümit Öztürk şimdi inceleniyor. Ümit Öztürk Heliton'a dışarıya doğru çıkmasını işaret etti. Heliton incelemeyi bekliyor. Beden diliyle sanki iyi bir karar, kendisi için olumlu bir karar gelmesini bekliyor VAR'dan, ama benim anladığım kadarıyla Ümit Öztürk'ün beden dilinden de öyle bir kararın gelmesi şimdilik zor görünüyor. Ama Heliton çıkmadı. Biliyorsunuz futbolcular sahayı çevreleyen resmi alanın dışına çıkmadan oyun hareketlenemiyor. Kırmızı kart gören oyuncu o resmi alanın dışına çıkmadan oyun hareketlenemiyor. Heliton hala bekliyordu ama Ümit Öztürk şimdi VAR'dan da sana hayır yok dercesine bir işaret yaptı ve Heliton'u dışarıya gönderiyor. Karşılaşmanın 83. dakikasına girerken Göztepe 10 kişi kalıyor Heliton'un kırmızı kart görmesiyle. Sezonu galibiyetle kapatıp 5. sırada bitirip Trabzonspor'un 22 Mayıs'ta oynayacağı final maçında kazanmasını bekleyecekti Türkiye Kupası'nda Göztepe, ama umduğunu bulamadı Samsun deplasmanında. Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü var. Göztepe 10 kişi kaldı ve artık maçın 83. dakikasındayız. Dakikalar da tükeniyor ve moraller de bozuldu Göztepe takımında. Serbest vuruş kullanılacak. Holse geliyor. Holse vuruyor ve top kaleci. Liste kaldı. Liz çok doğru bir yerdeydi. Topu aldıktan sonra çok uzun oynadı. Juan hareketlendi. Ceza alanına giriyor şimdi Juan. Juan rakibine karşısına aldı. Makumbo karşısında bir çalım attıktan sonra sol kanattan destek veren arkadaşı Černý'e bıraktı. Černý'nin pası. Çapraz pozisyon. Jefferson çekti. Vurdu. Top taca doğru gidiyor. Kaleyi düşündü ama top taca gitti. Üstelik ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan taça doğru gidiyor top. Ve şimdi taç atışıyla oyun devam edecek sayın dinleyiciler. Artık maçların son bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Son şanslarını kullanmaya başladı çünkü Göztepe'ye galibiyet gerekiyor. Şu anki skorlara göre Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü var. Göztepe 1-0 yenik durumda. Göztepe kazandığı takdirde diğer maçın sonucu ne olursa olsun 5. sırada olacaktı. Avrupa hayalini devam ettirebilmek için, ama yenik durumda giriyor son dakikalara ve oyunu çevirebilmek için, maçı çevirebilmek için sadece 6 dakikasının kaldığını da belirtmeliyim. 84. dakikadayız ve topu alan oyuncu şimdi Bokele savunmasına doğru geldi. Bokele değil, orada topla Makumbo oynuyordu. Makumbo topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına, sağ kanada gönderilen top ceza alanının içine, bir orta. Elias topu iyi kontrol etti. Elias Samsunspor atağını izliyoruz. Bir çalım, bir çalım daha ceza alanına girmek istiyor ama topu geriye doğru çıkarmak zorunda kaldı Elias ve orada gelen Makumbo, o daha da geriye oynuyor. En geride Şatka, yanında hareketlenen Fandron gelen, iki stoper paslaştı. Fandron gelen ileriye doğru uzun oynadı. İyi bir pas. Muandilmacı hareketlendi. Sırtı kaleye dönük. Muandilmacı oraya bıraktı. Vuruş ve gol. Muandilmacı araya bıraktı ve Elias golü atıyor. Durumu 2-0 yapıyor. Samsunspor Göztepe karşısında 10 kişi kalan rakibi karşısında maçın 85. dakikasında Elias'in attığı golle, Hollandalı oyuncunun golüyle durumu 2-0'a getiriyor ve artık iyice rahatlıyor. Savunmanın gerisine Muandilmaji'ye çok güzel bir pas geldi ve Muandilmaji de çok iyi bir ara pasıyla Elias'ı gördü. Elias de tek vuruşta topu filelere gönderdi. Samsunspor sezonu 3 puan.

0: puanla kapamak üzere sayın dinleyiciler. Elaist'ten geldi gol. Samsun Spor takımında. Şu anda gol anons ediliyor. Varda da inceleniyor gol. Devre arasında gelmişti Elaist. 16 maçın 9'unda 11 başladı. Bir gol bir asisti vardı şu ana kadar. Ve şimdi ikinci golünü atmış oldu bu sezon. O gün Bayrak Arda Okan Kurtulan'ın yerine oyuna girdi. Göztepe takımı da böylelikle 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu maçın son anlarında. Artık karşılaşmanın 87. dakikası ve Samsun Spor çok rahat giriyor son dakikalara. Böylelikle eğer maçlar bu skorlarla biterse Samsun Spor ligi 7. sırada tamamlamış olacak. Yarın oynanacak maçların skorları ne olursa olsun. Göztepe 6. sırada bitirecek sayın dinleyiciler. 55 puanla. Samsun Spor 51 puanla tamamlayacak. Ve Başakşehir 57 puanla ligi 5. sırada tamamlayıp 22 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finalini bekleyecek. O finalde Trabzonspor kazanırsa, kupayı alırsa Trabzonspor Avrupa Ligi'ne gidecek ve ligimizin 5.'si olacak takım da Konferans Ligi'ne katılma şansını yakalayacak. Yani o takım bu akşamki skorlardan sonra Başakşehir olacak. Eğer bir futbol mucizesi olmazsa maçın son 3 dakikasında. 88. dakikaya geldik. Samsun'da Samsunspor 2, Göztepe 0, söz Yüce Er'de.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Artık Gaziantep'teki maçında son dakikaları içindeyiz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 90+4 gösterildi değerli dinleyiciler ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Shomurodov penaltı vuruşundan farkı 2'ye çıkardı. Ardından Lungoy'nin golüyle Gaziantep Futbol Kulübü farkı 1'e indirmişti. Şimdi o artı 4'ün 2. dakikasında ilk saniyeler oynanıyor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları sürekli rakip yarı alanda oynuyorlar. Şimdi Abena ile atağı başlatacaklar. Abena sol kanada döndü. Sol kanatta Ali Osman. Onun pasıyla şimdi Melih uzun oynadı. Ceza alanına sokulmak isterken topun kontrolünü kaybediyor. Az önce oyuna girmişti o gün. O günün kaybettiği bu top, ardından Rams Başakşehir'de top kaybediyor ve şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu karşılıklı.
1: Samsun'dayız.
0: Samsun'da 3. gol sevinci ve Muandil Maji 3. golünü atıyor Samsun Spor takımının. Dakika 89 ve 3-0 oluyor ev sahibi takım. Özellikle rakibi Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra iyice rahatladı ve Muandil Maji savunmanın gerisine çok iyi sarktı. Ve Elaist, az önce golü atan Elaist bu kez golün pasını veriyor. Muandil Maji geriden geliyor. Sağ ayağının üzeriyle, içiyle topu ağlara gönderiyor. Kaleci Lisin solundan fileleri buluyor ve bu golle durum 3-0. Muandil Maji, Samsun Spor takımının en golcü oyuncularından biri sayın dinleyiciler. Ve Muandil Maji bu sezon 22 golle gol krallığının da iddialı oyuncularından ve 23 gole ulaşıyor ligimizde sayın dinleyiciler. Ve gol krallığında da iddialı bir konumda oluyor Muandil Maji sayın dinleyiciler. Ve oyun tekrar hareketleniyor. Filelere giden top gol değeri kazandı. Muandil Maji'nin ligde attığı gol az. Toplamda bu sezon 22 gole ulaştı ama o kadar, ligdeki gol sayısı çok az. Bu yüzden de Samsun Spor'da tabii ki gol krallığında iddialı olamayacak Muandil Maji. 9 golü var ligde Muandil Maji'nin sayın dinleyiciler. Oyun tekrar hareketlendi ve burada artık 90+1 oynanıyor. Samsun'da da 90+4 oynanacak ve 3-0 Samsun Spor'un üstünlüğü var ve sözü tekrar Yüce Er'e bırakıyoruz şimdi.
1: Gaziantep'e gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 4. dakika artı 4'te 4. dakika ve bu son

0: saniyeler artık. Ve bu arada Maxim sarı kart görüyor. Bir tartışma sonucu karşılaşmanın hakemiyle, bir penaltı beklentisi içindeydiler. Aslında omuz omuza bir mücadelede Gaziantep'li futbolcu yere düştü ama bu bir nizami şarj olarak değerlendirilebilir. Çünkü omuz omuza bir şarjdı ve bu arada Ömer Faruk Turtay maçın son düdüğünü çaldı ve Rams Başakşehir 2-1'lik galibiyetiyle puanını 57'ye çıkardı. Göztepe ile yer değiştirdiler. Böylece Rams Başakşehir ligi 5. sırada, Göztepe 6. sırada bitirecek değerli dinleyiciler. Ama ben sözü merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Evet, Başakşehir Gaziantep'i Gaziantep'te mağlup etti 2-1 ve şimdi Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Göztepe maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce Er. Artık maçın son bölümündeyiz ve futbolcular hep beraber aslında biraz oyundan da kopmuş durumdalar. Sezona veda dakikalarını yaşıyorlar. İki takım da ligi üst sıralarda bitirmenin mutluluğuyla sezonu kapatacaklar. Az önce Tansu Polatkan da belirtti. Başakşehir 5. Göztepe 6. Samsun Spor 7. sırada ligi tamamlayacak sayın dinleyiciler. Artık 3-0 Samsun Spor'un üstünlüğü var. Son anlarda karşılıklı atakları izliyoruz. Rakip kalelerde yaşanan pozisyonlar var ama gol gelmedi. Son dakikalarda Göztepe bu sezon çok fazla gol yiyen bir takım değildi biliyorsunuz. Ve Göztepe bu sezon Beşiktaş'tan 4 gol yedi. Galatasaray'dan kendi evinde 3 gol yedi. Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Bu 3 maçın dışında kalesinde 3 gol görmemişti. Son maçında deplasmanda biraz da 10 kişi kalmanın etkisiyle son bölümde çözüldü diyebiliriz. Son 10 dakikaya 1-0 yenik girmişti. 10 kişi kaldıktan sonra da maç 3-0'a geldi ve artık son dakikanın içindeyiz. Göztepe atağını izliyoruz. Top ağlara gitti ama pozisyon öncesinde faul, Van Drongelen'e yapılan hareket faul olduğu için de oyun serbest vuruşta devam ediyor. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Göztepe Samsun Spor takımı sayın dinleyiciler. Sezonun sonu gelince biz de biraz oyundan koptuk. Arkadaşım Yüce Er'e bırakacağım birazdan sözü, bizim için de veda dakikaları bunlar ve Samsun Spor sezon biterken belki de son bir gol atacak ve Lis kurtarıyor. Son anda Kolibali'nin vuruşunda karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi Lis ve Göztepe atağını izliyoruz şimdi. Gerçekten oyun koptuktan sonra, oyun disiplini bittikten sonra o kadar güzel oldu ki futbol. Bir halı sahası maçı görüntüsü var şu anda Samsun'da ve Samsun Spor'dan bir başka atak. Muandil Maji hareketlendi. Oyun devam ediyor. Muandil Maji gole gidiyor. Muandil Maji bir çalım. Kaleciden de sıyrıldı. Muandil Maji top ağlarda. Yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Muandil Maji ben offside değilim diyor. Ve bu da maçın son pozisyonu belki de. Değerlendirilecek pozisyon ama ben tekrarını gördüğümde biraz monitörden offside olduğunu düşünüyorum. Pozisyonun bakalım hakemler ne karar verecekler. Ben oyunun bundan sonra devam edeceğini de düşünmüyorum. 4 duraklama dakikası tamamlandı. Samsun Spor'un 3-0 üstünlüğü var Göztepe karşısında ve artık maçın son anlarındayız ve 90 dakika bitiyor. Pozisyon offside, firelere giden top gol değeri kazanmadı ve 90 dakikanın sonucu Samsun Spor 3 Göztepe 0 ve Göztepe 55 puanda kalıyor sayın dinleyiciler. Başakşehir 57 puanla beşinciliği yakalıyor. Avrupa şansı devam ediyor. Samsun Spor'da ligi artık 51 puanla tamamlıyor. Böylelikle sezona veda ediyoruz biz de. Şimdi sözü Yüce Er'e bırakalım ve cumartesinin vedasını Yüce Er yapacak.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Tansu Polatkan'a da teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftanın cumartesi günkü karşılaşmaları sona erdi. Samsun Spor 3, Göztepe

Göztepe 0, Samsunspor 51 puana yükselirken Göztepe 55 puanda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 2. Böylece Başakşehir 57 puana yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 37 puanda kaldı. Ve bugün oynanan Fatih Karagümrük Korendon Alanyaspor maçını Karagümrük 2-1 kazandı. Bildiğiniz gibi Karagümrük Süper Lig'e veda eden takımlardan biri ve Karagümrük 30 puana yükseldi. Alanyaspor 37 puanla tamamladı ligi ve dün oynanan karşılaşmada da Çaykur Rizespor Beşiktaş'la 2-2 berabere kalmıştı. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek teknik yönetmen arkadaşlarım Volkan Kahraman ve Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Esen kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bu

güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve X'te ya da eski adıyla Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine zihninizin sınırlarını zorlayacağına inandığım haberlerle karşınızdayım. Uzayın derinliklerinden, yeryüzündeki akıllı telefonlarımızın ekranlarına, oradan da insanlığın ekonomik kaderini belirleyecek karanlık bir matematiksel denkleme kadar uzanacağız. Uzaydan bir güneş tutulmasına şahitlik etmenin nasıl bir his olduğunu, Mars'ın kızıl kayalıklarında saklı eski bir yaşama ait olabilecek esrarengiz metal izlerini, uzaydan başımıza yağan ve giderek ölümcülleşen teknolojik çöplerin tehlikesini, dünyada devreye gezen binlerce robot köpekten oluşan devasa bir mekanik orduyu konuşacağız ve elbette yapay zekadan bahsedeceğiz. Büyük iddialar var yine gündemde. Acil servislerdeki, Amerika'daki bir çalışmada, Harvard Üniversitesi'nden bir çalışmada, acil servislerdeki uzman doktorlardan daha iyi teşhis koyduğu iddiasındaki o algoritmaları, sırf bir çalışan üşendiği için aslında yapay zekaya sızdırılan on binlerce müşterinin gizli verilerini ve belki de en önemlisi ekonomistlerin matematiksel olarak ispatladığı yapay zekanın küresel ekonomiyi nasıl kaçınılmaz bir çöküşe sürükleyebileceğini tartışacağız. Evet değerli dinleyenler, listemiz uzun, konularımız çok ve sizler de hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, yolculuğumuza başımızı öncelikle yukarıya hem de çok yukarıya kaldırarak uzayın derinliklerinden başlayacağız. Güneş tutulması yeryüzünden izlenmesi aslında en büyüleyici doğa olaylarından biri. Çoğumuz özel gözlüklerimizi hatta takıp öyle günlerde, bunun ilan edildiği günlerde güneşin o parlak dairesinin ayın karanlık

aslında silüetinden yavaşça yutulmasını hayranlıkla izlemişizdir. O anlık aslında alacakaranlık kuşağı, etrafı saran o tuhaf sessizlik herkese mutlaka bir çağrışım yapıyordur kendi hatırasından. Peki bu kozmik olay uzaydan yani dünyanın dışından bakıldığında nasıl görünüyor acaba? İşte yayınlanan yeni bir bilimsel makale ve astronotlarla yapılan derinlemesine röportajlar uzaydan güneş tutulması izlemenin insanın psikolojisini kökünden sarsan çok başka bir deneyim olduğunu ortaya koyuyor. Şöyle düşünün, bir uzay aracındasınız ve Ay'a o kadar yakınsınız ki Ay'ın dairesi Güneş'ten çok daha büyük görünüyor. Dünyadan bakıldığında Güneş ve Ay aslında gökyüzünde hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. Ama uzayda tabii perspektif değişiyor. Güneş'in o hep hissettiğimiz kavurucu sıcaklığı ama aslında ışığı tamamen kapanabiliyor Ay'a yaklaştığınızda tabii ki. Ve Ay'ın kenarlarından Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi adeta bir canlı varlık gibi gerçekten saçılıyor bu bilimsel yayında anlatıldığı üzere. Son özellikle uzay görevlerinde görev alan astronotlardan biri bu durumu ilginç bir ifadeyle aslında anlatmış. Diyor ki sabit bir manzara değil, sanki yaşıyor ve nefes alıyor gibi hissettik Ay için böyle bir tarifi var. Tabii daha da ilginci bu karanlığın içinde Ay'ın aslında yüzeyi kapkaranlık olmuyor değerli dinleyenler. Peki neden olmuyor? Aslında cevabı basit çünkü dünyadan yansıyan ışık yani dünyanın parıltısı Ay'ın kraterlerini ve dağlarını hafif loş bir mavi ışığa boyuyor. Bir aslında bilim kurgu filminin sahnesi gibi de düşünebiliriz. Tabii bu haberi okurken bunun bizimle nasıl bir ilgisi var diye düşünebiliriz. Ama bu olay insanoğlunun psikolojisi ve evrendeki yeriyle aslında doğrudan ilgili. Nitekim araştırmanın da aslında özünde bu var. Araştırmacılar bu tür doğaüstü manzaralara şahit olan astronotların beyinlerinde büyük bir değişim olduğunu, gezegenimizin ne kadar kırılgan olduğunu çok daha derinden anladıklarını gösteriyor. Hepimiz aslında günlük dertlerimize, faturalarımıza, iş stresiyle bir yandan belki boğuşurken o kadar günlük hayata odaklanmış durumdayız ki içinde yaşadığımız bu devasa, muazzam aslında saat gibi işleyen sistemi unutuyoruz. Hatta bazen deniyor, sadece kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakmak, dertlerimizin aslında evrensel ölçekte ne kadar küçük olduğunu hatırlatarak bize garip belki bir psikolojik rahatlama, bir nevi aslında ücretsiz bir terapi sunabilir diyor değerli dinleyenler. Gerçekten ilginç ve önemli olduğunu düşündüğüm bir haberdi bu. Uzayın tabii büyüleyici güzelliğinden soğuk ama gizemli doğasına şimdi geçeceğiz. Hedefimiz de Mars olacak. Yıllardır Mars'ta yaşam arıyor insanlık. Su yatakları, kurumuş nehir vadileri, eski göl tabanları pek çok şey araştırdı aslında. Keşif araçları bu kızıl toprağı aslında karış karış da inceliyor yıllardır, 10 yıllardır hatta. İşte gelen son veriler bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. NASA'nın Jezero kraterine dökülen eski bir nehir yatağında yaptığı incelemelerde Mars ana kayasında hiç beklenmedik seviyede yüksek nikel konsantrasyonlarının keşfedildiği açıklandı. Tabii denilebilir ki nikel alt tarafı bir maden, paslanmaz çelik yapımında ve bunun gibi durumlarda kullanılıyor. Bunun neresi heyecan verici olabilir? Ama işin sırrı aslında biyolojide saklı. Nikel, yeryüzündeki insan hayatı için başrolde olmasa da mikroskobik canlıların, özellikle de metanojenik arkelerin oksijensiz ortamda hayatta kalan o ilkel organizmaların metabolizması için hayati bir yakıt olarak biliniyor. Yani Mars'taki bu yoğun nikel tabakası aslında sıradan bir jeolojik birikim olmayabilir diyor bilim insanları. Hele ki bu nikelin organik madde kalıntılarıyla aynı yerde eski bir nehir yatağında bulunması sebebiyle bu düşüncedeler. Bu Mars'ta bir zamanlar oksijensiz ortamda nefes alan, enerji üreten mikroskobik canlıların yaşadığına dair belki de bugüne kadar bulunmuş en güçlü potansiyel biyo imzalardan biri olabilir diyor bilim insanları. Mars bize milyarlarca yıl öncesinden ben de aslında bir zamanlar yaşıyordum
diyor olabilir mi? Gerçekten ilginç bir nokta burası. Tabii bunu günlük hayatımıza nasıl bağlayabiliriz? Nasıl bunu ilişkilendirebiliriz? Şöyle söyleyelim, elinizdeki bozuk paraya, televizyonunuzun kumandasındaki şarjlı pile baktığınızda aslında görebilirsiniz. O pillerin içindeki nikel aslında evrendeki en temel yaşam mekanizmalarından birinin yapı taşı olabilir. Hem de bir başka gezegende değerli dinleyenler. Madde ve yaşam aslında o kadar iç içe ki gerçekten bir metal parçası bile milyarlarca kilometre ötedeki eski bir hayatın dedektifi olup sizi o zamana götürebiliyor. Evet, uzaydaki gelişmelerden bahsediyorken aslında bir yandan bu heyecanın uzay arayışlarının belki bu noktadaki bazı hırsların diyelim buna ulaşma noktasında insanın başına dert açabildiğine dair bir haber var sırada. Bu bölümün de son haberi. Biliyorsunuz gökyüzü artık sadece yıldızlarla değil uydularla da dolu ve biz bu haberlerden aslında sıklıkla bahsediyoruz. İnternet sağlamak, iletişim kurmak için her gün onlarca yeni roket fırlatılıyor. Sadece bir yıl içinde uzaya fırlatılan nesne sayısı 1950'lerden bu yana fırlatılanların %20'sine denk geliyor değerli dinleyenler. Sayıda gerçekten muazzam bir artış var. Peki bu uydular ve roket parçaları işlevlerini yitirdiklerinde ne oluyor? Uzay çöpünden aslında geçtiğimiz haftalarda biz bahsettik. Eskiden atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı tamamen yanıp kül olmaları planlanıyordu bu bahsettiğimiz roketlerin. Ancak yeni bir araştırmaya göre işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor değerli dinleyenler. Uzay teknolojisi geliştikçe araçları daha hafif ve daha dayanıklı yapmak için karbon fiber gibi son derece dirençli yüksek ısıya dayanan yeni nesil malzemeler kullanılıyor. Alüminyum gibi metaller atmosferde kolayca aslında eriyordu bugüne kadar ama karbon fiber erimiyor ve beklenmedik şekillerde parçalanıyor veya adeta bir ısı kalkanı görevi görerek devasa uzay çöplerinin yeryüzüne kadar inmesine, daha doğrusu aslında düşmesine neden oluyor. Son zamanlarda haberlere de konu oldu. Avustralya'da, Arjantin'de, Kanada'da, Amerika'da özel mülklerin bahçelerine, tarlalarına gökten devasa roket parçaları düştü. Şans eseri bu olaylarda hani bir felaket yaşanmadı ama riskin katlanarak arttığı söyleniyor. Bu noktada belki günlük şöyle diyebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız tenis raketleri, sporcuların kullandığı yarış bisikletleri, hatta otomobiller için ne kadar hafif ve sağlam olursa o kadar iyi diyerek övülen karbon fiber teknolojisi gökyüzünden aslında insanların üzerine düşen bir mızrağa da dönüşebilir. Böyle bir endişe var değerli dinleyenler. İşte bu noktada gerçekten durup düşünmek gerekiyor. Teknoloji şirketleri uzaya on binlerce uydu gönderirken milyarlarca dolar kar ediyorlar ama bu çöpler dünyaya geri düştüğünde ortaya çıkan bu ölüm riskini aynı şirketler üstlenmiyorlar. Gerçekten burada tuhaf bir durum var. Acaba bu dev teknoloji firmaları kendi uydularının atmosferde güvenle yanması için gereken pahalı tasarımlara para harcamak yerine bu maliyeti ve ölüm riskini doğrudan yeryüzündeki sıradan insanların, sizlerin, bizlerin üzerine mi yıkıyor? Zenginlerin gökyüzündeki bu ticari savaşının enkazı neden aslında insanoğlunun bu olayla aslında çok da ilgisi olmayan insanoğlunun bahçesine düşüyor? Önemli bir soru gerçekten. Evet değerli dinleyenler, bu sorularla aslında ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzaydan yeryüzüne, yıldızlardan kendi aslında dünyamıza hızlı bir dönüş yapacağız şimdi. Dünyadaki teknolojiler de aslında en az gökyüzündekiler kadar karmaşık ve hayatımızı gerçekten derinden etkiliyor. Hepimizin de başına gelmiştir aslında ilk haberimiz bununla ilgili. Hafif bir baş ağrısı veya kolunuzda tuhaf bir kaşıntı ya da nedensiz bir halsizlik muhakkak yaşamışsınızdır. İnsanoğlu eskiden ne yapardı bu böyle bir olay başına geldiğinde? Doktora gider, doktora görünürdü, doktorun fikrini alırdı. Peki acaba şimdi gerçekten böyle mi yapıyoruz? Yapılan gerçekten çok ilginç ve yeni bir sosyolojik araştırmaya göre hastalıklarımızı internette arama şeklimiz hangi jenerasyona ait olduğumuzu ele veriyor. Gerçekten ilginç bir çalışma. Baby boomer dediğimiz ve şu an 60 yaş ve üzeri olan kuşağın internetteki tıbbi bilgilere pek güvenmediği ortaya çıkmış. Onların sadece %36'sı dijital tavsiyeleri dikkate alıyor. Çoğunluğu da ben doktoruma giderim ve onun dediğine inanırım diyor. Ama Y kuşağı yani millennial olarak tarif edilen kuşak ve şu an
30'lu 40'lı yaşlarındaki kuşaktan bahsediyoruz. O kuşak ise tam bir proaktif araştırmacı olarak tanımlanmış durumda. Doktora gitmeden önce internette belki saatlerce araştırma yapıyor. Sayfalarca tıbbi makale okuyor bu kuşak. Asıl ilginç olan ise Z kuşağı değerli dinleyenler. Yani günümüzün gençleri aslında. Onlar interneti bir nevi

filtre olarak kullanıyorlar. Araştırıyorlar ve sadece internet onlara durumun ciddi, hemen doktora gitmelisin dediğinde randevu alıyorlar bu araştırmaya göre. Aksi takdirde umursamıyorlar yaşadıkları sağlık durumunu. Tabii bu araştırmanın gündelik hayatımızda karşılığı ortada aslında. Artık akıllı saatlerimiz kalbimizin ritmini ölçüyor, oksijen seviyemizi takip ediyor. Bizler kendi kendimizin doktoru, teşhisçisi haline geliyoruz bir yandan da bu internet aramalarını kullanarak, hatta yapay zekayı kullanarak. Hastaneler bu noktada internetten okuduğu bilgilerle kendine teşhis koyan hastalarla muhatap oluyor. Peki bu noktada madalyonun diğer yüzünde ne olabilir? Sağlık bilgilerimizi her gün, her dakika internette aratıyoruz. Akıllı saatlerimize nabzımızı veriyoruz. Acaba bu durum masum mu, bilgilenme çabası mı? Yoksa bize birer, ya daha doğrusu bizi birer veri madenine dönüştüren kusursuz bir tuzağa mı dönüşmüş durumda bizler için? Sağlık platformları ve teknoloji devleri bizim hastalık kaygılarımızı analiz edip aslında hiç ihtiyacımız olmayan vitaminleri, akıllı tartıları, sözde stres azaltıcı cihazları bize satmak için bu algoritmaları bilerek aslında en kötü senaryoyu gösterecek şekilde mi ayarlıyorlar? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? Gerçekten zor bir soru. Çünkü evet olabilir yanıtı verdiğinizde belki de hayatınızda köklü bir takım değişiklikler yapmanız, dijital evrende ayak izinizi azaltmak için belki çokça çaba harcamanız gerekecek çünkü. Ama bu soruyla şimdilik devam edelim. Sorumuz neydi? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi aslında sıradaki durağımızda dijital yaşamımızın kalbine götürüyor. Adına Platform 2.0 denen yeni bir çağdayız artık değerli dinleyenler. Yeni yayınlanan kapsamlı bir pazar araştırması, e-ticaret siteleri, sosyal medya uygulamaları, konaklama veya ulaşım platformlarının artık sadece alıcı ile satıcıyı buluşturan masum vitrinler olmadığını gösteriyor. Eskiden internette bir ayakkabı arıyordunuz, platform size o ayakkabıyı satan yeri gösteriyordu. Ve bu kadar platformla muhatap olma düzeyiniz. Ama şimdi veriler, algoritmalar ve kişiselleştirme işin içine girmiş durumda. Platformlar hangi ürünü, hangi mesajı, hatta hangi müşteri yorumunu önce göreceğinize kadar algoritmaları eğitiyor. Örneğin bir platform gelirini satıcılardan aldığı komisyondan kazanıyorsa eğer, size sizin için en iyi olanı değil, platforma en çok komisyonu ödeyen satıcının ürününü gösteriyor örneğin. Ya sizin neyi alacağınızı, hangi haberleri okuyacağınızı, yaz tatilinizi nerede geçireceğinizi bile artık bu platformların arka planında çalışan, bizim göremediğimiz o karanlık algoritmalar aslında dikte ediyorlar. Günlük hayattan düşünelim. İnternette bir konu hakkında 5 dakika konuşuyorsunuz. Daha doğrusu günlük hayattaki yaptığınız konuşmalarda telefonunuz yanınızdaysa, eğer masanızda duruyorsa, o 5 dakikalık konuşmanın ardından yarım saat sonra karşınıza tam da o konuştuğunuz konuyla ilgili bir reklam çıkıyor. Kimisi buna tesadüf deyip geçiyor. Ama hayır değerli dinleyenler, bu bir tesadüf değil. Sizin alışkanlıklarınız, tıklamalarınız, beklemelerinizin öylesine titizlikle kaydedildiği bir ortam var ki, algoritmalar özelinde söylüyorum, sistem bu noktada sizi sizden bile belki daha iyi tanıyor ve bu noktada gerçekten o tüyler ürpertici soruyu sorma vakti geldi aslında. Bu dev şirketler kişisel verileri koruma kanunları ile bu noktada kısıtlamalara tabiler ve veri mahremiyeti sağladık diyorlar belli noktalarda. Fakat Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ağır regülasyonlar aslında küçük rakipleri batırıyor ve dev platformların tekelini daha da güçlendiriyor olabilir deniyor Amerika'daki çalışma. Yani insanlar dijital ortamda özgür seçimler aslında yaptığını sanıyorlarken, görünmez bir dijital kafesin içinde belki de kendi rızalarıyla dönen farelere mi dönüştüler? Gerçekten belki kışkırtıcı ama gerçekten bu noktada düşünmeyi de hak eden, bir düşünmemizi bizi düşünmeye sevk eden güzel bir soru. Evet değerli dinleyenler, aslında daha gündemimizde ikinci bölüm üzerinde de başka başlıklarımız var ama yapay zeka teknolojilerine zamanımız kalmayacak. O yüzden şimdi ikinci bölümü noktalayalım ve üçüncü bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, programımızın üçüncü ve aslında en heyecan verici bölümüne geldik şimdi. Yapay zeka teknolojilerinden bahsedeceğiz. Bu alandaki haberlerden aslında bahsedeceğiz bu bölümde. Artık sadece mekanik kaslardan

değil, insan beynine kafa tutan, hatta onu aşan dijital zihinleri konuşuyoruz. Bu noktada gerçekten bu bölüm geleceğimizi şekillendirmesi beklenen asıl savaş alanından bahsettiğimiz bölüm oluyor programımızda. Oldukça sıradan ama bir o kadar da korkunç bir ofis kazası haberiyle başlayacağım bu bölüme. Amerika'da bir eyalet bankasında yaşanan bir olay, teknoloji tarihindeki en ironik aslında veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bankanın bir çalışanı işlerini hızlandırmak, aslında elindeki kalın dosyadaki ve sıkıcı tablolardaki verileri hızlıca analiz etmek için internette herkesin kullanımına açık popüler bir yapay zeka sohbet botuna başvuruyor. Ama sorun şu ki bu çalışan analiz etmesi için bota yüklediği o tabloların içinde binlerce müşterinin adını, doğum tarihini ve en kötüsü de kimlik bilgilerini yüklüyor. Bu olay Amerika'da gerçekleşti. İş dünyasında buna aslında gölge bilişim deniyor. Yani şirket çalışanlarının bilgi işlem departmanından habersiz kendi başlarına kullandıkları uygulamalar bunlar. Ve bu kullanılan kullanım şekli aslında gölge yapay zeka kullanımı olarak da adlandırılıyor. Yani denetimden uzak bir kullanım olarak adlandırılıyor. Ancak burada unutulan çok hayati bir kural var. İnternette bir ürün bedavaysa her zaman denildiği gibi ürün aslında sizsiniz. O yapay zekaya bir mali rapor yüklendiğinde şirketin aslında gizli planını sormuş olduğunuzda veya bu banka çalışanı örneğin müşteri verilerini yüklediğinizde o yapay zeka bunu öğrenmek ve kendini eğitmek için bu bilgileri kendi sonsuz hafızasına kaydediyor. Yani hızlanmak için bedava kullanılan bu araç aslında dünyadaki en değerli para birimiyle, gizliliğinizle ve bilgilerinizle ödeme yaptığınız bir araç haline gelmiş oluyor. Bu noktada bu trilyon dolarlık teknoloji devleri hepimize alın hayatınızı kolaylaştırın diye ücretsiz sundukları bu bedava yapay zeka programlarını aslında devasa platformlarını devasa birer dijital elektrik süpürgesi olarak mı aslında tasarladılar? Yani hedefleri bize yardım etmek mi? Yoksa şirketlerin bu noktadaki bankaların veya devletlerin en gizli sırlarını çalışanların bu noktadaki üşengeçliği ve verimlilik hırsı üzerinden gönüllü olarak kendi sunucularına bir noktada vakumlamak mı aslında? Küresel bir istihbarat ağı artık ajanlarla değil bizim kendi ellerimizle yazdığımız sohbet botlarıyla mı kuruluyor? Gerçekten önemli sorular bunlar. Tabii sağlık verileri, finansal veriler, hukuki veriler bunlardan bahsediyoruz. Bunlar bir ülkenin en mahrem varlıkları. Ve işte Avrupa tam da bu mahremiyeti korumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne dijital bir savaş ilan etmek üzere değerli dinleyenler. Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji egemenliği paketi adında devrim niteliğinde bir yasayı tartışıyor. Hedefteki şirketler ise belli: Amazon, Microsoft ve Google gibi Amerikan bulut devleri. Avrupa bu şirketlere diyor ki benim hastanelerimin, mahkemelerimin, bankalarımın hassas verilerini artık Amerika merkezli şirketlerin bulut sunucularında tutamayacaksınız. Diyor. Avrupa aslında kendi egemen bulutunu kurmak istiyor. Dijital dünyada bağımsızlık bayrağını çekiyor diyebiliriz. Daha doğrusu aslında çekmek istiyor diyelim. Şimdilik bu noktada yapay zekanın ve ekonominin geleceğinin veriyi elinde tutanların şekillendireceğinin Avrupa Birliği özelinde farkında olunduğunu veya en azından bu noktada adım atılması gerektiği konusunda farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi Çin'e uzanacağız. Orada da aslında durum farklı değil. Hatta daha çarpıcı, hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yapay zekada ilerlemesini durdurmak için Nvidia gibi dev çip üreticilerinin Çin'e en gelişmiş çipleri satmasını yasaklamıştı geçtiğimiz aylarda. Amaç Çin'i boğmaktı bu noktada. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Ambargo aslında ters tepti. Amerika pazardan çekilince doğan o devasa boşluğu Çinli teknoloji devi Huawei doldurdu. Huawei'nin ürettiği yerli Ascend yapay zeka çipleri şu an Çin pazarının %60'ını ele geçirmek üzere. Yani aslında Amerika Çin'i engellemeye çalışırken aslında ona kendi ayakları üzerinde durmayı, kendi çip teknolojisinde adeta bir dev olmayı ve tam bağımsız bir teknoloji gücü olmayı belki de altın tepside sunmuş oldu değerli dinleyenler. Aslında devletlerin bu teknolojiden ne kadar korktuğunun ya da onu nasıl kontrol altında tutmak istediklerinin en güncel kanıtı Amerika'dan Beyaz Saray'dan geldi. Ünlü yapay zeka şirketi Anthropic, geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ve Mythos adını verdiği siber güvenlik açıklarını bulma ve yazılımlardaki hataları tespit etme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olan yeni yapay zeka modelini daha fazla şirket ve kuruluşun kullanımına açmak istedi ama Beyaz Saray ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek bu plana şiddetle karşı çıktı ve firmanın önünü kesti. Amerikan yönetimi Mythos'un
siber saldırılar düzenleme potansiyelinden korktuğunu söylüyor. Çünkü bu sistem

Sen bilgisayar korsanlarının aylarca uğraşıp bulamayacağı açıkları saniyeler içinde bulabiliyor değerli dinleyenler. Kullanılan cep telefonlarının, bankacılık şifrelerinin veya akıllı televizyonların siber güvenliği bir makinenin tuşlara basma hızına bağlı bile deniyor hatta yorumlarda. Eğer bu noktada herkesin elinde böyle bir güç olursa tüm dünyada dijital bir kaos olabilir deniyor. Ama çok da mantıklı bir gerekçe gibi durmuyor gerçekten. Çünkü Amerika bu haber özelinde bu bilgi sadece kendinde olsun istiyor. Gerçekten önemli bir nokta bu. Vurgulanması gereken bir nokta. Bugün açısından baktığımızda bugünkü programımız özelinde belki de yolculuğumuzun en çarpıcı, en karanlık ve aslında belki de zihnimizi en çok yoracak olan haberine geldik. Bugüne kadar yapay zekanın hep bir şeyleri kolaylaştırdığından, işleri değiştirdiğinden bahsetmiştik. Peki ya yapay zeka işin içinden çıkılamayacak, kusursuz bir yıkım döngüsü yaratırsa ne olacak? Wharton İşletme Okulu ve Boston Üniversitesi'nden Amerika'da iki saygın ekonomist tıpkı bir fizik kanunu ispatlar gibi aslında matematiksel formüllerle bir makale yayınlıyorlar. Makalenin adı aslında her şeyi özetliyor. Yapay zeka işten çıkarma tuzağı. Makalenin başlığı bu ve makalenin vardığı tek kesin bir sonuç var. Limit noktasına ulaşıldığında şirketler sınır tanımayan bir üretkenliğe ve sıfır talebe ulaşacaklar. Sistemin nasıl çöktüğünü aslında adım adım anlatıyorlar makalelerinde. Piyasada akılcı davranan, karını arttırmak isteyen bir şirket düşünün diyorlar. Maliyetleri kısmak için 500 çalışanını işten çıkarıyor ve yerlerine yapay zeka teknolojisini getiriyor. Şirket kar ediyor, hisseleri yükseliyor. Bunu gören rakip şirket geri kalmamak için o da 700 işçisini çıkarıyor ve yapay zeka kullanmaya başlıyor. Diğer şirket 1000 kişiyi çıkarıyor. Her şirket kapitalizmin onlara öğrettiği kar odaklı o tırnak içerisinde söyleyelim doğru ve rasyonel teşvik uygulamaları takip ediyor. Ama unuttukları devasa bir kör nokta var. O işten atılan 500, 700 ve 1000 kişi sadece birer işçi değil. Onlar aynı zamanda o şirketlerin ürünlerini satın alan müşteriler. Yapay zeka ve robotlar sayesinde fabrikalar belki 7 gün 24 saat ucuz ve belki de kusursuz ürünler üretiyorlar. Dünyanın en iyi arabaları, en iyi telefonları, en bol yiyeceklerini üretiyorlar belki bu noktada ama sokakta bunları satın alacak parası olan bir insanın bile kalmadığı bir dünyaya gidiliyor bu teorik modelde. Müşteri talebi düşünce şirketler ne yapıyor peki? Maliyetleri daha da kısmalıyız diyorlar ve elde kalan son işçileri de yine yapay zeka ile değiştiriyorlar modelde. İnsanların geliri bu kez daha da düşüyor, talep daha da kısılıyor. Bu kısır döngünün bir çıkışı yok aslında. Araştırmacılar modele her türlü çözümü ekliyorlar. Evrensel temel gelir, sermaye vergisi, çalışanlara hisse senedi verme veya yeniden eğitim programları. Ama değerli dinleyenler, matematik yalan söylemiyor ve denenen her bir çözüm önerisi modelde iflasa engel olamıyor. Sadece bu yıl teknoloji sektöründe on binlerce kişinin kapının önüne konduğu söyleniyor. Gündelik hayatta gerçekten kişilerin alın teri saniyede belki milyarlarca işlem yapan bir silikon çip yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ekonomi aslında ürettiğini satamayan bir canavara bir nevi bir Ponzi şemasına dönüşüyor diyor akademisyenler. Gerçekten ilginç bir nokta akademisyenlerin işaret etti. Evet değerli dinleyenler, bir anda uzayın o sessiz büyüleyiciliği, gezegenimizde filizlenen hayatların milyarlarca yıllık izleri Mars özelinde örneğin. Diğer yanda yeryüzünde kendi ellerimizle ürettiğimiz hem aslında hastalıklara şifa vesilesi olduğu söylenen hem de insanlığı işsiz, açsız belki de amaçsız bırakacak olan o soğuk algoritmalar ve mekanik ordular. Görünen o ki gelecek inanılmaz derecede heyecan verici ama gerçekten bir o kadar da ürkütücü bir belirsizlikle üzerimize hem de hızla geliyor. Gelişmeleri umutla kucaklamalıyız. Hastalıkların bitmesini, uzayın keşfedilmesini gerçekten herkes mutlaka merakla istiyor ve bekliyor aslında. Fakat bu umut hiçbir zaman aklımızın bekçisi olan o sağlıklı şüpheyi uyutmamalı değerli dinleyenler. Unutmayalım ki yapay zeka ne kadar muazzam denklemler çözerse çözsün, bizler yıldızlara ne kadar hızlı roketleri bu teknolojiyle gönderirsek gönderelim, tüm bu teknolojiyi, bu koca evreni anlamlı kılan şey insanın o sıcak, hatalı ama belki de umut dolu atan kalbidir. Evet, bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hem gece hem gündüz hem bayramda ve tatilde hem gençken hem de emeklilikten sonra yapılabilen tek meslek belki de gazeteciliktir. Gazetecilik bitmeyen bir sevdadır. Aslında gazetecilik ve dolayısıyla habercilik bir ruh işidir. Kendisinde sanat ruhu olmayan bir kişi nasıl sanatçı olamazsa, habercilik ruhuna sahip olmayan da gerçek bir haberci ve gazeteci olamaz. Gazetecilik merak işidir, araştırma işidir, takip işidir ve düşünme işidir. Biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında adı geçen tek meslek gazeteciliktir. Amerika'da Kongre ifade veya basın özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasa çıkarmayacaktır maddesi bulunmaktadır. Gazetecilik Amerika'nın keşfinden çok önce başladı. İlk gazete Roma'da duvarlara el yazısıyla hazırlanarak asıldı. Matbaanın icadından sonra ilkin Almanya'da ve Hollanda'da basıldı. Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete 1831'de yayımlanan Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi, 2. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmış olup devletin sözcülüğünü yapıyordu. 1840'da yayımlanmaya başlayan Celidi-i Havadis de yarı resmi bir gazeteydi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz oldu. 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'in yayına başlamasından 2 yıl sonra Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar Hareketi'nin önderlerinden Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. 1867'de Ali Suavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayınladı. Ali Suavi'nin Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı ve yurt dışında Türkçe yayınlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayınlanmaya başlamıştı. Basın dili de gazetecilikle birlikte doğdu. Türkiye'de medya sektörü 1990'lı yıllara kadar çoğunlukla gazetecilikten gelen kişilerin hakim olduğu bir alandı. Gazetecilikle ilgili kavramları da gazeteciler yazardı. Örneğin Ardahan Haber gazetesinden Necmettin Aslan gazeteciliği şöyle tanımlıyor. Gazetecilik toplumun ihtiyaç duyduğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üretebilmektir. Gazetecinin görevi olay ve olguları gerçeğe en yakın şekilde kurgulayarak okuyucuya aktarmak ve bilgilendirmektir. 1990'da özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte değişen teknolojik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle medya dışında faaliyet gösteren büyük

0: Sermaye grupları bu işe el attı. O yıllarda televizyon yöneticileri genellikle sektörden gelen, geçmişte gazetecilik veya televizyonculuk yapmış kişilerden oluşuyordu. Ama örgüt yapısı itibariyle yöneticiler doğrudan televizyonun sahibine bağlı olmuştur. İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında düzenlediği bir panelde Amerikalı Doktor Nancy Snow şöyle demişti. Gerçek en iyi propagandadır. Yalan ise en kötüsüdür. Ve bu son kısım çok iyi bilinmektedir ki ikna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için doğru sözlü olmalıyız. Bu kadar basit. Bu pek çok gazetecilik kurumu için geçerli olabilecek bir slogandır. Gazetecilik vatandaşın sesi olmaktır. Vatandaşın iddiasını gündeme getirmek ve ilgili kurumdan gelen açıklamayı da yayımlayarak yorumu halka bırakmaktır. Ayrıca gazetecilik haberinin arkasında durmaktır, haberi kaldırmamaktır. Çünkü haber gazeteciliğin namusudur, onurudur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolun DNA'sını değiştiren, pota altındaki devlerin krallığını yıkıp keskin nişancıların dönemini başlatan o meşhur çizgiden, yani 3 sayı çizgisi ve kuralından söz edeceğiz. 1979'da NBA'de ilk uygulandığında bir sirk gösterisi olarak küçümsenen bu kural, bugün modern basketbolun en etkin silahı haline geldi. Çünkü 3 sayı çizgisi basketbolu dikey bir oyundan yatay bir oyuna dönüştürdü. Eskiden oyun sadece pota altına topu indir ve uzununu kullan üzerine kuruluyken, bu kural sahanın her santimetresini değerli kıldı. Stephen Curry ile zirveye ulaşan üçlük devrimi takımların oyun felsefesini de tamamen değiştirdi. Artık orta mesafe şutları neredeyse bir hata, 7-8 metreden atılan üçlüklerse sanat kategorisinde. Avrupa'da ise bu çizgi taktiksel disiplinin anahtarı oldu. Çünkü sert savunmaları açmanın yolu dışarıdaki şutörlerle sahayı genişletmekten geçiyor. Özetle 3 sayı fiziğin yanına matematiği de koydu ve bu oyunu bir olasılıklar savaşına dönüştürdü. Peki, iki kıta arasındaki, Avrupa ve Amerika arasındaki tek fark felsefe mi? Tabii ki hayır. Kurallar ve saha ölçüleri de bu iki dünyayı birbirinden hala ayırıyor. NBA sahası 28.65 metre ile daha uzunken, Avrupa'da bu ölçü 28 metre. Asıl uçurumsa 3 sayı mesafesinde. NBA'de tepeden 7.24 olan mesafe, Avrupa'da güncel FIBA kurallarına göre 6.75 metre. Ayrıca NBA'de 6 faulle oyun dışı kalınırken, Avrupa'da sınır 5 faul. Periyot süreleri bile hala farklı. NBA toplamda 4 çeyrekten 48 dakika sürerken, Avrupa'da oyun 4 çeyrekte fakat 40 dakikada biter. Bu süre farkı Avrupa'da her hücumun ve her saniyenin çok daha kritik, çok daha gergin geçmesine neden olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Halk sazları.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu olacak. Yakın geçmişimizin en sevilen özel topluluklarından biri olan tiyatro 1962 yılında kurulur. İstanbul şehir tiyatrolarından ayrılan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti sanat hayatlarını kendi sahnelerinde sürdürme kararı alır. Topluluk kuruluşundan itibaren bulvar tiyatrosu ve aile komedisi türünde uzmanlaşarak geniş halk kitlelerine ulaşmayı da başarır. Sahneledikleri oyunlar toplumun gündelik yaşamını, aile ilişkilerini ve insani zaafları sıcak bir mizah anlayışıyla ele alır. Grubun sahnelediği komediler seyirciden yoğun ilgi görür ve tiyatronun tarzını da belirler. ...1980'li yıllardan itibaren televizyon dizileriyle de geniş halk kitleleri tarafından tanınan Gönül Ülkü Gazanfer Özcan çifti turnelerle Anadolu'yu karış karış gezer. Gazanfer Özcan'ın geleneksel tiyatrodan gelen doğaçlamaları ve Gönül Ülkü'nün sahnedeki güçlü varlığı topluluğun başarısının temel direklerini oluşturur. Kadrosunda pek çok usta ismi barındıran ekip, Türk tiyatrosuna nitelikli oyuncular yetiştiren okul vazifesi de görür. Ulusal festivallerde yer alan ve turnelerle Anadolu'yu karış karış gezen topluluk, Afife Tiyatro Ödülleri gibi prestijli mecralardan da takdir toplar. Gazanfer Özcan'ın 2009 yılındaki vefatına kadar perde açmaya devam eden tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosuyla batılı vodvil anlayışını ustalıkla birleştirir. Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu, samimiyeti ve teknik disipliniyle Türk tiyatro ve sanat dünyasında silinmez bir iz bırakmıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas Kassam Tugayları Komutanı İzzettin El-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir

0: İsrail'in kışkırtmaları olduğunu tekrarladı. Kaosu bitirmek için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, sorunu bölge ülkelerinin birlikte çözebileceğini söyledi. Herkes kısa vadeli hesapları bir kenara bırakmalı dedi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesinin ittifak tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye olarak tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üyeliği konusunda yol ayrımına geldiğini vurguladı. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Terörsüz Türkiye süreci de Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz kararlıyız, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Hedefe bütün engellerin aşılarak mutlaka varılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı CHP'den AK Parti'ye katılımları da değerlendirdi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuşlardır dedi. Yeni katılımların olacağı mesajını da verdi. Yeni anayasa hazırlıklarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı, milletin ihtiyaç duyduğu hususların belirlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun her platformda etkin ve saygın bir konuma sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne video mesaj gönderdi. Yürüyüş, Türk milletinin özgüveninin yansımasıdır dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sakarya İl Kongresi'ne katıldı. Destici, terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz dedi.
1: Terör ve şiddet olmadığı sürece, terörü ve şiddeti desteklemediği sürece her siyasi parti, her sivil toplum örgütü, her sendika, her topluluk, her fert düşüncesini açıklayabilir. Terör ve şiddet içermeyen, terörü ve şiddeti desteklemeyen her düşünceye saygıdır. Düşüncesini ifade edebilir. Ama terör ve şiddet terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, benim ülkeme, benim milletime parmak sallayamaz. O parmağı kırarız.
0: Mustafa Destici, çeteler ve suça sürüklenen çocuklar konusuna da değindi.
1: Bunlarla ilgili yapılacak iki tane şey vardı. Üç tane şeye gerek yok. Bir yasa çıkacak. Bu suç işleyenler, çeteler tarafından kullanılanlar 18 yaş altı da olsa, akıl bali olmuşsa, yani 14 yaşını geçmişse büyükler gibi cezalandırılmalıdır. Birincisi budur. Yapılması gereken budur. Ama daha önemlisi nedir? Bataklığı kurutmaktır. Onun için de bu çetelerin kökünü kazımak gerekir.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan casusluk ağındaki 9 kişi tespit edildi. İki şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi. Özel ekiplerle 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda casusluk ağının başındaki B.E. adlı şüpheli dahil 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilerle yabancı servislerin yöntemleri detaylı şekilde analiz edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da bir dizi açılış gerçekleştirdi. İlk olarak tasarım beceri atölyelerinin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada yapay zekanın önemine değindi.
2: Yapay zeka da bu önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zincirinde yukarı çıkacak. Rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü bu açılışı biz neden

0: ve anlamlı ve önemli buluyoruz.
1: Bakan Şimşek'in ikinci durağı Devlet Tiyatroları sahnelisinin açılışı oldu. Kurdele kesimi sırasında Batman'a dair önemli mesajlar verdi.
2: Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızla ilerliyor. Kültür, sanat çok önemli bir bileşen.
1: Bakan Şimşek, Hasankeyf'te Kadim Kentler Turizm Rotası tanıtımına da katıldı. Terörsüz Türkiye ile bölgenin büyümenin motoru olacağını söyledi. Türkiye'nin turizmde geldiği aşamaya değindi.
3: Geçen sene 64 milyonun üzerinde turist çektik ve 65 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Bölgemizde çıkan savaş turizm sektörünü etkilemesin diye 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Hizmet ihracatında vergi istisnasını %100'e çıkarttık.
1: Küresel petrol krizi uçuşları etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tokat'ta Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının akaryakıt maliyetlerinin artırdığına dikkati çekti. Türkiye'de uçuşlarda bazı kesintilere gidilebileceğini söyledi.
4: Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde ABD-İsrail-İran savaşı. Elbette bunların ülkemize yansımaları da oluyor. Petrol fiyatları biliyorsunuz ciddi şekilde arttı ve petrol fiyatı %50-60 artmasına rağmen jet yakıtı fiyatları 2,5 kata yakın arttı ve hava uçuşlarda biraz sıkıntılar var ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu'nda konuştu.
5: Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu olması anlamında, rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz.
1: Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu toplantısına katıldı. Gündeminde Türkiye Marif Modeli vardı. Modelle çocukları çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nca yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı da Bakan Tekin'in verdiği ilk dersle başladı.
5: Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladı. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okulların güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturulabilecek, velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek, öğretmen veli görüşmelerinin konu başlıkları bakanlık tarafından takip edilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Erişilebilirlik, engelli bireylerin güvenli bir hayat sürmesi için temel şart, dedi. Bakan Göktaş, Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.
6: Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürmelerinin temel şartı olarak görüyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmak medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli kardeşlerimizin hayatına güç, ailelerimize güven

0: değer katacak. Merkezimize eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik, danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak.
1: Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi, İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. Trump, Fransız basınına verdiği röportajda, eğer anlaşmaya varamazlarsa çok kötü bir dönem geçirecekler, anlaşmaya varmak çıkarlarına ifadelerini kullandı. İngiliz basını da Washington'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran'ın Levant Adası'nı ele geçirmesi için teşvik ettiğini yazdı. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Tahran yönetimi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlarına ev sahipliği yapmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD ve İsrail'e karşı duruşu nedeniyle Papa 14. Leo'ya teşekkür etti. Pakistan ise arabuluculuk çalışmalarını sürdürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. Nakvi'nin İranlı mevkidaşı İskender Mumin ile görüşmesinde bölgede barışın sağlanması ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. İran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Tahran yönetimi bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin istediğini de iddia etti. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Tayland'da ise İran'dan Hürmüz'de mahsur kalan 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını istedi. Bölgede yaklaşık 2000 gemi ile 20 bin gemi personeli mahsur durumda. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağını öne sürdü. ABD ordusu da Hürmüz Boğazı'nda devriye nöbetine devam ettiğini açıkladı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze kentinin Errimal mahallesinde bir bina ve bir araç hava saldırısıyla hedef alındı. 8 Filistinli yaşamını yitirdi, 45 kişi de yaralandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın da eşi ve kızıyla birlikte katledildiği belirtildi. Suikastin, işgalin uluslararası hukuk ve sözleşmelere yönelik açık bir saygısızlığı ve suç niteliğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Garantörlere ve arabulucu ülkelere acilen sorumluluk alma çağrısı yapıldı. Hamas, Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın da İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış gündeme dair önemli mesajlar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Hamas, Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ın İsrail saldırısında katledildiğini duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com

0: Kore.com.tr Fatih Karagümrük 2, Korendon Alanya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Rams Başakşehir 2, Samsun Spor 3, Göztepe 0. Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. Sarı Kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla taraftara veda etti. Fenerbahçe kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven bu sezon ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maç olmak üzere toplam 4 mücadelede sarı lacivertli ekibin kalesini korudu. San Antonio Spurs yarı final serisinde Minnesota Timberwolves'u eleyerek Batı Konferansı finaline yükseldi. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Spurs serinin 6. maçını 139-109 kazandı. San Antonio 4-2'lik galibiyetle Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Antalya merkez hariç, Batı Akdeniz, Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana çevreleri, Mersin'in doğusu Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gökyürtülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Sinop hariç Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle olacak: Ankara, Afyonkarahisar, Samsun ve Diyarbakır 12, İstanbul 16, İzmir 15, Adana 17, Kahramanmaraş ve Gaziantep 13, Antalya 18, Bolu ve Trabzon 11, Erzurum 3, Malatya 8, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Bir harman yeridir Çanakkale. 5. bölüm. Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Ethem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel, Enver Paşa Nihat Oktay, Cevat Paşa Müfit Coşkun, Talat Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Salih Çavuş Can Başak, Limon Famsender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kitchener Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut

Sabri Kutay Kırşehir'de oldu. Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, D. Rabek Yılmaz Meydanet.

0: Anzac Crawford, ülkesinde Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlidir. Araştırmaları için Çanakkale'de bulunan Şüheda Cemiyeti'ne gelir. Aradığı kişi, derneğin kurucusu Başkan Anı'dır. Ondan Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerini dinlemeye başlar. Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı, 18 Mart'ta Boğazlara taarruz düzenleyen Birleşik Kuvvetler donanmasını durdurmuştur. Türklerin bu umulmadık direnişi karşısında hayal kırıklığına uğrayan İtilaf Devletleri, 25 Nisan 1915'te Kara ve Deniz Kuvvetlerinden oluşan ortak bir güçle çıkarma harekatı başlar. Türk tarafı yeni düzenleme ile Çanakkale'nin savunmasını Liman von Sanders komutasındaki 5. Ordu'ya vermiştir. Alman kumandan Saroz'dan beklediği çıkarmanın Seddülbahir ve Arıburnu'ndan yapıldığını geç de olsa anlar. Bölgedeki kuvvetler yetersizdir. 26. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Mahmut Sabri ile 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal'in yönetiminde gösterilen büyük bir direnişle her iki cephedeki ilerlemeler durdurulur.
1: Burtwood, oldu bu iş. Kabine harekat teklifimizi kabul etmiş.
2: Oh, nihayet savaşın cephelerde sıkıştığını kabul ettiler demek ki General Hamilton.
1: Baksana şuraya. Çanakkale Komitesi kararın sonunda hazırlayacağımız plandaki her türlü talebimizi karşılamaya hazır olduğunu bildiriyor.
2: İşte bu çok iyi. Bu sefer 25 Nisan'daki hataya düşmeyip büyük bir kuvvet oluşturalım General.
1: Önce şunu belirtmeliyim ki Burtwood, bu sefer her şey çok gizli olacak.
2: Anlayamadım. Nasıl yani?
1: Şöyle ki, bu plandan harekat gününe kadar ikimizden başka kimsenin haberi olmayacak. Komuta kademesindeki subayların bile.
2: Demek bu kadar gizli olacak. Anlaşıldı General Hamilton. Bana güvenin.
1: 13 tümenden oluşan 120 bin kişilik bir kuvvet düşünüyorum.
2: Gayet yeterli.
1: Yeni çıkarma yeri neresi olacak biliyor musun?
2: Önerdiğim Suvla bölgesi mi?
1: Aynen öyle General.
2: Peki planınız nedir General Hamilton?
1: Şu haritanın başına geçelim. Bak şimdi. Sen komutandaki birinci kuvvetlerle şu gördüğün Arıburnu koyundan saldırıya geçeceksin.
2: Diğer kuvvetler?
1: Onlar da diğer koldan. Şöyle kuzeyden Anafartalar bölgesine yüklenecek.
2: İki koldan bir kuşatma harekatı olacak.
1: Aynen öyle Burtwood. Sonra da birleşerek doğruca Boğaz'a ineceksiniz.
2: General Hamilton, göreceksiniz bu sefer bu iş pek de zor olmayacak.
1: Unutmayalım ki General Burtwood, yeni kabine Avrupa'daki harbin tüm umutlarını bu plana, yani Gelibolu'ya bağladı.
2: Bu sefer değil mi ki kabine bize sınırsız destek verdi, karşılığını da alacaktır.
1: Sana güveniyorum Burtwood. Önceki beceriksiz komutanların hatasına düşmeyelim.
2: Hiç endişelenmeyin efendim.
1: En önemli hususu sakın unutma. Gizlilik.
2: Peki general. Yeni çıkarma tarihini belirlediniz mi?
1: Yaklaş.

0: Albay Mustafa Kemal, aldığımız önemli istihbaratlardan düşmanın büyük bir harekat hazırlığı içinde olduğunu öğrendik.
1: Böyle bir teşebbüste bulunacakları hissedilmekte Esat Paşa Hazretleri.
0: Zeddülbahir ve Arıburnu'nda kıstırılıp kaldılar ya, bir çıkış arayacaklar.
1: Birkaç gecedir sürekli aynı saatlerde donanmayla bölgeyi dövmekteler.
0: Mıntıkalarda alacağımız tedbirlerle her an ihtiyat halinde olmalıyız.
1: Esat Paşam, size konuyla ilgili izahatı arazinin...

0: Bir panorama gibi gözüktüğü bu tepeden vermek istedim.
1: Albay Mustafa Kemal, baksana. Bütün mıntıka ayağımızın altında.
0: Bu nokta öyledir efendim. Üzerinde bulunduğumuz tepe düz tepedir.
1: Peki şu görünen araziyi biraz tanıtır mısın?
0: Arkamızda kalan yer Araburnu. Şu aşağısı Sazlı Dere. Kuzeyimizde Sulla Limanı ve ileride de gördüğünüz Tuz Gölü.
1: Ya şu arkadaki tepeler?
0: Onlar da doğuya doğru Mestan Tepe, Yusufçuk Tepe, İsmailoğlu ve en yüksekte olanı da Koca Çimen Tepesi efendim.
1: Arazi bayağı engebeli. Burada ancak çeteler yürüyebilir.
0: Yine de elimizdeki kuvvetlerin dağılımı çok mühim efendim.
1: Ordu komutanlığı tümenlerinden üçünü Bolayır'a, üçü Arıburnu'na, beşi Seddülbahir'e, kalan diğer üçünü de Boğaz'ın Anadolu yakasına kaydırmayı uygun gördü.
0: Peki şu görünen Anafartalar bölgesi?
1: Ha, orası mı? Hı hı. Oradan bir şey ummadığımız için 3-4 taburluk küçük bir müfrezede oraya ayırdık.
0: Bu savunma düzenine göre efendim saldırı acaba nereden tahmin edilmekte?
1: Ordu karargahında varılan neticede bu bölgeler Saros Körfezi ve Anadolu tarafı olacaktır.
0: Esat Paşam, mazur görünüz ama bu biraz hatalı olmaz mı?
1: Peki Albay Mustafa Kemal, sizin tahmininiz nedir?
0: Bence efendim şu Arıburnu mıntıkasıyla Sulla sahili arasından gelecekler.
1: Farz edelim ki oralardan geldi. Nereden hareket edecekler?
0: Göstereyim efendim. Şu görünen Arıburnu bölgesinden başlayarak Koca Çimen Tepesi'ne doğru yarım ay şeklinde hareket edebilirler.
1: Merak etme albay. Oradan gelemezler.
0: İnşallah takdir buyurduğunuz gibi olur Esat Paşa'm.

0: hem Albay Mustafa Kemal fikriniz nedir diye sorarlar, hem de itibar etmezler.
1: Yine neler oluyor efendim?
0: Ne olacak Kurmay? Beklenen çıkarma belirttiğim noktalardan yapılmış.
1: Nihayetinde dediğinize geldiler mi?
0: O vakit inanmayıp gülenler, şimdi teklifiniz nedir demektedir.
2: Sinirlenmeyin efendim. Artık herhalde bundan sonrakileri nazara dikkate alırlar.
0: Ne yapalım? Biz de yüksek rütbeli subaylarımızla yabancı komutanlarımızın dahiyane kararlarını bekleyeceğiz.
3: Esat Paşa acele telefonu istemekte bulundu.
0: Ver bakalım santralı. Alo. Buyurun efendim. Anlaşıldı. Sağ olun efendim. Nihayet vaziyetin vahametini idrak edebildiler.
1: Hayırdır inşallah.
0: Anafartalar grup kumandanlığı. Hemen Çamlık Tekke Karargahı'na gidip vazifeyi devralmamı istediler.
1: Bu saatte mi? Vakit gece yarısına gelmekte efendim.
0: Yarın da Tanyeri ile beraber taarruza geçmem emrediliyor.
1: Desenize efendim, bu gece de mi?
0: Hemen yola çıkıyoruz. Çamlık Tekke Karargahı'na haber ulaştırın. Vardığımda komutanlar hazır bulunsunlar. Herkes hazır mı Emir Subayı?
2: Tüm subaylar talimatlarınız doğrultusunda ön hazırlıklara bile başladılar efendim.
0: Haritayı şu masanın üzerine açın ve etrafıma toplanın. Size gün ağarırken başlatacağımız taarruz planını izah ediyorum. Koca Çimen ve Conk Bayırı'nda 4., 9. ve 19. tümenler önceden şu düşman siperlerinin içerilerine kadar sokulup taarruz emrini bekleyecekler.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Fahri Bey de 8. tümenli Conk Bayırı taarruzuna göre şöyle tertibat alacak. 23. alay 1. hatta harp nizamı. 28. alayda Şahin Sırt'a hücum tertibatına geçecek. Bütün kuvvetler bu düzende şafak sökmeden taarruza geçecek şekilde konuşlanıp benim emrimle birlikte harekete geçecek şekilde derhal hazırlıklarını tamamlasın.
4: Emredersiniz kumandanım.
5: Ne bu gece yarısı telaşı Şahin Çavuş? Yeni bir düşman saldırısı mı?
6: Yok be Nuri Baba. Duymadınız mı? Anafartalar grup kumandanlığına Mustafa Kemal Albay'ı atamışlar.
5: Oo, çok yaman kumandandır. Desene sonunda başımıza geçti.
6: Şimşek gibi gelişinden belli. Şafak'la birlikte yıldırım gibi taarruza geçiyormuşuz.
5: Ah şöyle be.

0: müdafayla değil, taarruzla kazanırlar.
1: Kınalı, sen de dinle. Emanetlerim burada. Muskan ve kutudaki şu gelinciğimi de unutmayın.
2: Benim de şu yaşmakla mendil, bir de künyem var Şahin Çavuş.
0: Ne oluyor size be çocuklar? Bu ne durgunluk böyle? Meraklanmayın, bir şey olmayacak.
1: Yanlış anlama Nuri Baba. Dinginliğim korkudan değildir.
0: Nedir bu emanetler öyleyse Şahin Çavuş?
1: Malum, baba olduk ya.
0: Şu
1: kutudaki gelinciğimin yüzünü hiç göremedim ya. Yanarsam bir ona yanarım Nuri Baba.
0: Göreceksin. Kucağına alıp başını sızlayan yaranın üstüne bastıracaksın. Kokusunu burnunun direği kırılırcasına içine çekip bağrındaki ateşi söndüreceksin.
1: Çok içli konuştum ben Nuri Baba.
0: Boş ver be. Kınalı, hadi sen de kötü düşünme.
2: Anacığım kınamı yakmıştı. Kavuşamazsam eğer...
1: Bayram arifesinde Nuri Baba'nın da bize bir diyeceği vardır herhalde.
0: Benim diyeceğim de yok, kimsem de yok, hadi.
1: Öyle deme Nuri Baba. Bu son konuşmamız da olabilir.
0: Neyse. Söz anlayana söylenir.
1: Közlemeye uğraşsan da evladın koru sönmüyor değil mi?
0: Yürek nasıl da tutsa... Nafile be Şahin Çavuş, nafile.
3: ...57. alayın aslan parçaları hazır mı yüzbaşı?
4: Birbirlerine emanetlerini teslim etmekteler Hüseyin Avni Yarbayım.
3: Son hazırlıklar değil mi? Haklılar.
4: Kimileri de son mektup ve vasiyetlerini yazmaktalar efendim.
3: Layık oldukları mertebelerine erişirler inşallah.
4: Bildiğiniz üzere önümüz bayram efendim. 57. alay kumandanı olarak eğer müsaadeniz olursa... ...son defa bayram namazını yan yana birlikte kılmak istiyorlar.
3: Ne demek? Tabii evladım. Peki şu kenardakiler ne yapmakta?
4: Onlar da efendim Kur'an-ı Kerim okumakta. Bilmeyenler de Selahattin Tuncin'e okuyup kelime-i şehadet getirerek son dualarını yapmaktalar.
3: Allah dualarını kabul etsin. Bu sahneleri de fazla uzatmayın artık.
4: Emredersiniz kumandanım.
3: Şu aşağıdaki küme küme duran beyazlıklar ne?
4: Onlar emrinizle hücuma geçmeyi bekleyen erlerimizin iç çamaşırları efendim.
3: İç çamaşırları mı?
4: Evet efendim. Şehitlik mertebesinde huzura yeni çamaşırlarıyla çıkmak isterler.
3: Oradakiler ne peki?
4: Çıkarıp yıkadıkları eski çamaşırları. Eğer yaralı dönerlerse temiz olarak değiştirmek için şimdiden hazırladılar.
3: Ey Allah'ım! Şu manzaraları gördükten sonra ben daha ne diyebilirim ki?
5: Anafartalar grup kumandanı olarak birliklerimin önüne geçtiğimde... ...binlerce askerin bulunduğu Conk Bayırı'nda çıt çıtmıyordu. Dudaklar sessizce bu sıcak gecede dua ediyordu. Kırbacımı başımın üstünde kaldırıp çevirdim ve birden aşağı indirdim. Demirden bir kitle halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde gökyüzüne yükselen tek bir sesten başka bir şey işitilmiyordu.
6: İyice şiddetlendi yüzbaşım.
7: Muzaffer olacağız inşallah Steven.
6: Fakat siz, yüzbaşım, siz yaralanmışsınız.
7: Yeni değil, taarruzun başlarında oldu.
6: Neden söylemediniz kumandanım?
7: Askerimi bu hassas durumda yalnız bırakamazdım.
6: Ama kumandanım, devamlı kan kaybetmektesiniz.
7: Şu karşı sınavını bana geçirmek.
6: İyice halsiz düştünüz.
7: Dayanmalıyım.
6: Renginiz soldu yüzbaşım, kötüsünüz. Sizi derhal götürüyoruz.
7: Şartlı Aztemir. Söz verin. Düşmanı o siperlerden atmadan durmayacaksınız.
6: Onları buradan söküp atmazsak şehadet bize haram olsun kumandanım.
5: Taarruz işaretiyle birlikte saat 4:30'da kıyametler kopmuştu. İngilizler neye uğradığını şaşırmıştı. Düşmanın topçu ateşi gülleleri büyük çukurlar açıyor, her tarafa şarapnel ve kurşun yağıyordu. Büyük bir şarapnel parçası tam kalbimin üzerine çarptı. Sarsıldım. Elimi göğsüme götürdüm. Olayı Yarbay Servet Bey'den başka kimse görmemişti. Ona parmağımla susmasını emrettim.

0: Çünkü vurulduğumun duyulması bütün cephelerde panik yaratabilirdi. Kalbimin üzerinde, cebimde bulunan saat paramparça olmuştu.
1: Yaşayacaksınız Hüseyin Avni Yarbay'ım. Dayanın, alayın size ihtiyacı var. Anlayamadım kumandanım. Ne dediniz? Ama sesiniz... Kağıt kalem mi işaret ediyorsunuz? Hemen yarlayın, buyurun. Yormayın kendinizi efendim. Kıble bu tarafta. Bu tarafta kumandanım. Çevirelim mi sizi? Şimdi efendim. Bununla uğraşmayın. Şimdi düşman yumruğun vurulacağı vakitte. Benim 57. alayım mutlaka muvaffak olur. Olacağız kumandanım. Hiç meraklanma. Yarbayım. Yarbayım. Hayır! Gülümseyen kumandanım. Hayır! Hayır! Size naaşınız başında söz veriyorum ki Hüseyin Avni Yarbayım, 57. alay son neferine kadar yok olma pahasına da olsa kanınızı yerde koymayacak. Yedinci alay Arıburnu muharebelerinde tümü şehit düşen ünlü şehit alayıdır. Alay kumandanı Hüseyin Avni Bey 13 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde burada şehit

0: At evime kara haber yazdırdım. Saya saya günlerimi bitirdim oy. Eller tezkeresini alıp gelirken ben Hasan'ımın hülyasını yitirdim oy. Bakkal Recep Efendi, biliyorsun Hasan'ımın şehitlik künyesi geldi.
1: Ne mutlu ona Hatice bacım. Elindeki onun resmi mi?
0: He ya, hatıram kalsın diye cepheden çektirmiş kınalım baksana. Senden de Allah razı olsun. Bugüne kadar veresiye ne istediysem hep verdim.
1: Unuttun mu Hatice bacı? Hasan cepheye giderken anam sana emanet dediydi.
0: Öyle de Recep efendi, gayrı artık borcumdan utanır oldum.
1: O nasıl söz Hatice bacı?
0: Ah, şehidimin nesi varsa bu çıkınıyla göndermişler. Yap hesabını al hakkını da kınalım borçlu yatmasın.
1: Bak şimdi Hatice bacıya, sırası mı yani?
0: Olmaz Recep efendi, olmaz. Oğlum makamında rahat.

Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

Arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Efendim merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Özkan Pekesen ve ben Murat Ören. Bugün sevgili Özkan Pekesen'in ilmek ilmek seçtiği bir liste var. Türk filmlerinde yabancı orkestralar ve müzik örnekleri. Bakıyorum hemen listeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayrı örnek var bu listede. Biz de 30 dakika boyunca bu örnekleri sizlerle paylaşacağız. Tabi arada detay bilgileri Özkan'dan alacağız ama senenin başından beri hep vurguladığım şu az söz çok müzik örneği öyle de yapacağız bu haftada. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili Özkan, çıkarmışsın bir liste. Mavi Eşarp 1973, yönetmen Nejat Saydam, senarist Vural Pakel, oyuncular Türkan Şoray, Edison Yıldırım Önal, Leyla ölüm döşeğinde olan bir kadın, genç kadının doktor olan kuzeni Serdar hastalığın İsviçre'de tedavi edilebildiğini söylese de Leyla'yı bir türlü ikna edemez ve olaylar gelişir. O dönemin filmlerinde böyle amansız hastalıklar, tedavi çabaları aslında ağır basar biliyorsun.
1: Şimdi hiç iddialı konuşmayı sevmem ama bugün öyle bir bölüm yapacağız ki bence dinleyenler çok keyif alacaklar. Çünkü o yeşil camın hakikaten biraz önce özetlediğin günlerini hatırlayacağız. Ve öyle müzikler seçmişler ki şimdi biliyorsun müzik yani film müziği yapmak bayağı meşakkatli bir durum.
0: Tabii.
1: Ama tam da o dönemlerde Avrupa'daki çok işte duygusal işte hareketli vesaire müzikleri şey yapan bir orkestralar dönemi var. Öyle orkestralar var ki aman Allah'ım o kadar başarılılar ki işte James Last gibi, Andre Costalenes gibi bir sürü yani. Dolayısıyla biz de yani Yeşilçam'da o kısıtlı olanaklarla o plakları, o müzikleri takip etmiş ve bahsi geçen konulara uygun en iyi müzikleri bulup orada kullanmış o zamanı. Ve gerçekten filmi izlerken sahneleri o kadar uygun ki.
0: Oturuyor değil
1: Yani
0: mi?
1: şimdi Mavi Eşarp'ın müziğiyle başlayalım. Bir Railroad şarkısıdır. Çok önemli bir rock şarkıdır. Ama bunu Paul Mori Orkestrası öyle bir yorumladı ki tam bir tür filmi müziğidir. Benim inanılmaz sevdiğim bir şeydir. Umarım dinleyicilerimiz de çok sever. Sempati şarkındadır.
0: Evet, verdik yayına sevgili dinleyiciler örneği.

0: Geldik ikinci film örneğimize. Murat ile Nazlı,
1: Evet.
0: 1977. Senaristliğini Duygu Sağıroğlu yapıyor. Yönetmenlik görevi Memduh Ünde. 1970'lerin yine önemli isimleri Cüneyt Arkın, Fatma Girik. Bunlar rahmetli oldular ama Türk sinemasında marka isimler. Düşman ailelere mensup iki gencin aşk öyküsü. Çavuşoğullarından Murat tıp fakültesini bitirdikten sonra köyüne döner. Kar yüzünden yolda kalınca civardaki bir eve sığınır. Bu ev Murat'ın kan davalısı Hıdır'ın evidir. Durum anlaşılınca Hıdır Murat'ı evden kovar. Ancak Murat evde gördüğü Nazlı'ya çoktan aşık olmuştur. Aileler karşı çıksa da iki genç görüşmeye devam eder. Bu arada Murat baskılara dayanamaz. Nazlı'yı kaçırmaya karar verir. Ancak Murat'ın akrabalarının kurduğu tuzak iki genci birbirinden ayıracaktır. Çok özeti bu.
1: Ağzına sağlık abi. Öyle bir filmdir ki bu, o iki renkli gözlü insanı görürüz. Yani hem Fatma
0: İki büyük
1: Giri'yi,
0: sinema
1: iki büyük
0: sanatçısı.
1: sinema sanatçısını görürüz. Bakın o zaman Yeşilçam'da film yapan insanlar öyle müzik bulmuşlar ki Leroy Holmes Orkestrası'ndan Romeo ve Juliet. Filme o kadar katkıda bulunur ki tam da bu senin işte özetlediğin şekline çok uygundur yani. Şimdi onu dinleyelim
0: Ki
1: sonra devam
0: Romeo
1: edelim.
0: ve Juliet de tarihteki
1: Zaten
0: önemli aşk
1: yani.
0: hikayelerinden biridir. Onu dinletelim. Ardından bir başka filmle karşınızdayız sevgili dinleyiciler.

0: Dinlettik sevgili dinleyiciler. Larry Holmes'tan Romeo and Juliet'i ve şimdi Yaz Bekeri, yönetmen Osman Seden, senarist Erdoğan Tünaş, oyuncular Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Deniz Erkanat. Yaz Bekeri 1974 yılına ait. Orhan'la Şermin evli bir çift. Şermin'in alkole ve kumara olan düşkünlüğü Orhan'ın canını tak eder. Çiftin evlilikleri yolunda gitmese de Orhan oğlu için evliliğini sürdürmeye çalışır. Ancak ettikleri kavga sonrası Şermin evi terk edecektir. Aradan geçen sürenin ardından Orhan bir başka isimle Leyla'ya tanışır. Orhan'ın kaçamak olarak baktığı bu ilişki kısa süre sonra yerini çok duygusal bir noktaya getirecektir. Ancak Leyla ile birlikte olmak Orhan'ın sandığı kadar kolay olmayacaktır. Yönetmen de Osman Seden, ki Osman Seden bir dönem TRT dizilerine de 70'lerde 80'lerde yönetmenlik yaptı diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, doğru mu hatırlıyorum?
1: Kesinlikle doğru hatırlıyorsun ve Osman Seden çok ünlü bir isim.
0: Evet.
1: Yani ta siyah beyaz filmlerde Öztürk Serengil'in vesairenin, işte Fikret Hakan'ın aklına gelebilecek.
0: Yaşlılığı da çok da babacandı, böyle bembeyaz
1: Tabii.
0: sakalları değil mi?
1: Evet, çok da değişik bir
0: Kırmızı yanakları.
1: karakterdir. Yani enteresan bir adamdır. Dolayısıyla çalışmadığı isim yoktur ve bir şeydir yani. Bir markadır Yeşilçam.
0: Hatta ben onunla ilgili şunu da vurgulamak isterim. Osman Seden artık ölümüne doğru bir sinema dergisine, bir dönem Türkiye'de çok fazla sinema
1: Evet,
0: dergileri
1: evet.
0: yayınlanırdı. Artık onlar da kalmadı. Bir yönetmen, genç bir yönetmen diyor ki Osman Seden'e, hep diyor yani böyle klasik şablon filmler çektiniz diyor. Biraz da böyle üst perdeden gençliğin getirdiği bir pervasızlık vardır
1: Evet.
0: ya. Evet, öyle yaptık oğlum diyor. Yani o kadarına gücümüz yetti, o kadarını yaptık. Siz umarım daha ileriye taşırsınız. Böyle bir kendiyle barışık, alicenap bir tarafı da olan çok kıymetli bir isim Osman
1: Şimdi
0: Seden.
1: kesinlikle öyle. Ben mesela başka bir noktaya da şey yapıyorum onun profesyonelliğinde. Mesela bakın, Tarık Akan tam da böyle işte böyle bu tür filmlerde, duygusal filmlerde oynadığı dönemlerde bir partner buluyor ona. Gülşen Bubikoğlu. Bugün en son dizileri izleyenler şunu halen söylüyorlar. Diyorlar ki yani sinema pertezinde eğer bir aşk filminden söz edilecekse, hani böyle sevimli, sempatik bir senaryodan, ya bu kadar uygun bir
0: Daha ben
1: ikiliye
0: bugün bu yayına girmeden önce bir tweette tam da bunu gördüm. Türk
1: yani
0: sinemasının unutulmaz ikilileri diye
1: evet.
0: Gülşen Bubikoğlu ile Tarık Akan'ın fotoğrafı vardı.
1: İşte burada yine Osman Seden'in bence şeyini görüyoruz. O
0: Öngörüsünü değil mi?
1: seçimin. Evet. Şimdi filminde yine harika bir müziği var. Paul Mori Orkestrası, La Ventura. Zaten dinlendiği andan itibaren bugün bütün dinleyicilerimiz şunu söyleyecek. Evet, bunların hepsi bana bir filmi hatırlatıyor diyecek. Biz de zaten o filmleri senin sesinden hatırlatıyoruz abi.
0: Senin de
1: Çok
0: katkılarınla benim
1: teşekkür ederim.
0: sesim boş ver. Evet sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'desiniz. Türk filmlerinde yabancı orkestralar ve müzik örneklerinde Osman Seden'in çektiği Yaz Bekeri filmi ve Paul Morita La Ventura dinletiyoruz. Ardından bir başka filmle karşınızda olacağız.

0: Dinletik Özkan'cığım, yavaş yavaş artık programın üçte ikisini de kapatıyoruz. Sevgili dayım,
1: Evet.
0: 1977 yönetmen Zeki Özten, Ökten, senarist Süleyman Turan, oyuncular Tarık Akan, Hale Soygazi, Murat Erton. Küçük bir çocuk olan Murat'ın dayısı Tarık'la arasında farklı bir bağ vardır. O ailesinden görmediği ilgiyi dayısından görür. Murat Tarık'ı ne kadar sevse de babası Hulusi Tarık'tan haz etmemektedir. Dolandırıcılık yaparak geçinmeye çalışan Tarık peşine adamları takınca saklanmak için ablasının yanına gider. Bu sayede Murat'la bolca vakit geçiren Tarık bu sırada Murat'a ders veren Serap'la tanışır. Her şeyin yolunda gittiği sırada bir hırsızın Tarık'ın cebine çaldığı elması koyması işlerin karışmasına neden olacaktır.
1: Dönüp dönüp seyrettiğim film hangisi deseler bana
0: Bu
1: sevgili
0: film.
1: dayım dedim. Çünkü dayını çok seviyordun değil mi?
0: Tabii.
1: Öyle tahmin ediyorum.
0: Tabii
1: Yani
0: aynen öyle.
1: dayılar başka bir şey. Dolayısıyla böyle bir ilişki kurmuştum filmde. Yani Tarık Akan ve işte yeğeni arasında öyle bir ilişki vardır ki onu seyrederken böyle çok keyif alırsınız. Bir şey de okudun işte filmin konusunu. Tam bir Süleyman Turan şeyi,
0: Senaryosu.
1: senaryosu. Son derece basitçe küçük bir elmas. Şey var, babası dayısıyla olan o ilişkisini de çok kızmaktadır Tarık Akan'a. Onları eleştirir. Ama çocuk der ki babasına, o beni hep maça götürüyor. Oysa sen hiç
0: Yapmıyorsun.
1: götürmüyorsun. Ben de çocukken spora çok düşkündüğümden sanki filmle hep böyle bir bağ
0: Bir özdeşlik
1: kurmuşumdur.
0: kuruyorsun,
1: Her zaman öyle olur.
0: evet.
1: Çok bir keyifle seyrederim. Perhan Kurtman efsanesinde yine bu filmde görürüz. O kadar güzel bir müziği var ki bak hep böyle söyledim ama yine dinleyecekler ve o çekişmeyi görecekler. Frank Porcel orkestrası seslendirecek. Porte Voix yani hadi git. Hadi buradan git anlamına geliyor. Çünkü dayı o kadar rahatsız eder ki babayı.
0: Git
1: Belki de
0: demekten.
1: o yüzden bu şarkıyı seçti. Dönemi yaşayacağım müzik seçicileri.
0: Hemen dinletelim sevgili dinleyiciler, ardından yine devam edeceğiz film müzik notada.

0: Geldik bir başka örneğe. Küçük Sevgilim 1971, yönetmen Orhan Elmas, senarist Erdoğan Tünaş, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Nubar Terziyan başrolde. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ablası Nevin'le birlikte yaşayan Lale tıp fakültesindedir. Son sınıf öğrencisi olan Lale'nin okuluna ünlü bir beyin cerrahı olan Murat Hoca olarak gelir. Okuldaki tüm öğrencilerin ilgisini üzerine çeker Murat. Ancak genç adam gönlünü Lale'ye kaptırır. Lale'nin güvenini kazanabilmek için elinden geleni yapan Murat, sonunda Lale'nin kalbini kazanacaktır. Çift okulun bitmesinin ardından evlenmeyi planlamaktadır. Ancak bu sırada Nevin rahatsızlanır ve işler bambaşka bir yere doğru akar. Aslında baktığımızda Özkan, bu da bir Yeşilçam klasiği değil mi, drama trajedisi?
1: Yani işte şey var, hani bir filmde mesela olmazsa olmazlar var ya, işte kargaşa, sonuç, başlangıç,
0: Hüzün,
1: hüzün
0: acı.
1: vesaire, bütün bunların hepsini görürüz. Yani çok ilginçtir, benim hep aklıma o geliyor. Yeşilçam filmlerini az çok tahmin etmemize rağmen o filmi izlerken aa işte neler oluyor ki, bir şeylere, duygulara kapılırdık. Burada tabii Filiz Akın var, gene Cüneyt Arkın, o bütün Haşmeti'yle orada. Nubar Terziyan'ı görürüz, gene onlara akıl hocası gibidir. İşte
0: Ben
1: bu
0: 80'lerde Feriköy öğrenci yurdundayken Nobel Terziyan'ı o kadar sık görürdüm ki.
1: olmaz.
0: Elinde bir plastik çanta, pazar çantası, file. Böyle yorgun, argın, bitkin, parasız bir
1: O da
0: halde
1: ciddi bir emekçidir yani.
0: çok görmüşümdür yani.
1: Yani o da ta 50'lerden hatta 40'lardan itibaren var sinemada. 40'ların tabii başında başlıyor. Devamında 60'ta 70'te ve o da sanki yani Türk sinemasında şey kadrolar bellidir ama mesela az çok neredeyse öyledir. 60'lardaki kadrolar 70'lerde biraz değişir. Ama biz onları öyle bir içimize sindirdik. Yani birlikte yürürken bir gün gördük ki büyük bir
0: Tabii.
1: şey vardı. Bir Yeşilçam
0: Tabii.
1: şeyi
0: Afişi
1: oluşturulmuş.
0: tabii.
1: Öyle bir kolaj yapmışlar mesela. Her fotoğrafa bakarken
0: Nerelere gidiyor insan, değil
1: nerelere gidiyor? Şimdi bu filmin şeyini dinleyelim. Frank Porcel yine.
0: mi?
1: Concerto pour One Voix adı altında bir şarkı. Şimdi belki ismini zorlandık okurken Fransızca ama o kadar ünlüdür ki. Yani bir kişi sesini kanıtlamak istiyorsa ki bunun söyleye de tam da bununla gösterebilir maharetini. Son derece zor bir şeydir, eserdir. Ama dinlemesi o zorluktan dolayı bir o kadar keyiflidir.
0: Dinletelim, sonra veda için karşınızda olalım sevgili dinleyiciler.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da bugün Türk filmlerinde yer alan filmlerle uyumlandırılan yabancı orkestraların örneklerini sevgili Özkan bizlere seçti. Bugüne şu ana kadar 5 örneği verdik ve son Aşk Hikayesi 1971 yapımı bir film. Salih Güney var, Deniz Gökçer var, Yıldırım Önal, Münir Özkul, Renan Fosforoğlu, Nedret Güvenç, senaryo Nejat Saydam'a ait. Ve bu filmde de Taner, Salih Güney'in rol aldığı aklı havada olan bir zengin çocuğu üniversitede okumakta, futbol oynamakta, bir gün kütüphanede Deniz Gökçer'le yani Gül'le tanışıyor. Aralarında büyük bir aşk, yoksul bir kız olan Gül, Taner'in babasının karşı çıkmasına rağmen sevdiği gençle evleniyor. Ancak kısa bir süre sonra Gül'ün kan kanseri olduğu ortaya çıkar. Aslında film bir anlamıyla o dönemin kült filmlerinden Love Story birebir.
1: Birebir aynı. Hiçbir şey yok yani. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Birebir aynıdır. Ve Love Story o kadar büyük bir etki yarattı ki, benzer o kadar çok film çekildi
0: Ali
1: ki.
0: McGrath miydi?
1: Ali McGrath Rain on Hill birlikte işte. Filmin orijinalini seyrettiğiniz zaman hakikaten çok çarpıcısınız. Çünkü ilk kez böyle bir senaryo ile karşılaşılıyor. Fakat o kadar büyük bir etki yaratıyor ki insanlar ciddi anlamda, daha önce yine bir programda bahsetmiştim. Filmin devamını çekin diyorlar. Bir hikaye böyle bitemez. Yoksa insanların hiç psikolojisi bozulacak. Biz de hatta bu filmden başka filmlerde de hemen hemen aynı senaryo tekrar eder. Bu İspanya'da da böyledir. Almanya'da da böyledir. Çok ilginç. Last Story'nin birçok yorumu var.
0: Versiyonu.
1: Ama senaryo aynı. Ve müziğini, ben yine orijinal müziğini seçtim. Orada da o kullandı zaten. Yine bir Fransız orkestrası. Francis Lai. Love Story.
0: Biz de bu anonsla veda ediyoruz sevgili dinciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'daydınız. Özkan Pekesen ve prodüktör ben Murat Örem haftaya bir başka başlıkla film müzik örnekleriyle karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anne veya babaysanız çocuklarınızın, abi veya ablaysanız kardeşinizin doğumundan itibaren bebeklik dönemini aşama aşama gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bebek 1 yaşına geldiğinde kısa sorular sormaya başlar. En çok sorduğu soru bu ne veya o ne'dir. Aynı şeyi 10 defa, 40 defa bu ne diye gösterip sorabilir. Kuşu gösterip sürekli olarak bu ne diye soruyorsa bıkmadan, usanmadan kuş diyebilmelisiniz. Çünkü çocuk merak etmektedir. Merakını da sizinle iletişim kurarak gidermeyi düşünür. Öğrenmek merakla başlar. Merak edense soru sorar. Ne mutlu size ki bebeğiniz çevresindeki her şeyi öğrenmek için soru sormaya başlamıştır. Soru, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun bilme isteğinden doğan soru kavramı, bu yönüyle aslında insan olmanın da temelini oluşturmaktadır. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşünce ise ancak soruyla doğar ve gelişir. İnsanoğlu bir noktadan öteye, bilgiye soruyla ulaşır. İnsan zihni, insanın doğasında var olan merak, soru, cevap üçgeni içinde dolaşır. Burada cevap, bilginin ve sonrasında gelecek yeni merak konusunun, dolayısıyla yeni sorunun da temsilcisidir. İnsan önce kendisini, sonra çevresindeki varlıkları, nesneleri ve somut varlıkların ötesinde yer alan soyut kavramları sorular yardımıyla tanır. Soru, Türkçe sözlükte bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazıdır. İstifham ve sual de sorudur. Soru aynı zamanda bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazıdır. Bir soruyu sorma eylemi öncesinde insan zihni sorularla meşguldür. Düşünen bir varlık olarak insan ilk soruları öncelikle kendisine sormuştur. İlk insanlar kuşkusuz yaşamını kolaylaştırmanın yolunu aramaktaydı. Bu saldırgan hayvanı nasıl durdurabilirim? Bu ateşi nasıl saklayabilirim? Bu bitkiyi nasıl yetiştirebilirim? Ben kimim? Başka yerler nasıldır? Gibi sorular. Kendisine sorduğu sorular dışında insan başkalarına da sorular sormuştur. Soru, iletişime ve bilgiye katkıda bulunur. Soru deyince cevap alınmak üzere söylenen ve belli şekilde kurulan sözler akla gelir. Ancak doğrudan soru olmadığı halde soru değeri taşıyan cümleler de vardır. Bana da söyler misiniz yerine bana da söyleyin cümlesinde gizli bir soru bulunur. Soru cümleleri gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı sorular olmak üzere üçe ayrılır. Saat kaç diye sorduğunuzda gerçek bir soru sormuşsunuzdur. Bence işinden çok memnunsundur dediğinizde karşıdaki evet ya da hayır diyecektir. İşte bu cümle soru şekilli bir anlatımdır. Bir öğrenciye alttan dersin var mı diye sormak kapalı bir sorudur. Çünkü verilen cevapta alttan kaç dersinin olduğu cevaplanmayabilir. Soru sormak bilgiyi gerektirir. Dikkat edin, cahiller çok soru sormaz. Ne çok sorarlar ne de kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Soru kelimeleri kim, ne, nerede, ne zaman, nasıldır? Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak belli bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir kadına kaç yaşındasın diye sorulmaz. Birine kaç lira maaş alıyorsun veya bir esnafa bu yıl kaç lira kazandın diye sormak ayıptır. Bu tür soruları ancak soru sormayı bilmeyen cahiller sorar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru, yaz yağmuru.

Sabah vakti erkenden denize gireyim dedin, için çekti. Kulaç attıkça sen pati.

yeşili yaprakların. Bir de başını çeviriyorsun ki

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. Bugün her alanda yükselen bir Türkiye olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin iç siyasete ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılımların olabileceği mesajını verdi. CHP'nin yolsuzluğun ve hırsızlığın merkezi haline geldiğini söyledi. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular, dedi. Erdoğan, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkinde kararlılık mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yıllar sonra eski görev yeri Bitlis'teydi. 2007 yılında kaymakamlık yaptığı Adil Cevaz'ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, bugün hemşehriniz olarak aranızdayım, İçişleri Bakanlığı dönemimde de buraya gelmeye devam edeceğim, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da 3 ayrı açılış programı gerçekleştirdi. Bölgenin turizm potansiyeline değinen Şimşek, Batman'ın büyük şehir olma yönünde hızla ilerlediğini kaydetti. Turizm sektörünün savaştan etkilenmemesi için sağlanan destekleri hatırlattı. Şimşek, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Emekli aylıkları aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderdiği yönünde yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada Yıldırım serisi seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiğini vurguladı. Bu tatbikatlara görevlendirilen kişilerin sistemde kayıtlı telefon numarasına 15 Mayıs tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiğini ifade etti. Yurdun birçok yerinde olumsuz hava şartları hakim. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Amasya'da taşkınlar ev ve tarım alanlarına zarar verdi. Erzurum Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. Bu yılki hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kaldı. Farklı coğrafyalardan 2 milyon hacı adayının kutsal topraklardaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. Türkiye'den 85 bin hacı adayı da hac vazifesi için kutsal topraklarda olacak. Kafilelerin Mekke ve Medine'ye intikali sürüyor. Alman basını Türk savunma sanayinde son dönemde atılan adımları manşetlerine taşıdı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısına bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'un İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan tarafların yararlanabileceği belirtiliyor. Washington ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonu başlayacağı görüşünde. Haberleri dinlediniz.

0: ile boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan bir ligdi. Stern ise bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini bir hikayeye dönüştürdü. Ardından Michael Jordan efsanesini tüm dünyaya tanıttı. Stern bir lig yöneticisi olmanın ötesinde usta bir hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA Amerika sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede canlı yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi Rüya Takım projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine oydu. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara da sonuna kadar açtı. David Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla NBA liginin imajını tamamen değiştirdi. O, basketbol sahasını bir sahne, sporcuları ise birer dünya yıldızı olarak görüyordu. 2014'te emekli olup 2020 yılında aramızdan ayrıldığında geriye sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini de bıraktı. Bugün basketbolun çehresinde yapılan tüm yeniliklerin pek çoğunda hala David Stern'in imzası vardır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Gönlümde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

saçak kızıl siyah bulutlar, içimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün değerli yazarımız Adalet Ağaoğlu'nu anacağız. Öykü ve romanlarıyla tanınan Adalet Ağaoğlu, aynı zamanda modern Türk tiyatrosunun en yenilikçi ve entelektüel derinliği en yüksek yazarları arasında yer alır. 1950'li yıllarda TRT Ankara Radyosu'nda dramaturg olarak çalışan Adalet Ağaoğlu, ilk radyo ve sahne oyunlarını da bu yıllarda kaleme alır. Eserlerinde geleneksel anlatım kalıplarını kırarak zaman ve mekan algısını yıkan modernist bir yaklaşım benimser. Yazar, toplumun yerleşik değer yargılarını, aydın kesimin açmazlarını ve kadının sosyal yapıdaki konumunu eleştirel bir süzgeçten geçirir. Oyunları teknik açıdan kusursuz bir kurguya ve felsefi bir altyapıya sahiptir. Adalet Ağaoğlu'nun ilk tiyatro eseri, Evcilik oyunu, orta sınıf aile yapısının sahteliğini ve toplumsal rollerin birey üzerindeki baskısını çarpıcı bir dille sahneye taşır. Yazar, Çatıdaki Çatlak oyununda evdeki fiziksel bozulma üzerinden aile içindeki iletişimsizliği, güven kaybını ve değer çözülmesini irdeler. Evdeki çatlağın giderek büyümesi, bastırılan sorunların görünür hale gelişini simgeler. Tombala ve Kozalar gibi eserlerinde ise absürt tiyatro ögelerini kullanarak iletişimsizliği ve yabancılaşmayı simgesel bir dille anlatır. Adalet Ağaoğlu oyunlarında dili ekonomik ve işlevsel kullanarak karakterlerin psikolojik derinliklerine iner. Yazdığı eserler Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları gibi önemli kurumlarda yıllar boyunca kapalı gişe oynar. Adalet Ağaoğlu edebiyat ve tiyatro çalışmalarıyla 1995 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne de layık görülmüştür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonunun menzilinde gençlerin olduğunu söyledi. Erdoğan, Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleninde konuştu. Terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime ve teknolojiye harcanacağını vurguladı. Bu ülkede artık anne yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz, dedi. ABD'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü.